güzelim gel, güzelim gel.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo
2: Mint
3: Gıcır cızır plaklar
2: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan
4: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da
1: Şimdi ve burada.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Behice Uzun'a teşekkür ederiz.
6: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuş.

Günaydın. Bu sabah sabahla umutlu bir başlangıç olsun dedim. İyileşmeye ve her şeyin geçeceğine dair bir şarkıyla başladık. Hemhal olanlardan geçer dinledik. Şimdi yine umutlu bir şarkı var. Canan Uzerli'den dinleyeceğiz. Güneşim.

Sırada Melanie Debiasio var ve Belçika'da caz vokalisti ve flütçü Melanie Debiasio'dan Your Freedom is the End of Me dinleyeceğiz.

Açınca, çıkmaz sokaklarda soluksuz kalınca, azalınca manadan, seyyar sevdalarda parçalanınca.

dert. Bitmeyince, bildiğin çektiğine yetmeyince, düşmanın da kendini yakalayınca, bir daha kin gütmeyince.

0: Sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Şimdi ve burada.
2: La la la la la la. Mamma mia, Wix, Wix, Wix.
3: Kulis sesleri. Kulis sesleri. Kulis sesleri.
4: Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo.
0: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. İsveç'te elektronik caz ikilisi Coop'tan bir parça dinleyerek başladık. Norveçli şarkıcı Anne Bruun eşlik ediyordu vokalde Coop grubuna. Coop Island Blues dinleyerek başladık. Şimdi Peik grubundan Denizdeyim dinleyeceğiz. Ardından Hooverphonic grubuna kulak vereceğiz. Belçikalı topluluktan bir orkestra versiyonu olarak Mad About You dinliyoruz.

Sırada Meksika Kanadalı müzisyen, çok genç yaşta kaybettiğimiz Lasa de Sela var ve Love Came Here dinliyoruz.

Fransız besteci Hector Zazu var sırada. Barbara Eramo eşlik edecek ona bir Donna Summer klasiği yorumuyla I Feel You ile devam ediyoruz.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Melanie Dobiazio ile kapatıyoruz. Afro Blue dinleyerek. Böyle görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Behice Uzun'a teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
2: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
3: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
4: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

forever. Kentin köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.
1: Cumartesi sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.
0: Radyo Agos.

0: Login. Hazırlayan ve sunan Christopher Çolak.
1: Cumartesi geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Merhaba kainat. Bugün 1 Haziran Pazartesi. Yıl 2026, ay 6, gün 152, Hızır 27.
1: 1447 Hicri, Zilhicce 15, 1442 Rumi, Mayıs 19.
0: Gerede'de aşık dertliği anma günü.
1: Günün malumatı: Haziran. Haziran ismi Süryanice'den alınmıştır. Bu aya Latinler Junius, Rumlar Ionios derler. Mecusilere, ateşe tapanlara göre de bu ay kutsaldır.
0: Günün sözü: eğitim, öğrenmenin, bilginin, verinin, gerçeklerin, becerilerin yığılması değildir. Bu eğitim veya öğretmedir. Daha ziyade tohum olarak gizli olanı görünür kılmaktır eğitim. Thomas More.
1: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: nesli tükenen kaplumbağalar.
1: 84. madde beni ilgilendirmez. Varlığın varlığına
0: armağan olmuş bir kere.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi, bayram tatilinden sonra ilk defa Açık Gazete'de beraberiz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Açılışımızı acil demokrasiyle yaptık bir kez daha derken daha önce de bir hatta iki defa çalmıştık ülkedeki ve dünyadaki durumun demokrasiyi zorlamakta olduğu günlerden geçiyoruz. Bu günlerin de arttığı da göze çarpıyor.
1: Jingle yapalım isterseniz Ömer Bey, böyle her defasında çalmak yerine.
0: Evet. Açılış ama olarak da iyi geliyor insana doğrusu. Böyle bir talep. Jingle da yapalım tabii.
1: Yani bütün Açık Gazete'yi tamamen bununla açarız o zaman.
0: Her gün bununla açarız. Böyle bir şey olabilir. Yani çok ciddi bir demokrasi krizinin de özellikle Türkiye'de ve bazı başka ülkelerde de göze çarptığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi tarihte bugüne bir bakmadan önce neler oluyor, neler bitiyor bir özetle geçelim isterseniz. Öncelikle Türkiye'de bayağı ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Bayram tatili dönüşünde İstanbul trafiği yeniden hareketlenirken diyor Aposto Gündem'de. Gezi Parkı eylemlerini yıl dönümünde eylemlere katılımı zorlaştırmak adına metro seferlerini durdurmuş. İstiklal Caddesi'nde erişim kısıtlanmış. Taksim dayanışmasının çağrısıyla da Mis Sokak'ta yapılan basın açıklamasında hayatını kaybedenler anılırken tutukluların serbest bırakılması talep ediliyor ve ortak açıklamada Gezi sadece bir park değil, adalet talebidir vurgusu öne çıkıyor. Öte yandan da Progressive International'ın gözlem evinden, Progressive International Observatory'den gelen bir şey var. O da Kolombiya'nın dönüşümüyle ilgili bugün bir seçim olduğu belirtiliyor. Seçimlerin açıldığı, daha doğrusu dün yapıldı fakat onunla beraber aynı zamanda illegal olarak seçimlerin demokratik bir şekilde ilerlemesine engel olunması gibi gelişimler de var. Yani Kolombiya'nın seçimlerinin de sadece basit bir solla sağ adaylar arasında bir seçim olduğu söylenemez. Tam aksine onun yerine hayatın politikasının tam bir yol ayrımına geldiğinden, işaret edildiğinden bahsediliyor. Yani ya toplumsal olarak refah ve ekolojik bir uyum ya da ölüm politikaları ve sivil çatışmaların 100 yıl kadar ülkeyi mahvetmiş olan sivil çatışmalara yeniden dönüleceği gibi bir mesele var. Ayrıntılarına birazdan daha da bakma ihtimali olabilir. Ama çok kritik bir seçim olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Ermenistan'da da gelecek hafta seçimler var. 7 Haziran'da seçimleri öncesi Rusya, Ermenistan'ın Avrupa Birliği ile yakınlaşmasının Avrasya Ekonomik Birliği'ne zarar verdiğini savunarak Erivan Büyükelçisi Sergey Kopyrkin'i istişare için Moskova'ya çağırmış ve Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı, Ermenistan'ın Avrupa ile yakınlaşma eğilimini Ukrayna'ya benzetmiş. Ukrayna'daki kriz bir zamanlar Kiev'in Avrupa Birliği'ne katılma girişimleriyle başladı demişti. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri yönetimi de Nikol Paşinyan hükümetine tam desteğini ilan etmişti. Böyle bir kritik durum daha var. Türkiye'den de 221 eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinden kurultay çağrısı olduğunu belirtelim. Hem Özgür Özel liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin düzenlediği Merkez Yürütme Kurulu toplantısında parti sözcülüğü görevini üstlenen İstanbul Milletvekili Zeynel Emre derhal kurultaya gidilmezse Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime giremeyeceğine dikkati çekerek pazartesi itibariyle imza toplama çalışmalarına başlayacaklarını açıklamış. Ayrıca da 221 eski CHP milletvekili ve senatör ortak bir açıklama yaparak mutlak butlan kararının demokratik siyasete müdahale niteliği taşıdığını belirterek parti içinde oluşan belirsizliğin giderilmesi amacıyla en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesi çağrısında bulunmuş. Yani bildiride Özgür Özel'in liderliğinde partinin Türkiye'nin birinci partisi konumuna yükseldiği belirtilerek bu siyasi ivmünün kurultay iradesiyle korunması gerektiği ifade edilmiş. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamalarına yanıt, ki onlara birazdan değinebileceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği FETÖ ve ajanlık suçlamalarına ilişkin olarak bu tartışmalar, bu itiralar öteden beri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve onun çalışma ekibine o kesimler tarafından yapıla gelmiş, bildiğimiz bayatlamış, eskimiş iftiralardır. Bunlar üzerinden tartışmayı başka noktaya çekmek olanaklı değil demiş. Ve Emir ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısının bu haftada her zaman olduğu gibi salı günü düzenleneceğini söylemiş. Kılıçdaroğlu çünkü meclis başkanlığına bir başvuru yapmıştı kurultayı düzenleme grup toplantısını düzenlemek üzere. Benim baktığım yer 100 yıllık partinin geleneği, iç yönetmeliği ve tüzüğüdür. Buna baktığınızda durum son derece açık. Bizim açımızdan herhangi bir tartışmaya yer yok ifadelerini kullanmış. Kritik bir dönem daha var. İşte bunlara değineceğiz. Şimdi önce tarihte bugüne bir bakalım isterseniz.
1: 1940 yılında bugün Yunan anarşist, feminist, şair ve aktris Katerina Gogu dünyaya geliyor. 1967 ile 1974 yılları arasında Yunanistan'a hakim olan junta rejimine karşı mücadele eden Gogu, İşçi mücadelelerini ve 1980'lerde filizlenen LGBT artı hareketine destek veriyor. Sık sık polis şiddetine de maruz kalıyor. Önceleri bir komedi oyuncusuymuş Gogu. Kendisine verilen rollerde politik bir yönü olmayan kadın karakterleri oynuyormuş. Junta rejimi sonrasında politik filmlerde oynamaya başlıyor ve birçok ödül de kazanıyor. 1980'lerin ortalarında Yunanistan'da LGBT artıların özgürlük savaşı verdiği bir dönem. Anarşist bir travesti olan Sonia'nın Attiki sahillerindeki ıssız kayalar üzerinde bulunan işkence görmüş çıplak cesedi dönemin politik atmosferinin sembolü haline geliyor. Bu olaya değindiği ünlü şiirinde kızıl bıçak diye bir imge kullanıyor Gogu'da, Katerina Gogu. Eşcinselliğin devrimle ortadan kaldırılabilecek bir burjuva hastalığı olduğunu söyleyen Yunanistan Komünist Partisi'nin eşcinsellik karşıtı bu bağnaz politikalarına bir gönderme olarak yazmış şiiri. Kızıl bıçak imgeli şiiri. İlk şiir kitabı olan Üç Adım Sola kitabının yayınlanmasından tam 40 yıl sonra 2018 yılında Belge Yayınları tarafından da Türkçe'ye kazandırılıyor. Bu kitap, Katerina Gogu 1993 yılında 53 yaşında dünyaya veda ediyor.
0: Evet, 2013'te bugünse Gezi direnişinin 5. günü devam ediyor. Direnişin 4. günü, yani 31 Mayıs Cuma günü iş çıkışı saatlerinden itibaren Taksim'e akan on binlerce kişi 1 Haziran 2013'te öğlen saatlerinde polisin geri çekilmesiyle Gezi Parkı'na giriyor. Aynı gün Ankara'da Ethem Sarısülük polis tarafından başından vurularak ağır yaralanıyor ve Sarısülük 14 Haziran 2013'te vefat edecekti. Evet, şimdi haberlerimize dönelim. Türkiye ile başlayalım istersen.
1: Tabii, öyle yapalım.
0: Evet, Türkiye'nin çok Güven Park'tan bir sert mesaj geldi. Bu Kılıçdaroğlu meselesi değil, Erdoğan'la millet meselesidir diye başladı, değil mi?
1: Evet.
0: Karar Gazetesi'nde de var bu. Berfu Kargu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası aynı saatte yapılan iki ayrı bayramlaşma programı vardı dün. Belki gün partideki ayrışma da gözler önüne serildi. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde partililerle buluşurken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de Ankara Güven Park'ta on binlerce yurttaşa seslendi diyor haberde. Özel bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi değildir. Özgür Özel Kılıçdaroğlu meselesi de değildir. Bu mesele Recep Tayyip Erdoğan'la millet meselesidir diyor. Biraz daha ayrıntılarına girelim istersen.
1: Evet, iki bayramlaşma diye geçiyor. CHP genel merkezi önünde Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Çokça tartışıldı. Hatta çeşitli televizyon kanalları, özellikle de hükümete yakın televizyon kanalları Kemal Kılıçdaroğlu'nu vermiş. Özgür Özel'i vermemişler. Bir kısım televizyonda canlı yayında yine Kemal Kılıçdaroğlu sesli bir şekilde veriliyor. Yanda küçük bir ekran ya da ikiye bölmüşler. Özgür Özel de sessiz biçimde verilmiş. Sesini kısmışlar. Daha muhalif olan Halk TV gibi kanallarda ise sadece Özgür Özel verilmiş. Ama video görüntülere yansıyan görüntüler tabii ilginçti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel merkezindeki bu bayramlaşması tırnak içerisinde dışarıdan insanlar getirildiğine dair iddialar vardı. Yani hatta parayla getirildiklerine dair iddialar vardı. Oraya giden gazeteciler de gençlerle falan röportaj yapmışlar. Yansıyordu zaten sosyal medya paylaşımlar. Pek buradakiler CHP'li değil gibi deniyordu. Ama buna rağmen de az kişi görünüyordu. Özgür Özel'in ise Güven Park'ta yaptığı, ona da tırnak içerisinde bayramlaşma deniyor ama mitingde on binlerce kişi vardı gerçekten. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da geldi ki sessizliği dikkat çekiyordu tabii Mansur Yavaş'ın ne yapacağı konusunda. Böylelikle tarafını belli ettiği söyleniyor. Önder Sav ve Murat Karayalçın gibi parti içerisindeki etkin isimler de katılmışlar. Özgür Özel'in tabii artık CHP genel başkan olarak geçmediği için ne bir otobüsü ne bir işte mitingde kurulacak sahne parası vesaire var. Dolayısıyla bir tane ellerindeki seçim otobüsü, ellerinde kalan seçim otobüsüyle artık mitinglerini yapıyor. İzmir'de de öyle yapmıştı. Hatırlarsınız Ömer Bey. Onun
0: Evet.
1: üzerine çıkıyor. Onun bir seçim otobüsünün ses sistemi işte ne kadar yetebilirse onunla mitingler düzenlemeye çalışıyor. Oradan da zaten
0: Ki yer yer
1: Anıtkabir'e gidiyor.
0: yetersizlikler de gözüküyordu ses düzeninde.
1: Evet,
0: Bazen ses.
1: elektrikler de kesilmiş.
0: Ha, bir de o
1: Mesela.
0: vardı değil mi? Çok son
1: Evet.
0: derece ilginç bir şey. Elektrikler kesilmesi tesadüf
1: Olabilir
0: herhalde.
1: yani. Sanırım zaten otobüsün sistemini kullanıyor. Onun da işte şeyi bitebiliyor. Ne derler? Yedek kaynak güç kaynağı getirmişler.
0: Evet,
1: Onunla devam etmişler.
0: hazırlıklıydık diyor Özgür Özel.
1: Evet.
0: Onunla hızla devam ettik diyorlar yani. Oldukça ilginç yani gelişmeler. Oradan Anıtkabir'e geçtiler. Ama ondan önce senin bahsettiğin özdeş şeyin üzerinde birazcık daha durayım ben. T24 Haber Merkezi'nde yapılmış bir derlemede haber kanalları iki ismin konuşmalarını nasıl takip etti ve canlı yayına nasıl yansıdı diye çok ilginç bir şey yani. Ne, Sözcü televizyonu, Sözcü TV Kılıçdaroğlu'nun mitingine canlı yer vermemiş. Buna karşılık da TRT Haber senin dediğin gibi birilerini yan ekranda sessiz olarak verenler var. Her iki tarafı da temsil ettiği iddiasındaki yayın organlarından. Ama en ilginci TRT Haber Kılıçdaroğlu'nun mitingini canlı yayınlarken Özel'in konuşmalarına hiç yer vermemiş. Akit TV Kılıçdaroğlu'nun programını canlı takip ederken Özel'in konuşmalarına hiç yer vermemiş. Ve TGRT'de, Tıgırt'ta Kılıçdaroğlu'nun mitingini canlı yayınlarken Özel'in mitingine yer vermemiş. Bu da ilginç bir...
1: TGRT sanki böyle Kılıçdaroğlu'nun Halk TV'si gibi bir şeye doğru evriliyor anladığım kadarıyla. İlk röportajları da zaten TGRT'ye vermiş. Hatta ilk mutlak butlan kararını açıklayan da
0: Evet,
1: TGRT'ydi.
0: evet.
1: Oradan öğren Fatih
0: TGR
1: Atay'ın haberinden
0: Ankara
1: öğrenmiş.
0: temsilcisi, evet.
1: Evet çok.
0: Tıgırt'ın.
1: Sonra ilk işte röportajı oraya yapmıştı. Şimdi bu şekilde devam ediyor. İlginç bir konumlanma gerçekten.
0: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel de bizi partiden ayrılmaya zorlayan bir tutum var diyor açıklamasında. Gazete Oksijen'de vermişler bunu da. Mutlak butlan kararı sonrası partide yaşananlara ve yargı sürecine ilişkin açıklamalarda bulunmuş. Özel, Adalet Bakanlığı'nın istinaf hakimleri üzerine yaptığı etkileri her gün geldi birileri hepimize anlattı diyor. Ayrıca resmen bizi partiden ayrılmaya zorlayan bir tutum var sözlerini de kullanmış. Yani Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e demeç veren Özel'in açıklamalarında yani şundan dolayı üzgünüm diyor ki yaptığımız kurultay kaybettiğimiz bir seçimden sonra millet bütün desteğini çekmiş. Büyük bir duygusal kopuşu yaşarken kamuoyu anketleri %13'lere partiyi düşürmüş. Tepkilerin %40'ları aştığı bir dönemde yaptığımız kurultay toplumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Halk Partisi'nin öz eleştirisi, yenilenmesi, gençleşmesi ve yeniden umut vermesi noktasına geldi. Kurultayda öncesinde sonrasında olan biten bir yana Ecevit gibi 70'lerde girdiği ikisi yerel, ikisi genel 4 seçimde de partiyi birinci yapmıştı diyor. Girdiğimiz seçimde de partiyi birinci yapacağız. Bunu kurultay konuşmasında da söyledim. Yapmazsam bir gün durmayacağım dedim. Bu iddiayla hızla aday belirleme sürecine başladık. Adaylarımızı belirledik. Hep kazanmaya en yakın adaylar anketlerde belirledik. Hiç ayrım gayrım yapmadık. Kemal Bey'in önceden ilan ettiği Aydın Belediye Başkanı'nı da ilan ettik. En yakın destekçisi Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nı da kurultayda bize destek vermeyip Kemal Bey'i destekleyen Antalya'yı, Adana'yı, Mersin'i, Bursa'yı da hiç ayırmadık. Kimseden kimseye bir fatura kesmedik diyor. En büyük yerel başarısı, yerel seçim başarısı kazanıldığını da belirtiyor. Yani hiçbir partiye nasip olmamış. Ben buna rağmen hiç moral bozmadan var gücümüzden çalışıp 105 miting yaparak hani artık herkesin kabul ettiği Türkiye siyasi tarihinin en büyük yerel seçim başarısı hiçbir partiye nasip olmamış. AK Parti'ye dahi bu kadarı nasip olmamış diyor. En büyük yerel seçim başarısını elde ettik. Nüfusun %65'ini, ekonominin %84'ünü temsil edecek bir başarı elde ettik. Bu da çok eleştirilmemize rağmen, hata görünmesine rağmen, daha sonra artık şu anda hata olduğu da ortaya çıktı ama anketler onu gösteriyor diye Hatay Belediye Başkanı'nı bile aday gösterdik. 2000 oy olunca Yüksek Seçim Kurulu da Hatay için mücadeleyi

0: yeniden seçti. Seçim takvimini başlattık. Baştan sonra kurultayları yeniledik diyor. Evet.
1: Bu bir yandan da kurultay tartışması tabii devam ediyor. Kılıçdaroğlu da kurultay yapacağını söylüyor ama nasıl olacağı hala belli değil. Tarihi de belli değil. Özgür Özel bu bayram sürecinde yaptı ki biz de aslında Açık Gazete'ye de tatil verecektik ama araya girip 2 gün bir tanesine siz vardınız sadece. Mitingleri özellikle vermek durumunda kalmıştık. Orada Özgür Özel artık sadece kurultayda değil 2 milyon CHP üyesine doğrudan soralım hepsini sandığa götürelim diyor. Bu olağanüstü krizi böyle bir demokrasi herkesin katılımıyla çözelim diye bir fikri var. Pek Kılıçdaroğlu tarafından henüz buna dair olumlu bir sinyal denk gelmedim kendi adıma. Ama bu kurultay meselesine dair imza toplanmaya da başlanmış. 1 Haziran'dan itibaren olağanüstü kurultay hazırlığına başlanacağını söylüyor Özgür Özel. Delegelerin imza toplayacağını belirtmiş. Bu da T24'te vardı. MYK üyelerinin katıldığı toplantıda Özgür Özel yeni süreçte nasıl bir yol izleneceğini anlatıyor. Bir Gün gazetesinin haberiymiş bu. CHP kurmayları Türkiye demokrasisine yönelik olduğu değerlendirilen süreçle sarayın CHP'sinin yaratılmaya çalışıldığını savunarak mücadelenin demokrasiye sahip çıkma mücadelesi olduğu halka iyi anlatılmalı ifadelerini kullanmış bu MYK toplantısında. Daha sonra da yani bugünden itibaren de olağanüstü kurultay çağrısıyla artık imzalar toplanacakmış. Bu şekilde bir an önce kurultaya gidilmesi şey yapılıyor ama siz de az evvelki haberde bahsettiğiniz Özgür Özel bir yandan başka bir parti ihtimalini de dillendirmeye başladı. Hatta bugün Murat Sabuncu'nun bir röportaj yapmış. Şişli'nin tutuklu belediye başkanı Resul Emrah Şahan'la. O da diyor ki CHP'de tüm direniş kanalları tıkanır. İçerisi değişim taşıyamazsa yeni oluşum tarihsel zorunluluk olarak karşımıza çıkabilir diyor. Yani
0: Evet, Şişli'nin
1: böyle de
0: tutuklu
1: var.
0: belediye başkanı Resul Emrah Şahan. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne sonuna kadar inanıyorum ama şunu da görmek zorundayım diyor. Eğer bir gün bütün direniş kanalları tıkanır, içerisi gerçekten bu değişimi taşıyamaz hale gelirse o zaman yeni bir oluşum tarihsel zorunluluk olarak karşımıza çıkabilir. Tarih gösteriyor ki toplumsal rıza gerçekten arkasında olduğunda yani millet o değişimi sahiplendiğinde yeni siyasal yapılarda ortak geleceği kurabilir diye yani 1 Haziran gece yarısı itibariyle yayınlanmış bir ayrıntılı söyleşi var. Cumhuriyet Halk Partili Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin de bugün itibariyle yani 1 Haziran 2026 itibariyle kurultay sürecini başlatacaklarını ve Türkiye genelinde delegelerden imza toplayacaklarını da açıklıyor. Yani sosyal medya hesabından yapmış açıklamayı T24'ten ben görebiliyorum. Baba evine polisle girip kapıları kıranlardan camı çerçeveyi indirip tüm Türkiye'ye demokrasi düşmanlığı gösterenlerden hesap sormak için yarın yani 1 Haziran 2026 itibariyle mahkemelerden medet umarak iptal ettirilen 38. olağan kurultayımız için kurultay sürecini başlatıyor ve tüm Türkiye'de delegelerimizden imza topluyoruz. Delege oyuyla 4 kere seçilen Genel Başkanımız Özgür Özel'i 5. kez tekrar seçeceğimiz bu kurultaya aday olmak isteyen tüm atanmışları bekliyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla ifadesini kullanmışlar. Şeyi de belki eklemek gerekir. Biraz önce bir satırlık bir özet olarak da verme imkanım olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında geçmiş çeşitli dönemlerde görev yapmış 221 milletvekili ve senatör Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. olağan kurultay hakkında verilen tırnak içinde mutlak butlan yani kesin hükümsüzlük kararına karşı ortak bir kamuoyu duyurusu da yayınladılar. Dün bu da T24 haber merkezinin yayınladığı saat 16.06'da yayınladığı bir haberdi. Yargının siyasallaştığını ve kararın demokratik siyasete vurulmuş ağır bir darbe olduğunu belirten eski vekiller, yargı eliyle yaratılan hukuki temsil boşluğunun giderilmesi için en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesi çağrısında bulunmuşlar.

0: ve yargı siyaseti düzenlemenin aracı haline getirilemez diyorlar. Yüksek Seçim Kurulu usulsüzlük bulmaz ve itirazı reddederse seçilmişe mazbatasını verir. 79. maddeye göre Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği karar kesindir ve itiraz edilemez. İktidar yargısının siyaseti düzenlemenin aracı durumuna getirilmesi demokratik düzen açısından çok sakıncalıdır ve toplum vicdanında giderilmesi güç yaralar açmaktadır. Meşruiyetin kaynağı millet iradesidir diyorlar. Yani 2,5 yıl önce gerçekleştirilen 38. kurultayın iptalini millet iradesine yönelik bir saldırı olarak nitelendiriyor 221 siyasetçi ve siyasal meşruiyetin kaynağı millet iradesidir. Sandıkta ortaya çıkan iradenin yok sayılması siyasal kurumlara ve adalete olan toplumsal güveni sarsmaktadır. Mutlak butlan kararıyla, yani kesin hükümsüzlük kararıyla anayasal düzene siyasallaşmış yargı eliyle müdahale edilmiştir. Mutlak butlancılar tarihin doğru tarafında durmayan ve yarınlardan umudu olmayanlardır. Çözüm için 45 gün süre derhal kurultay diyorlar. Ayrıca Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden Türkiye'nin birinci partisi yaptığı ve ülkede büyük bir umut yarattığı, bu umudun olağanüstü kurulta iradesiyle sürdürülmesi gerektiği de ifade edilmiş. Bu arada pardon söyle.
1: Tabii Türkiye'nin ana gündemi mutlak butlan, CHP'de ne olacak? Hatta seçimlere girebilecek mi? Kurultay olmazsa seçimlere dahi giremeyebileceği iddiaları da var. Ama bütün bunların ardından belediyelere yönelik operasyonlar da sürüyor. Hiç durmuyor. Şimdi yine son dakika haberi olarak gazetelerde, yani internet sitelerinde var. CHP'li Buca Belediyesi'ne operasyon başkan gözaltına alındı denmekte. Buca Belediye Başkanı da gözaltına alınmış durumda.
0: Devam ediyor son dakika gözaltıları, yani tam evet. tam bir savaş durumu var diyebiliriz, yani tırnak içinde savaş tabii.
1: Evet.
0: Bu arada da ara vermeden önce bir de şeyi tekrar da söyleyelim. Türkiye tarihinin en büyük kitlesel hareketlerinden biri olan Gezi direnişinin 13. yıl dönümünde Taksim'de bir basın açıklaması yapıldı. Taksim dayanışmasının çağrısıyla saat 19'da başlayan eylemler, saatler öncesi Taksim ve çevresi polis tarafından ablukaya alınmasına rağmen yapıldı. Yasak kararı ve ulaşım engellerine rağmen çok sayıda yurttaşın Mis Sokak'ta toplandığı belirtiliyor. Evrim Kepeneğin de yazısı bu Biyanet'ten. İstanbul Valiliği'nin kararıyla Beyoğlu ve Şişli'de bazı yollar trafiğe, Taksim ve çevresindeki metro ile füniküler istasyonları ise ulaşıma kapatılıyor. Beyoğlu Kaymakamlığı da ilçede 24 saat süreyle eylem yasağı ilan ediyor. Gezi direnişi yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor diyorlar. Eylemde ilk olarak Gülsüm Elvan konuşuyor. Mutlaka bir gün bu ablukayı yıkacak ve Gezi'de karanfil bırakarak çocuklarımızı anacağız. Can Atalay, Mine Özer'den Çiğdem Mater, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman da yanımızda olacak diyor. Elvan'ın konuşmasının ardından Gezi direnişinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu, Mehmet Ayvalıtaş, Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert, Medeni Yıldırım, Hasan Ferit Gedik, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan, Berkin Elvan'la Esenyurt'ta sokak ortasında öldürülen gazeteci Hakan Tosun'un isimleri tek tek okunarak yaşıyor denilmiş. Gezi direnişi yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor diyorlar. TMOB'un İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aydan Adanır Usta tarafından okunuyor. Gezi sadece bir park değil, bir adalet çağrısıdır başlıklı bir açıklamada yapılıyor. Bunu da belirtelim. Ve şimdi bir ara verip devam edelim.
2: Açık Gazete.
3: Je suis à la fois ahuri et indigné par le fait que ceux qui représentent les descendants d'un peuple qui a été persécuté pendant des siècles.
4: Yüzyıllar boyunca dini ve ırksal nedenlerle zulüm görmüş bir halkın torunlarını temsil edenlerin bugün İsrail devletinin karar vericileri olmaları, bütün bir halkı sadece sömürgeleştirmekle kalmayıp kısmen topraklarından sürmeleri ve sonra bir daha geri dönmemek üzere kovmaya çalışmaları beni hem hayrete düşürüyor hem de öfkelendiriyor.
3: Après le massacre du 7 octobre, se sont livrés à un véritable carnage massif.
4: 7 Ekim 2023 katliamından sonra Gazze halkı üzerinde gerçek bir kitle katliamına girişmesi ve sivilleri, kadınları ve çocukları vurmaya aralıksız devam etmesi de öyle. Ve de dünyanın sessiz kalışını görmek de.
3: Le silence des États-Unis protecteurs d'Israël, le silence des États arabes, le silence.
4: İsrail'in koruyucusu Amerika Birleşik Devletleri'nin sessizliği, Arap devletlerinin çoğunluğunun sessizliği, kültürün, insanlığın, insan haklarının savunucusu olduğunu iddia eden Avrupa devletlerinin sessizliği. Korkunç bir trajedi yaşıyoruz ve bu durum karşısında ne kadar güç olsa da ben diyorum ki tanıklık edin, tanıklık etmeye devam edin. Çünkü somut olarak direnemediğimiz takdirde geriye kalan tek şey tanıklık etmektir. Evet, tanıklık etmek. Zihnimizle direnelim. Kandırılmayalım. Unutmayalım. Olaylarla yüzleşme cesaretine sahip olalım. Şu anda 102 yaşında olan filozof ve sosyolog Edgar Morin, İkinci Dünya Savaşı'nda savaşan Yahudi bir direnişçiydi. 16 Şubat tarihindeki bir konuşmasında Gazze'de yaşananlar için bu sözleri söyledi.
2: Apaçık Radyo.
5: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve Toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Foti Benlisoy.
1: 15 günde bir pazartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
2: Şimdi ve burada.
3: Açık Gazete.
4: Evet, Açık Gazete burada, şimdi ve burada ve 8.30'u 5 geçerken tekrar beraberiz. Biraz önce bir dirsek olarak dinlettiğimiz Station ID de deniyor. Fransızların ünlü direnişçisi ve düşünürü Edgar Morin 104 yaşında hayatını kaybetti. En Fransa'nın ve dünyanın en tanınmış entelektüellerinden sosyolog, filozof ve yazar Edgar Morin 104 yaşında hayatını kaybetti.
5: Evet, biz de bu Gazze soykırımı başladıktan sonra yaptığı bir konuşmayı Türkçeleştirmiştik. Yani işte dub etmek deniyor ya, onun sesi, onun duygusal sesinden dinletme fırsatı bulduk. Yani o vardı elimizde. Dolayısıyla ölüm yakın zamanda, 29 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Sizin de dediğiniz gibi 104 yaşında. Bu son sözlerini söyledik. Tanık olunmalı diyordu ki, bu tanıklık meselesine dair, özellikle hafızaya dair çalışmalarıyla da biliniyor. Zaten Diken sitesinde, internet sitesinde de öyle yazılmış. Morin, Fransızlar tarafından 100 yılın hafızası ve tüm Fransızların büyük babası diye de anılıyordu deniyor. İnanılmaz bir hayat gerçekten. Yunanistan'dan göç etmek zorunda kalan Yahudi bir aileye doğuyor. Daha sonra ise Fransa işgal edildikten sonra direnişe katılıyor. Komünist Partisi'ne üye oluyor. Ardından Komünist Partisi'nden ihraç ediliyor. İşte Amerikalı sayılan bir gazetede yazı yazdığı gerekçesiyle bu şekilde Komünist Parti'den ihraç ediliyor. Daha sonra 1961'de etnolog ve yönetmen Jean Roche mu, nasıl okunuyor?
4: Jean Roche.
5: Pardon. Evet. Bir Yaz Güncesi adlı film ile bir de bu konu üzerinden, sinema üzerinden gündeme gelmiş ve bundan sonra da yazmaya, kitaplar üretmeye, açıklamalar yapmaya, İsrail'i çok sert bir dille eleştirmeye de her zaman devam ediyor. İnanılmaz dolu dolu bir hayat, 104 yaşında son buldu 29 Mayıs'ta.
4: Evet, 100 yılın hafızası deniyor. Fransızlar tarafından 100 yılın hafızası ve tüm Fransızların büyük babası diye anılıyordu, ama sadece Fransa'ya özgü değil. Yani hem Yahudiler açısından hem bütün sosyalistler açısından, direnişçiler açısından eşi benzeri bulunmaz bir hem düşünür hem eylemci bütünü. Kendisinin saat 9'dan sonra Ali Bilge ile programımızı, ekonomi politik programımızı tamamen Edgar Morin'e ayıracağız. Yakından kendisini tanıma fırsatı bulmuş olanlardan biriydi Ali Bilge. Ve kendisiyle birçok mülakatı da olmuştu. Kendisinin izlenimlerini de ondan dinleyebiliriz. Kendisi bir Yahudi olduğu halde Yahudilerin kendisini suçlayan, İsrail'in bu antisemit suçlamalarını filan da hiçbir şekilde kale almadan büyük bir mücadele ederek sonuna kadar gitmişti. Evet, şimdi devam edelim haberlerimize. Nereden gidelim? Kolombiya'dan bahsettik.
5: Kolombiya'dan.
4: Evet, çok önemli bir açıklama aslında geliyor Kolombiya'dan. Sandıklar açıldı diye Progressive International, İlerici İnternasyonel'in bildirdiği bir şey vardı. Kolombiya'nın transformasyonu, dönüşümü için parlak umutlar da getiriyor başkanlık seçimi. Ama onunla birlikte kesin korkular da, kesinti, illegal bir kesintiye uğratılması bütün ilerlemenin de tehlikesinin apaçık ortada olduğu da söyleniyor. Bu anlamda Kolombiya'nın seçimi normal olarak solla sağ adaylar arasında basit bir seçim olarak, seçme hakkı olarak adlandırılmamalı. Tamamen düzenlenmiş, çerçevelenmiş bir hayatın politikasıyla yani ölümün politikası arasında bir tam bir yol ayrımı olduğu olarak biçimlenmiş şey diyor. Yani hem toplumsal refahın ve toplumla, insanlarla, ekolojinin uyum halinde olmasının bir yanı, bir yanda da her şeyin tekrar ölüme dönmesi ve sivil çatışmaların, savaşların ülkeyi 100 yıl kadar mahvetmiş olan hem doğayı hem de insanlığı bir şeyin arasındaki çatışma olarak ortaya çıkıyor. Yani Pacto Historico, tarihi pakt, antlaşma diye adlandırılan.
5: Tarihsel ittifak diye de çeviriyorlar.
4: Tarihsel ittifak.
5: Sol ittifak yani.
4: Ivan Cepeda, evet. Onun adayı, hem bunu korumayı, hayatı korumayı hem de derinleştirmeyi öneriyor. Senatör ve hayat boyu insan hakları savunuculuğunu yapmış birisi ve politikacılarla paramiliterler arasındaki, askeri çeteler arasındaki bağı çok ciddi şekilde, cesur bir şekilde ekspoze etmiş, ortaya koymuş ve muazzam riskler, kişisel riskler de almıştır diyor. Ama şimdi bu durumda Kolombiya'nın tarihi barış sürecini devam sürdürmeyi, sosyal reformları korumayı, toplum reformlarını, toplumsal reformlarını ve yeni uluslararası düzen, bu da çok önemli aslında, işte üzerinde zaman zaman epey durma fırsatı da oldu Kolombiya'da yapılan Santa Marta toplantısından. Ümit Şahin ve arkadaşlarımızla konuşarak epey bir üzerinde durmuştuk. Şimdi Cepeda diyor ki bu tarihi barış sürecini sürdüreceğiz, sosyal reformları sürdüreceğiz, koruyacağız ve aynı zamanda da yeni uluslararası düzen içindeki yerini de ilerleteceğiz diyor. Yani tam adil enerji geçişinde Lahey grubunun çoğulcu şeyini de, yani hem
5: Kolombiya zirvesi yapılmıştı biliyorsunuz, fosil yakıtlardan çıkış anlaşması için. Ona da öncülük etmişti Kolombiya ki Donald Trump tarafından hedef gösterilmişti Kolombiya. Yani bu ilk Venezuela devlet başkanını Maduro'yu kaçırdıktan hemen sonra sıra Kolombiya'da diyordu. Oradaki solcu başkan Gustavo Petro için. Onun desteklediği aday Ivan Cepeda da şimdi seçim sonuçları belli olmuş. İşte %96'sı açıklandı deniyor. İkinci tura kalmış hiçbir aday %50'yi geçememiş durumda. Ancak aşırı sağcı Vatan Savunucuları Hareketi birinci olmuş. Yani Adelardo de la Espriella oyların %43,6'sını aldı. Almış. Sol görüşlü Ivan Cepeda ise %41'de kalmış. Yani %2,5'luk bir fark var iki aday arasında. Hiçbir aday %50'den fazlasını alamadığı için ikinci tura kalmış. 21 Haziran'da yapılacak ikinci turda. Fakat işler karıştı mı anladığımız kadarıyla?
4: Evet, yeni de bir kuruluş varmış. Gerici Enternasyonel deniyor. Miami'de, Washington'da, Tel Aviv'de, Quito'da ve Buenos Aires'te, Arjantin'de o sağ kesimde yer alıyor malum. Yani Miami deyince de zaten Florida'da Trump yönetimi söz konusu. Tel Aviv'de ne olduğunu biliyoruz hepimiz. Buenos Aires'te de işte Arjantin'de de korkunç sağcı bir ağırlık var. Böyle dünya ikiye bölünür gibi bir hali var. O yüzden de mobilyada, Bogota'da mobilize olduk ve bütün gerici enternasyonelin, bütün Kolombiya halkının iradesini yok etmeye çalışanlara karşı mücadele ettik diyorlar.
5: İlerici enternasyonel, kendi ismini de zaten bu yüzden konumluyor. Biz ilerici enternasyoneliz, bir de dünyada gerici enternasyonel var diyor. Bu Progressive International'ın kullandığı bir argüman tabii. Yani resmi böyle bir ittifak yok karşı tarafta ama gene de işte İsrail, Arjantin, Trump vesaire o gillerden deniyor. Şu anda seçimleri birinci sırada bitiren Abelardo de la Espriella. Fakat Gustavo Pedro hemen açıklama yapmış seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından. Seçim sonuçlarını tanımadığını söylemiş. Şimdi işler birazcık karışacak gibi
4: Evet.
5: görünüyor. Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığı'nın sonuçlarının hukuki bağlayıcılığı bulunmadığını da söylemiş. Kendi sosyal medya hesabından şöyle diyor: Cumhurbaşkanı olarak Bautista kardeşlerin özel şirketi tarafından yürütülen ön sayım sonuçlarını tanımıyorum. Normal şartlarda sabit kalması gereken sayım ve denetim yazılımlarının algoritmalarına son bir hafta içinde 3 kez müdahale edildi ve resmi nüfus kayıtlarında yer almayan 800 bin yeni kimlik sisteme dahil edildi demiş. Resmi seçmen kayıtları ile sayım sistemindeki veriler arasında tutarsızlıklar bulunduğunu söyleyip seçim gecesi açıklanan sonuçlara güvenmiyorum. Seçmen kayıtlarında usulsüzlük olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle ön sayım verilerini değil, yargıçların denetiminde yürütülen resmi sayım sürecinin sonunda açıklanacak sonuçları kabul edeceğim demiş. Dolayısıyla bu ikisi arasında fark olabilir deniyor. Ama buna da aşırı sağcı seçimi birinci sırada katılan Della Espriella hemen bir yanıt vermiş. Gustavo Petro seçim sonuçlarını görmezden gelmeye sakın cüret etme diye sesleniyor. Çünkü halk ayağa kalkar ve seni cezalandırır. Sayın Petro ve Ivan Cepeda, sizler emekli edeceğimiz bir çift haydutsunuz diye sert bir açıklamada bulunmuş.
4: Evet, çok karmaşık bir durum. Aslında gizli epey operasyon var. Üç tane tehditten bahsediyor İlerici Enternasyonel. Gözlemevi onu ortaya koymuş. Üç büyük tehdit diyor. Birincisi siyasi. 700'den fazla seçim istasyonunda, sandığında Kolombiya'da doğrudan doğruya illegal silahlı grupların etkisi altında olduğunu tespit ettik diyor. Antioquia, Cauca, Cocho ve Norte de Santander denen bölgelerde böyle narko paramiliter yapılar çok aktif ve engelleniyormuş oy verme. Ayrıntılar da veriliyor ama artık onlara giremeyeceğiz. İkinci büyük tehdit ise teknolojik diyor, işte senin biraz önce de bahsettiğin durum çok önemli. Teknolojik bir darbeden bahsediliyor Özdeş. Kolombiya'nın software'i, yani oy sayımında kullanılan bilgisayar ortamı, internet ortamı, ne diyeceğiz ona? Software, yani dijital
5: Yazılım.
4: yazılım, evet. Tamamen Thomas Gregg ve Sons, tamamen değil ama kısmen Thomas Gregg and Sons diye bir özel şirketmiş. Ve bütün bu süreç içinde, seçim süreci içinde ana kaynağının açıklanmadığı bir durum. Ve bu şeyden bahsedeyim. Honduras'ta ve Ekvador'da da dijital sistemlerin kullanılmasının ne kadar opak olarak kullanılmasının ne kadar büyük bir zarar getirdiğini, seçimlerin manipüle edildiğini gösteriyor. Şimdi de burada da aynı şey söz konusu diyorlar. İkinci tehdit. Üçüncüsü de tahmin edilebileceği gibi medya ile ilgili. Kolombiya'nın şirketlerin yönetimindeki medyasının Amerika Birleşik Devletleri'nin sağ kanat yapılanmasının altyapısı olarak devam ediyor. Orada da böyle 86 üyeli Amerika Birleşik Devletleri delegasyonunun çok ciddi önceden kurulmuş yalan şeyleri var, söylemleri var diyor ve sağ kanat çıkarlar korunuyor diyor. Burada yani bu tehditler gerçektir. Biz de buraya bunun için geldik ve Kolombiya halkı da bağımsızlığına ve gerçeklerin önümüzde çıkarılabilmesinde ne kadar hayati rol oynadığını biz de bütün gün boyunca beraber olacağız ve size seçim sürecini nakletmeye devam edeceğiz diyorlar. Bakalım ne olacağı belli değil. Evet, bu da çok kritik bir şey. Bir de sağlıkla ilgili çok önemli bir gelişme var.
5: Evet, Ebola krizinden
4: Ebola krizi.
5: bahsediyorsun.
4: Evet.
5: Tarihin en büyük üçüncü Ebola salgını kontrolden çıkmış diye haberler var. Hem Guardian'da hem Karar Gazetesi'nde hem diğer sitelerde halk hastalığın bir kurgu olduğuna inanarak hastanelere saldırıyormuş. New York Times ekibi Ebola otoyolu olarak adlandırılan çukurlu toprak yollardan geçerek ulaştığı Mongbavulu orada karşılaştığı manzarada yaklaşan daha büyük bir felaketten söz ediyorlar. Yani Ebola salgınının daha büyük bir felaketle yayılma ihtimalinden söz ediyorlar. 150 bin nüfuslu bir kasaba burası ve 135 yataklı bir hastanesi varken çok sayıda hasta bir araya çok sayıda hastane dolup taşmış durumda. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre şu ana kadar 1077 şüpheli vaka ve 246 ölüm kaydedilmiş. Ancak gerçek sayılar bunların çok daha üzerinde olabilir deniyor. Halksa inanmıyormuş Ebola'ya.
4: Evet, en dehşet verici yönlerinden bir tanesi de bu yani. Hastalığın bir
5: Covid'de de.
4: kurgu olduğuna inanıyormuş tabii ki. Ama yapay zeka da kullanılarak epey bir yalanlar sürdürülüyor. Aşı karşıtlığı vesaire
5: Bu
4: giderek artıyor.
5: Covid konusunda Ebola'da tabii orada hem yani bu kadar çok şey değil. İnternet işte teknoloji falan çok yaygın değil. Dünyanın en yoksul bölgelerinden bir tanesinde tabii yaşanıyor ama orada başka bir komplo teorisi varmış. Eminim her komplo teorisinde olduğu gibi bir gerçeklik payı, küçük bir gerçeklik payı vardır ama bu şekilde abartılarak çeşitli yalanlarla birlikte gelişiyor. Bölge sakinleri salgının Kongolu doktorlar ve yabancı yardım görevlileri tarafından uydurulmuş bir para kazanma planı ya da bir lanet olduğuna
4: Evet,
5: inanıyorlarmış.
4: yani bu
5: Güvensizlik yani.
4: dünyanın halihazırdaki durumu hakkındaki en keskin örneklerden bir tanesini oluşturuyor. Yani çünkü Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin bu Mongbualu denen yer Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin ücra bir altın madeni kasabası. Yani burada müthiş bir soygun da zaten devam etmekte olduğunu belirtiyorlar altın madeni olarak. Benzeri görülmemiş bir Ebola krizinin pençesinde tarihin en büyük üçüncü Ebola salgını kontrolden çıkarken halk hastalığın bir kurgu olduğuna inanıp hastanelere saldırıyor ve test kiti ve koruyucu ekipmanın olmadığı cesetlerin saatlerce koğuşlarda bekletildiği kasabada doktorlar hem ölümcül virüsle hem de öfkeli kalabalıklarla savaşıyor. Ve asıl yani düşman olarak doktorları sunuyorlar. Yani bunu New York Times'ın haberi. Yani en büyük etkenlerden biri işte halkın bu virüse inanmaması. Tabii uzun süre Amerika Birleşik Devletleri'nin Sağlık Bakanı Kennedy Jr. başta olmak üzere sağlık konusunda tamamen virüslere inanmayan, aşıya falan asla inanmayan bir grup var ve o çok etkililer tabii. Bölge sakinleri de Kongolu doktorlar ve yabancı yardım görevlileri tarafından uydurulmuş bir para kazanma planı veya bir lanet olduğuna inanıyorlarmış. Ya lanet ya da para kazanma şeyi. Kusursuz bir fırtına terimi
5: İşte
4: kullanıyorlar.
5: bu para kazanma oyunu dedikleri şey muhtemelen oradaki yoksul halkın işte yıllardan beri yaşadığı başka sorunlar. Doktorlar genelde muhtemelen aşı ya da başka şeyleri satıyorlar bu hastalıklara karşı. Bu tabii bir güvensizliğe belli ki neden olmuş. Oradaki diğer kusursuz fırtınayı yaratacak ortamla birleşmiş. Bu kusursuz fırtına denilense her şey üst üste geldiğinde bu kavramı kullanıyor
4: Evet.
5: bilim insanları. Virüsün doğal taşıyıcısı olan bu virüsün doğal taşıyıcısı olduğuna inanılan devasa meyve yarasası kolonileri bu bölgede bulunuyormuş. Oradaki bir ağaçta özellikle yaşıyorlarmış. Bir de orası işte sizin bahsettiğiniz altın madeni, isyancı gruplar tabii altın madeni olması, mülteciler, zor durumda olan aşırı yoksul kölelik koşullarını çalıştıranlar hepsi böyle bir ortamın olduğu yerde
4: Tam
5: bunlar
4: bir
5: yaşıyorlar.
4: örnek olay yani aslında.
5: Evet.
4: Yani kasabanın sevilen Katolik vaizlerinden Silvestre Atama Ebola'dan hayatını kaybedince zirveye çıkmış gerilim. Geleneksel defin işlemlerinin yani cesede dokunmanın virüsü hızla yayacağından korkan başhekim Doktor Lokudu cesedi aileye teslim etmeyi reddetmiş yayılmasın diye. Bunun üzerinde gece saatlerinde ellerinde palalarla ve sopalarla hastaneyi basan yüzden fazla kişi, öfkeli kalabalık, askerlerle 5 saat süren silahlı çatışma yaşanmış arasında. Çatışma sırasında korkan birçok hasta yine hastaneden kaçıp evlerine sığınmış ve salgının artmasına tabii katkıda bulunuyorlar dolaylı olarak, istemeden de olsa. Ve yani sınır tanımayan doktorlar da tropikal tıp danışmanı Doktor Esther Sterk diye bir hanım kasabadaki durumu kusursuz fırtına olarak nitelemiş. Yani her şey var işte, ağaçlarda bundibugyo virüsünün doğal taşıyıcısı olduğuna inanılan dev meyve yarasası kolonileri, ayrıca altın madenleri, isyancı gruplardan kaçan mülteciler, kaçakçılar, sınır ötesi işçiler, mükemmel bir dağıtım merkezi oluyor virüsün yayılması için. Yani bu Ebola türü için bir aşı geliştirilmesinin en az 6 ila 9 ay sürebileceğini uyarıyorlar. O zamana kadar oradaki doktorlar hem ölümcül bir virüsle hem cehalet ve öfkeyle tek başlarına savaşmak zorundalar deniyor yani. Bu da çok korkunç bir durum oluşturuyor gerçekten. Teşhis için 4 gün bekleniyormuş çünkü. Ama gelmiyormuş şeyler yani. Başkente gönderiyorlar o şeyleri, raporları. Onun sonucunun gelmesi için, raporun gelmesi için de 4 gün beklenirken hastaneler çökmüş, ekipman yok. Yaklaşık 150 bin nüfuslu kasabanın merkezinde 135 yataklı devlet hastanesinde durum içler acısıymış. Hiçbir izolasyon veya triyaj sisteminin bulunmadığı hastanede kanaması durmayan 5 yaşındaki bir çocuk sadece birkaç yatak ilerisinde saatler önce Ebola'dan hayatını kaybetmiş 21 yaşındaki bir kadının cesediyle yan yana yatıyorlar. İnanılmaz görüntüler yani. Aylardır virüs yayılıyor ve yapabildiğimizin en iyisi bu mu diyorlar. Toplantının üstüne toplantı yapıyorlar demiş hastane yoğun bakım doktorlarından. Bunun amacı ne? İnsanlar ölüyor tehlikede, her şey çok yavaş deniyor. Hastalar da evlerine kaçıyorlarmış. Yani çok vahim bir durumdan bahsediyoruz. Bir başka vahim durum da Amerika Birleşik Devletleri'nde değil mi? AIDS karşıtı eylemler. Göçmenler açlık grevine girmişler. Amerikan Sivil Toplum Örgütü ve Sivil Özgürlükler Birliği'nden avukat Hadi Gassama göçmenlerin eylemini darmadağın olmuş bir gözaltı sisteminin doğal sonucu demiş. Yani New Jersey eyaletinde ICE tarafından, göçmenlik ve gümrük muhafaza teşkilatı tarafından işletilen Delaney Hall gözaltı tesislerinde tutulan göçmenler açlık grevinde 8. gününde, yani yaklaşık bir haftadır da tesisin önünde toplanıp ICE uygulamalarını ve gözaltı merkezindeki kötü koşulları protesto ediyorlar. 29 Mayıs'ta bir kez daha toplanmışlar destekleyelim ama eyalet polisi müdahalesi, çok sayıda eylemci gözaltında alınıyor. Yani orada da inanılmaz bir durum var. Diğer eyaletlere de yayılma eğilimi gösteriyor. State Line diye bir haber kuruluşu açlık grevi eylemleri Kaliforniya, Michigan ve Pennsylvania eyaletlerine de yayılmış durumdaymış. Yani açlık grevleri insanların en çaresiz oldukları ve başka seçeneklerinin kalmadığını hissettikleri anlarda başvurdukları bir araç ve zaten suistimallerle dolu bir gözaltı sisteminin bu kadar hızlı, bu kadar çok parayla ve bu kadar az hesap verilebilirlikle büyütülmesinin doğal sonucu demişler. Bir de kıdemli avukat Amerikan Sivil Toplumlar Sivil Özgürlükler Birliği'nde ACLU'da kıdemli avukat Hadi Gassama söylemiş. Durum böyle yani.
5: Evet. Bir de isterseniz artık süreyi doldurduk ama İran'daki gelişmelerden bahsedelim özet olarak. hala Nisan ayında ateşkes ilan edilmişti. Bir anlaşmaya varabilmiş değil Amerika Birleşik Devletleri ile İran. Bir yandan da çok yaklaştık deniyordu. Hatta Trump durum odasına girerek en son İran'ın teklifini değerlendireceğini söyledi. Ama buradan bir sonuç çıkmamıştı. Dün de İran anlaşmasında revizyon talebi ile geldi Donald Trump. Uranyum ve Hürmüz Boğazı şartlarının değiştirilmesini talep etmiş. Bunun üzerine bir kez daha bir kriz yaşanmış durumda. Hala görüşmeler devam ediyormuş. Bir üç gün daha süre vermiş Trump. Ama bu sırada hafta sonu İran'ın çeşitli radar üslerini bir kez daha vurduğunu açıkladı. Sabah Guardian gazetesinde vardı. Self defense yani savunma, kendini savunma eylemi olarak anlatmış bir Amerika tabii, Birleşik tabii. Devletleri bunu. Çünkü İran füzeleri bir Amerikan drone'unu düşürmüştü geçtiğimiz günlerde. Bunun üzerine işte bir savunma eylemi olarak bu Amerikan füzelerini ya da drone'larını tespit eden radar üslerini Hürmüz Boğazı civarındaki vurduğunu açıkladı. Bir yandan ateşkes sürerken Amerika Birleşik Devletleri.
4: Evet, onunla ilgili de epey ayrıntılı yazılar, makaleler çıktı. Belki yarın üzerinde daha biraz daha ayrıntılı durma fırsatı bulabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel güneyin yükselişine yol açtığını söyleyen Chris Hedges'in önemli bir yazısı vardı mesela. Yeni dünya düzeni konusunda neler olup bittiğini de ayrıca konuşabileceğiz. Evet, şimdi ara.
2: Açık Gazete. Apaçık Radyo.

0: Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.
1: Okay. Tokyo, South America.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Pazartesi günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
3: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.
2: Cuma sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo.

0: Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
1: Günaydın Ali Bey, merhabalar.
2: Merhaba Ömer Bey, merhaba.
3: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Evet, bugün biraz değişik bir program yapalım diye konuştuk dün sizinle ve dünyanın en önde gelen direnişçilerinden, felsefecilerinden Edgar Morin'in 104 yaşında hayata veda etmesinin üzerinde sizin de yakından tanıdığınız biri hakkında bütün programımızı Edgar Morin üzerine konuşlandıralım demiştik.
2: Evet, yani aslında dinleyicilerimiz sürekli işte Ankara iç politika, ekonomi ve politika üzerine konuşuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'deki gelişmeler zaten en son programımızın yine konusuydu. Ama orada gerçekten konuşmaya devam edilecek o konular. Ve orada çok küçük insanlar var, minik insanlar var. Alçak insanlar var. Biz onları boş geçelim, bir yüce insanı konuşalım. Gerçekten Edgar Morin 105 yaşında yaşama veda etti önceki gün. Benim de hayatımda çok önemli bir yeri olan düşünür ve kişi oldu. Biraz ondan bahsedeyim isterseniz. İlk tanışmam yani 1988 yılında Avrupa'yı Düşünmek kitabı ilk Morin'in Türkçe'deki kitabıdır. Şirin Tekeli'nin çevirisiyle oldu. Onu da saygıyla anladım, Şirin Tekeli'yi. Ve o kitabı okuduğumda ben çok etkilenmiştim. Yayıncılığa ve gazeteciliğe de yeni başlamıştım. Özel sektörden oraya geçiş yapmıştım. Ve gerçekten merak ettim. Bir daha bir kitabı da böyle uzun yıllar çevrilmedi Türkiye'ye, Türkçe'ye. Daha sonra Sami Nayır ile birlikte bir uygarlık politikası sanıyorum ikinci kitabı oldu. 97 sonlarına doğru işte Lüksemburg'da olumsuz kararlar Türkiye için alındı, Avrupa Birliği. Ve bunun üzerine de Hürriyet Gazetesi'nin köşe yazarı Zeynep Atikan bir Avrupalı entelektüellerle bir dizi yaptı. Bu dizide Edgar Morin'i tekrar görünce çok heyecanlandım. Ve çok kısa verildi bu dizi. Adeta Hürriyet'in yönetmeni görmezden geldi diziyi. Çok doyurucu bir diziydi. Çok güzel insanlarla, çok önemli insanlarla söyleşiler vardı. Bunun üzerine Zeynep Atikan'ı aradım. Tanışmıyorduk da zaten. Bu vesileyle tanıştık. Dedim ki ya bu çok kısa yayınlandı. Bunun uzun metnini benimle, bizimle paylaşır mısınız? Dergide yayınlayabilir miyiz? Elbette dedi. Nitekim gerçekten uzun bir metinde, o yayınlanan metne göre. Morin'i biz kapak yaptık dergide. Ve kendisine de gönderdim ben. Ve bir anda şaşırdı tabii. Yani daha ve böyle bir iletişimimiz başladı kendisiyle. Tesadüf aynı yılın sonbaharına doğru ben NTV'ye de çalışmaya başlamıştım. NTV Haber kanalı olarak devreye girdi. Onlara bir ekonomi danışmanlığı diye bir görev tanımı yaptık. Öyle bir şekilde NTV'ye de çalışıyorum. Ve OECD Genel Sekreteri o dönemin Donald Johnson da işte Türkiye'deydi. Aynı zamanda ben Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanıydım. Böyle bir Paris gezisi çıktı Johnston'la söyleşi yapmak üzere ama ben esas Edgar Morin'i düşünüyordum. Ve bu yazışmalar sonunda 1998'in Kasım ayında Morin'le Paris'te buluştuk ve uzun bir söyleşi gerçekleştirdik. Ve o söyleşi gerçekten çok önemli bir biçimde de kamuoyunda paylaştık. NTV'de de yayınladık o söyleşiyi. Dergide de yayınladık.
1: Dergi ve, dediğiniz İktisat, İşletme ve Finans
2: dergisinde. Evet.
1: Dergisi, evet. Onun adını da analım dedim.
2: Anladım. 30 yıl boyunca yayınladığım dergi. Ve bu dönemde şöyle bir durum var. 99'da işte Osmanlı'nın 600. yılı çalışmaları var. Bir yandan Türkiye'nin Avrupa Birliği serüveni tökezliyor, ileri bir ileri, iki geri, iki geri bir ileri gidiyor. O dönemde işte iki şeyde, ülkede, Fransa'da ve Türkiye'de AB Batı algısı üzerine ve Fransa'da özellikle kamuoyu nezdinde bir çalışma yapılması gerektiğini düşündüm. Türkiye, Fransa, Aydınlar Zirvesi diye bir proje hazırladık. Bu 600. yılda İsmail Cem ilgilendi. Dışişleri Bakanıydı o dönemde. Ve hatta dedi ki yani biz Basayen Genel Müdürlüğü yanınızda bilin dedi. Biz o dönemde Moreni Türkiye'ye gelme olmadı çünkü eşi hastaydı. Kendisinin rahatsızlıkları vardı. Ardından bir Makedonya gezisinde Türkiye'yi eklemek istedik. Onda da olmadı. İşte bu Aydınlar Zirvesi meselesini ben o dönem iktidar değişmişti. Meclisteki Dışişler Komisyonu Başkanı Mehmet Dülger'di. Ona ilettim. O Abdullah Gül'e falan böyle o zirveleri ülke ülke planladık falan. Moren burada tabii kendisiyle haberleşiyordum. Her türlü yardıma hazırım dedi falan. Böyle artık iş zaten Türkiye Avrupalıdır, Osmanlı Avrupalıdır tezini işliyordu. Zeynep Atikan ve bizim 98'de yaptığımız söyleşide çok kapsamlı söyleşilerle bir anlamda Türkiye'de Moren açığını kapamaya çalıştık ve kendisiyle böyle bir iletişim başladı. Daha sonraki yıllarda İstanbul'a gelmişti ama çok merak ettiği yer Prens Adaları'nı görmek istiyorum diyordu. Galiba 2005 yılıydı. Türkiye'ye geliyorum diye haber verdi bana. Ondan sonra Latin Akademisi diye bir grupla önce Ankara'ya geldim. Ankara'da buluşamadık, İstanbul'da buluştuk. Ya orada da bir söyleşi gerçekleştirdik ki ben Açık Radyo'ya başlamıştım. O dönemde bu söyleşiyi aktardık programlarımızda, yani neler konuşulduğunu. Moren'in neden böyle Osmanlı ve Türkiye ile ilgin diye sorduğumuzda ailesini Selanik'te 1912 yılında Balkan Harbi'den sonra Paris'e geçiyorlar. Moren 1921 doğumlu. Paris'te doğuyor. Bir Selanik Yahudi ailesi ama Yahudiliğini hiçbir zaman hiç yapmamıştır. Öne çıkarmamıştır ve kabul etmemiştir. Seküler bir Yahudi aile ve aile Osmanlı Müslümanlarıyla, Türkleriyle bu kültürle iç içe yaşadığı için bizim ailede de diyordu şey konuşulur. Yani Türkçe kelimeler duyardım annemden, babamdan, dedemden. Ondan sonra dolayısıyla o kültürü, o Selanik'i, Osmanlı'yı yaşadıkları için ben de onları öğrendim ve ilgim öyle başlamıştı demişti. Yani Moren'in işte Türkiye'ye o 2005'teki geldiğinde Alain Touraine, Baudrillard falan beraber geldiler. Başka dünyanın, Avrupa'nın önde gelen düşünürleriyle birlikteydi. Şeyin bu yani bizim Türkiye Fransa Aydınlar Zirvesi ki listeleri falan hala buldum. Yani Türkiye tarafından davet edilecekler, Fransa tarafından davet edilecekler. Gerçekleştiremedik. Tabii Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilgili serüvende geldiği nokta bu. Hep Türkiye ile ilgili olan bir aydındı ve ilk yani Türkçe'ye çevrilen kitabı Avrupa'yı düşünmek, yani öngörüleri çok değerli öngörülerde bulunan bir insandı. Yani şeyin Avrupa'yı düşünmekte, Avrupa'nın geleceğini ve Avrupa'nın sorunlarını ortaya koyuş gücüyle de büyülemişti adeta. Hatta orada bir girişte bir krizalit diye bir giriş yazısı vardır. Onu biz tekrar şey yapmıştık, dergide yayınlamıştık destek metinler olarak. Onu paylaşmak isterim. Tekrar buldum. Yani şeyin Moren'in hayatı tabii çok ilginçtir. Yani işgal
1: Bir
2: başladığında.
1: direnişçi olarak da tabii muazzam bir
2: Evet. Yani şunu
1: mücadelesi var.
2: söylüyordu. Yani aslında kendi hayatını kaleme aldığı bir kitapçık vardı bende. Kendi imzasıyla Ankara'da olması lazım. Aslında önce işgale uğradığında şey diyor. Ben diyor ailemden koptum. İşgalin bana faydası Toulouse'a gidiyor. Şey oldu, özgürlüğümü kazandım der kendi şeyinde. Ailemden kendimi kurtardım. İşgal altında ilk özgürlüğüm o oldu. Daha sonra şeyle tanışıyor. O Fransız feminist hareketinde lideri Clara Malraux'la tanışıyor ve o onu etkiliyor. Direnişe katılma kararı veriyor ve çok genç yaşta. Onların çok ilginçtir yani mesela Paris'in kurtuluşu, işgalin sona ermesi, çalıştığı alan işte Almanya'daki kaçan işte Yahudilerin kamp sığınma ağları kuruyorlar bunlar. Ondan sonra ve işte işgalden sonra da Paris barikatlar içinde işte ya bir çatışmalar devam ediyor. İlk gelenlerden ve bir komutan 23 yaşında ve de Paris halkını direnişe çağıran bildiriyi kaleme alan direniş hareketi adına Morendir. Ayaklanma broşürünü yazmıştır kendisi. Bir de işbirlikçileri topladıkları bir otelde hapishane haline çeviriyorlar. Onun da komutanı. Ekipte Mitterrand var. Mitterrand da hatta daha kıdemli hatırladığım kadarıyla. Ve bunlar işte Paris'e De Gaulle güçlerinin girişinde onun arkasındalar. Bir yandan da bu hapishaneyi de şey yapıyor, komuta ediyor. Ve yani işbirlikçiler de öldürülüyor yani öyle bir dönem. Tam o esnada işte savaşın sona erdiği gün komutan yardımcısı geliyor diyor ki şunları da aldık diyor. Bunları ne yapayım diyor. Yani öldürülecekler. Bunlar daha sonra bir tanesi Fransa'da bir aktör oluyor. Sonra sinema eleştirmeni bir tanesi. Orada çok hoştur. Yani adamlar yerde yüzüstü yatırılırken işte yani şey yapılacaklar. Bunlar ortadan kaldırılması gerekiyordu diyor Mitterrand da benimle aynı sonuca varmıştı. Otel odasında yere kapanmış halde gördüğümde o işlemi eylemi yapacağı şöyle dedim. Dionist galiba. Öldürme onları artık. Unut gitsin. Artık onlar umrumuzda değil. Savaş bitti. Barışa uzandık. Savaş zamanı öldürülür. Barışta değil. Diye o iki kişiyi affediyor. Ama şunu da ihmal etmiyor. O dönemde tam ihanet etmeseler bile bu iki kişi direniş hareketi için ciddi tehlike oluşturduklarına olan inancım vardı diyor. Böyle şeydir yani işin eylem tarafından gelen, savaşan, silahlı hareket içinde bulunan bir komutan, genç bir komutan. Savaş sonrasında da kendisi zaten Almanya'da işte Almanya'daki propaganda, Fransız Almanya'daki bulunduğu bölgelerin propagandadan sorumlu komutanı basın ateşçisi gibi bir pozisyonda bulunuyor. Daha sonra da işte bu dönemde Fransız Komünist Partisi'ne 40'lı yılların başına, o zaman tabii Stalin'in daha henüz kavramamış, daha sonra Fransız Komünist Partisi içinde çatışmaları yaşamaya başlıyor ve Fransız Komünist Partisi'nden de ihraç ediliyor. Yani önce Nazizme, sonra Stalinizme karşı mücadele eden bir kişilik ve bütün bu doğma öğretilere ilişkinde pozisyonunu almış bir insandı.
1: Evet, tam bir bağımsız direniş düşüncesinin en önemli örneklerinden bir tanesi. Yani sizin bahsettiğiniz film, Jean Rouch'la da çektiği Kronik Laneti, Bir
2: Evet.
1: Yaz Güncesi adlı filmde de bu gerçek sinema verite akımının da öncüsü sayılıyor. Yani sıradan genç Parislilerin günlük yaşamını anlatıyor ama New Yorker dergisi mesela bu yapımı gelmiş geçmiş en büyük, en cesur ve en özgün belgesellerden biri diye nitelenmiş. Yani hem sanat hem kültür yanı, sanatın ve kültürün önemi, hem cesaretin büyük önemi ve en önemlisi, biz de yani son zamanlar için en önemlisi, hepsi çok önemli de, özellikle İsrail'in Filistinlilere muamelesini sert bir biçimde eleştiriyor. 2002'de İsrail Yahudilerin Filistinlileri getolaştırdığını, aşağılanan, hor görülen, zulme uğrayan Yahudilerin şimdi Filistinlileri aşağılayıp hor gördüğünü, onlara zulmettiğini yazıyor ki onun bu gözlemlerini doğrulayan çok sayıda yeni yazı, daha dün, evvelki gün ortaya çıkan belgelerde de neler yapıldıklarını Gazelilere ve onlara destek olanlara ne işkenceler yapıldığını da ortaya çıkaran yazılara da rastladık, videolara hatta. Ve yani son derece ilginç, önemli bir kişilik Edgar Morin.
2: Edgar Morin yani duruşu itibarıyla yani İsrail'in de şimşeklerini çekmiş. Hatta antisemitik bir yargılama da oldu. Yargıtay bozduydu. Böyle Fransa'daki bir dünyadaki İsrail yanlıları tarafından çok hücuma uğradı. Ama kendi duruşu çok netti. Gazze'de de tavrı belliydi. İşte yani son ana kadar dünya meseleleriyle, işte Covid üzerine yapılan bir röportajı vardı. Onu da galiba konuşmuştuk Covid esnasında, hatırladığım kadarıyla. Ukrayna Savaşı'na pozisyonu belliydi. Yani en son kitabı da değil mi? 2025 yılında, yani geçen sene. Bu kadar aydınlık, berrak bir kafaydı. Gerçekten ben onu birebir hayat, böyle merak ettiğiniz insanları gazetecilik yüz yüze getirme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Ben de Edgar Morin'i tanımış olmaktan, birebir bir ahbaplık kurulmuş olmaktan, yani artık biz son yıllarda şey yapamıyorduk. Yani bu vize sorunları, Covid'ler falan çıktı. Moren'i bir ziyaret etmek ve son konuşmak istiyorduk. İstiyorduk bazı başka arkadaşlarım da. Çünkü Moren'in kitapları daha fazla çevrilmeye başladı Türkiye'de o yıllardan sonra. Ama kapıyı gerçekten Şirin Tekeli ve Zeynep Atikka'nın araladığını, açtığını söyleyebiliriz. Ve gerçekten Türkiye'nin çok yakın olması gereken bir aydındı. Çünkü yani bu Osmanlı tarihini, ha şunu söylerdi. Özellikle Avrupa'yı yöneten yönetici politikacı sınıfın yeterli bir tarih bilgisine sahip olmadığını ve politika üretirken bu yetersizliğin sorunlarıyla karşı karşıya kaldıklarını söylüyordu. Ve işte Osmanlı Avrupalıdır, Avrupa devleti olarak doğdu. Doğru, yani Üsküp'ün alınışından 250 yıl sonra Erzurum alındı. Bizim şöyle tarih atlaslarını çocukluğumuzda, ortaokuldaki hatırlayın. Bu bağlamda bir Avrupa devleti olarak, hatta İstanbul'un alınmasından önce Avrupa'da vardı. Bu tezi işliyordu ve diyordu ki yani Avrupa düşüncesini tamamlamak, gerçek bir Avrupa düşüncesi sağlamak istiyorsak bu İslam'dan, Osmanlı'dan beri devam eden, gerilerden gelen, Rönesans'ı bile tetikleyen düşünceleri harmanlamamız gerekiyor. O yüzden Türkiye'nin içinde yer alması Avrupa'nın gerçek Avrupa düşüncesini oluşturur. Aksi takdirde işte Helvetik ve Helenistik bir proje haline gelir. Yani gerçekten çok kıymetli yorumlarıyla hem dünya sahnesinde hem de bizi doğuyor, yani Türkiye hem laiktir hem İslam, bu çok önemlidir. Hatta ben bunu yayınladıktan sonra hem laik ve hem İslam dediğimde İslamcılardan bayağı bir tehdit aldıydım. Nasıl böyle bir şey yayınlarsın, İslam laik olmaz falan diye. Şimdi onu hatırladım, böyle mailler geldiydi. Edgar Morin, direnişteki Morin soyadını alıyor. Kendine takma ismi, doğuş şeyi Edgar Nahum'dur. Morin'i direnişte kabul ettiklerse hep onunla. Kamusal alanda ben kendimi böyle artık bu şekilde de Fransızlaşmış hissettim diyordu.
1: Evet, asıl 8 Temmuz 1921 doğumlu kendisi Edgar Nahum.
2: Evet.
1: Adı Yunanistan'dan göç etmişti. Selanik'ten göç etmiş Yahudi bir ailenin çocuğu. Ama Yahudi kimliğiyle tanımlanmayı reddediyor her zaman. Fransız, Akdenizli ve dünya vatandaşı olarak gördüğünü her zaman vurgulamış. Moren soyadı. Evet, daha sonra İkinci Dünya Savaşı sonrasında sırasında Nazi işgaline karşı Fransız direnişinde, rezistansta yer aldığı zaman kullandığı Moren takma adı da daha sonra resmi soyadı haline geliyor onun.
2: Gerçekten o kuşağın en son temsilcisiydi. Yani onları 2005 yılında

0: bizlere oldu ve hep şunu söylüyordu. Yani bu şeyin Avrupa'nın bir sınırlar, bir coğrafya birleşimi değil, bir kültürler birleşimi olduğunu söylüyordu. Osmanlı'nın büyük imparatorluklar diyor, hem barbarlık hem de uygarlık izleri bırakırlar. Ve bu bağlamda bu yakınlaşmayı en isteyen, ki dörtlü onu da konuştuk hatırlıyorum. Giscard d'Estaing'e karşı hatırlarsınız Ömer Bey. Bir Giscard d'Estaing Türkiye'yi istemediklerini belirten bir
1: Evet.
0: şey üzerine, bunlar dörtlü bir dördüncünün ismini unuttum açıkçası, şey yaptılar, bildiri kaleme aldılar. Avrupa'nın geleceğini ve Türkiye ile olan münasebetlerinin bu kapsamda olmaması gerektiğini söylediler. Yani Moreni saatlerce konuşmak mümkün. Ama yani böylesine bir, evet buyurun.
1: Bir son bir ilavede bulunayım izninizle. O da yani ta son 2025'te yayınladığı son eserinde de bir yani ne kadar meseleleri yakından takip ettiğini gösteren çok önemli bir örnek olarak iklim krizinin ne kadar acil bir durum olduğunu ve vahşi kapitalizmin buna sebep olduğu ve genel tahribat üzerine uyarıları da zihinlerde derin izler bırakmıştı. Çok.
0: 70'lerde başlıyor iklim.
1: Evet, ta 70'lerde başlıyor ama
0: 70'lerin
1: son
0: başları.
1: kitabında da söylüyor. Evet.
0: Yani çok disiplinli. Yani ben bir kere şeyde 7 ya da 9 disiplinli diploması falan var. Yani o alanların hepsinde çalışmış. Tek bir disiplin üzerinden değil. Böyle bir disiplin içerisinde bulunan insanın yani öngörüleriyle zaten şeyin Fransa kahin şeyini son yıllarda şey yapmıştı. Gerçekten onu birebir de tanımış olmaktan çok mutlu oldum. O öyle insanlarla zihin açıcı söyleşiler yapmak gerçekten çok iyi oldu ve biz de bunu büyük bir kamuoyuyla paylaştıydık o devirde. Yani hatırlarım, İsmail Bey tabii Fransız eğitim kültüründen de geldiği için çok ilgilendi. Talat Alman'ı hatırlıyorum. Talat Alman'a gitmiştim. Yani aman Ali çok iyi düşünmüşsün bunu şöyle yapma falan. Yani, ama bizim de geldiğimiz işte hani Moren de vefat ederken herhalde Avrupa'nın, dünyanın içinde bulunduğu durumu özlediğim dünya bu değildi diyerek gidenlerden, beklediğim, umduğum dünya bu değildi diyenlerden, ama
1: Evet, dünya buna nasıl sessiz kalıyor anlamıyorum diyor. Bizim de
0: diyordu
1: radyoda yayınladığımız şeyde bu Gazze'deki korkunç katliam ve jenosit karşısında, soykırım karşısında.
0: yani
1: Evet.
0: savaş nefretin bir dersidir ifadesini kullandı. Yani küreselleşme üzerine çok konuştuk. Yani çok kapsamlı görüşlerini paylaşmış olmaktan çok mutlu olduğum bir insandır. Onun için bugün küçük adamları değil, yüce adamı konuşmak istedim. Yoksa öbüründe analizler neler, zaten 2 hafta önce de söylemiştik. O yüzden Edgar Morin'e
1: Günaydın diyelim.
0: günaydın diyelim ve sonlandıralım. Herhalde
1: Çok evet,
0: 28
1: süreyi de
0: oldu.
1: bitirmiş oluyoruz. Çok
0: Evet.
1: teşekkür ederiz.
0: Peki.
1: Görüşmek
0: Görüşmek
1: üzere.
0: üzere.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça
1: Görüşmek
0: kalın.
1: üzere.
0: Hoşça kalın.
2: Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete.
3: Şimdi ve burada.
4: Reklamlar. Merhaba, ben Özel Sezin Lisesi 10. sınıf öğrencisi İpek. Yıl boyunca yürüttüğümüz Taş Tepeler akademik projemizde Göbekli Tepe ve Karantepe bölgelerine dair araştırmalar ve saha çalışması yaptık. Bu projede birçok makale okuduk ve Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep şehirlerini gezerek farklı Neolitik çağ yaşam

0: yerlerini gördük. Uzun süredir doğru olduğu düşünülen teorileri çürüten o yerleri gezmek bizde yeni bir bakış açısı yarattı. Geziden sonra İstanbul Üniversitesi'nden alanın uzmanı Profesör Doktor Necmi Karul'la buluşup ona sorularımızı sorduk. Böylece taşlar biraz olsun yerine oturdu. Ama hala kafamda cevaplanmamış sorular var.
1: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
2: Açık Gazete.
1: İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri.

0: Günaydın İzel, merhabalar.
1: Günaydın, günaydın Ömer Hocam. Günaydın, günaydın. Özdeş, herkese günaydın.
0: Evet, haftanın karikatürlerinde bir de konuğumuz var. Evet, sen evet ama takdim eder misin?
1: Ben konuğumuzu tanıtmadan önce 29 Mayıs'ta vefat eden filozof Edgar Morin'in dışında geçtiğimiz günlerde karikatür dünyasında da yaşanan bir yaprak dökümünden söz etmek istiyorum. Hı. Önce Amerikalı araştırmacı, yazar ve çizgi roman ve karikatür eleştirmeni Dr. John Lent, onun ölüm haberini aldık. Kendisini tanıyordum. Birkaç kez ülkemize gelmişti. Hatta 99 yılında Schneider Temple Sanat Merkezi'nin açılışında da gelmişti. Ankara'da karikatür festivaline, Nezih Danyal'ın karikatür festivaline katılmıştı falan. Türk karikatürü ve çizgi romanı üzerinde de çok sayıda yazı yazmış. Değerli bir akademisyendi. Dr. Lent çok üretken de bir yazardı. Yani bugüne kadar sadece çizgi roman, dünya çizgi romanı ve karikatürü üzerine tam 90 kitap yayınlamış. 90 yaşında.
0: 90 kitap. 90 muazzam
1: evet.
0: Yani.
1: Evet. Kendisi de 90 yaşındaymış. Ve evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucunda 16 Mayıs günü de vefat etmiş. Ya tuhaf bir tesadüf şimdi. John Lent 8 Eylül 1936'da doğmuş. Ve 16 Mayıs'ta vefat etmiş 2026'da. Bayram tatilinin son günlerinde maalesef bir diğer 1936 doğumlu karikatürcümüzün vefat haberini aldım. Tuhaf bir tesadüf. O da 8 Eylül'de 1936 yılında doğmuş. O da işte 4-5 ay sonra 90. doğum yıl dönümünü kutlayacaktı. Ergin Gülen, kendisi Bakırköylü olmakla övünen değerli bir karikatürcü abimizdi. İlk karikatürünü 1956 yılında Dolmuş dergisinde yayınlamıştı. O kendisini, Ergin Gülen kendisini karikatürcü olarak değil, karikatür sanatçısı olarak tanımlıyordu. Ve Gülen karikatür hakkında makaleler yazmanın yanı sıra yağlı boya karikatür tabloları da yapıyordu çokça. Hatta Açık Radyo döneminde, hani Apaçık Radyo olmadan önce, Turgay Tınay'ın Kıyı Köşe İstanbul programına da konuk olmuştu Gülen. Bu söyleşiyi de podcast'ten ben bir daha dinledim vefatı üzerine. Arşivden dinleyebilirsiniz. Bir üçüncü kayıp, o da 26 Mayıs'ta, o da 1936 doğumlu, yani 90 yaşındaydı ve üstelik o da 2 gün sonra doğmuştu. Yani 10 Eylül'de 1936'da doğmuştu Erdoğan Başol. Başol karikatür dalında çok sayıda uluslararası ödülün sahibiydi. 95 yılında Karikatürcüler Derneği'nin başkanlığını da yapmıştı. Pek çok karikatür yarışmasının jürisinde de bulunmuştu. Her üç karikatür emekçisine diyeyim, artık günaydın diyelim. Şimdi konuğumuza, günaydın, evet. Evet, konuğumuza gelecek olursak, Zehra Ömeroğlu. Zehra Ömeroğlu bana ilettiği CV'sinde şöyle yazmış: yaklaşık 14 yıldır karikatür üreten bir karikatürist ve grafik romancıyım. Çalışmalarımda ifade özgürlüğü, sansür, psikoloji, insan davranışları ve toplumsal ilişkileri mizah ve görsel hikaye anlatımıyla ele alıyorum.
2: Öyle günaydın değil mi? Herkese. Evet, günaydın. Doğru.
1: Hoş
2: doğru
1: geldin.
3: Merhabalar. Hoş geldin.
0: Merhaba. Hoş geldin.
2: Merhaba.
1: Uzun yıllar Türkiye'nin önde gelen mizah dergilerinden Le Monde'a çizen Ömeroğlu'nun eserleri Le Monde, Le Temps, L'Opinion ve France 24 gibi uluslararası medya kuruluşlarında yayınlanmıştır. Hı hı. 2025 yılında Cartoonist Rice tarafından verilen Robert Russell Courage in Cartooning Award'da, telaffuzum için özür diliyorum.
2: Yok, doğru, doğru.
1: Ve European Cartoon Award'da runner-up ödülüne layık görülmüştür.
2: İkisi, evet, doğru.
1: Aynı yıl otobiyografik grafik romanı The Case'i tamamlamış.
2: Evet, yeni bitirdim.
1: Sansür, ifade özgürlüğü ve yargılanma deneyimlerini konu alan eser Almanya, Hollanda ve Birleşik Krallık'ta yayınlanmaktadır. Allah Allah, Türkiye yok mu?
2: Olmalı mı sizce, olsun mu?
1: Türkçe değil mi?
2: Türkçe olacak ama Almanya'da.
0: Anladım. Bunda gülünecek ne var onu anlamadım.
2: Evet evet yani komik tabii.
1: Şimdi
2: oraya, gibi, Zamyatin gibi biz romanını yazıyor ya sonra tabii ki Sovyetler'de yayınlanmıyor. Sovyetler dağıldıktan sonra bütün dillere çevrildikten sonra kendi orijinal dilinde yayınlanabiliyor. Sovyetlerden sonra tabii ki bir Sovyetler eleştirisi kabul edildiği için hep aklıma o geliyor. Yani bu da Türkiye'de asla yayınlanamayacak. Vallahi
1: benim de aklıma o geldi. İnşallah bütün dillere çevrilir senin grafik romanın. Biz de sonradan okuruz. Ne yapalım?
2: Biraz öyle olacak maalesef.
1: Şimdiye kadar yayınlamış 3 tane de kitabını buldum ben ayrıca.
2: Doğru yani, doğru.
1: Sibinde söz etmiyorsun ama olumlamalar, psikoloji karikatürleri bir de 2015 yılında çıkmış cadde yayınlarından karikatürler. Hı hı.
2: Leman'dan çıktı. Evet, evet. O ilk derleme karikatür kitabı Leman'dan evet. çıktı. Sonra olumlamaları yaptım bu pandemide herkesin bu spiritüel akıma kapılmasıyla biraz oynamak, biraz onu kurcalamak istedim açıkçası. Bitikler için olumlamalar diye kitabımı çıkardım. Sonra da psikoloji karikatürleri biraz gündelik ilişkiler, terapi yine aynı çok popüler konulardan biri. Onları konu edindiğim son karikatür kitabım da o oldu.
1: Harika. Hı-hı. Peki başka bir konuya geçeceğim. Hı-hı. Dava.
2: Şeyi düzeltmem gerekiyor sanırım. Yanlış duymadıysam Courage in Cartooning Award başka bir karikatürde cesaret ödülü. Diğeri o Runner-Up Award dediğimiz o European Cartoon Award. İkisi farklı ödüller.
1: Evet.
2: Bir tanesi Avrupa Karikatür Ödülü. Belki ben yanlış duymuşumdur ama sanırım ikisini
1: iki,
2: beraber.
1: İki farklı ödül. İki ayrı ödül aldım.
2: Evet.
1: Kutluyorum. İki kere kutluyorum.
2: Teşekkür ederim. İkisini beraber söylediğiniz gibi düşünüp şimdi
1: yok.
2: Hiç düzeltmem istedim.
1: Ayrı ayrı söylüyorum ama tamam. Dinleyiciler de yanlış tamam. anlamış olabilir. Tamam. İki ayrı uluslararası ödül için kutluyorum.
2: Çok teşekkür
1: Peki,
2: ederim.
1: Peki bu ödülleri neye borçlusun derken davaya geçeceğim zaten. Kafkaesk davaya. Davana.
2: Hiç bitmeyen, asla bitmeyen.
1: Bitti diye biliyorduk.
2: Öyle.
1: Herkes bitti diye
2: ya,
1: biliyor.
2: Beraat ettim ben aslında. Herkes
1: Geçmiş
2: öyle
1: olsun.
2: Biliyor. Beşinci senenin sonunda beraat ettim diye aslında öyle duyurduk. Çünkü öyleydi. Mahkeme öyle karar verdi. Ben o sırada Berlin'deydim hatta haberi orada aldım. Ve çok şaşırdım. Aa iyi şeyler de oluyor beraat ettim inanamıyorum diye. Gerçekten heyecanlandım, çok rahatladım. Çünkü 5 sene oldu yani olmuştu onu duyduğumda. Ama sonra hemen sonra maalesef savcı istinafa gitti. Hala da devam ediyor şu anda. Her şey baştan başladı gibi oldu yani birazcık. Hemen şimdi bayramı bekliyorduk. Yine ifade vermeye gideceğim hemen birkaç gün içerisinde falan. Maalesef bitmiyor. Yani 6 yıl oldu, 6. yılın içindeyiz
1: Peki,
2: şu anda.
1: Nasıl işledi bu süreç, nasıl işledi yani?
0: Nedir dava? Bir evet. de ondan da azıcık bahsedebilir miyiz lütfen?
2: Tabii. Ya ben pandeminin başında bir karikatür çizmiştim. Pandemide seks diye geçti
1: Biz
2: ama
1: anlattık,
2: yani.
1: Biz anlattık bu programda anlattık ama hatırlatırsan iyi olur.
2: Evet. Yani bir çiftin gayet insani bir halini, kendi yöntemleriyle yaptıkları COVID testini anlatan
1: kendi
2: bir karikatür.
1: Tabii.
2: Kendi özellerinde evet. tabii ki yani. Böyle çok hani kasvetli zamanlardı. Biraz o durumu hafifletmek istedim pandemide. Ve bir COVID testi karikatürü çizdim aslında. Ve sonra çok kısa süre sonra müstehcenlikten dava açıldı. 3 yıla kadar hapisle ve artı para cezasına dönüştürülemiyor bu hapis cezası ama artı para cezasıyla yargılandığım bir karikatür maalesef. Tabii şu an işte 6. yılını yaşıyoruz. Bu arada o kadar komik şeyler oldu ki sürekli duruşmaya davet ediliyorum, gidiyorum falan. Davet edilmek diye ne kadar yumuşatıyorum gördünüz
1: evet,
2: mü? Kendi
1: çok...
2: içimde olayları yumuşatma, hafifletme yeteneğim. sürekli duruşmalar, ertelemeler, raporlar. İşte Muzur Neşriyat Kurulu'ndan rapor istendi. O rapor çok kötü geldi işte. Ve olmayan şeyleri falan anlatmışlar raporda. Hani benim hayal gücüm onlar kadar değil. Bence rapor benim karikatürümden daha müstehcendi bu arada. gerçekten öyleydi. Sonra böyle devam etti. En son çok komik bir noktaya geldi. Bu karikatür sanat mı yoksa değil mi tartışmasına döndü. Bu kadar ileri gitti yani. Yani bunu bir karar verecek insan da işte Tolstoy, Kant, Gombrich falan değil. Bilgi ve belge dokümantasyon bölümü diye öyle bir bölüm var ya. Oradan evet. bir akademisyeni atadı üniversite. Dedi ki bu kişi karar verecek bunu sanat olup olmadığına. İş bu kadar absürtleşti ve komikleşti. Neyse ki o kabul edilmedi. Sonra bağımsız bir grafikerden rapor istendi. Sağ olsun o bu karikatürün sanat olduğuna hükmetti. Sonra teşekkür ediyorum buradan kendisine. Ama sanatınızın ya da işinizin hiç kim olduğunu hiç bilmediğiniz insanlar tarafından böyle her yerinden çekiştirilip üzerine konuşulması, karar verilmeye çalışılması falan insana kendini tabii berbat hissettiriyor. Bu bir gerçek yani, bunu itiraf edeyim. Sonra o rapor da sökmedi tabii. Bunlar artık süreci uzatmak için yapılan şeyler diye
1: şimdi
2: düşünüyorum
1: Ömer
2: ben.
1: Şimdi Ömer Ada diyecek ki hayat sanatı taklit ediyor. Değil mi hocam?
0: Evet. Nereden bildin?
1: Tanıyorum artık. Olsun o kadar.
2: Ya biraz Çehova öyküsüne döndü bu aslında gerçekten.
1: Aslında Zehra aklıma bir soru geliyor. Yani hı-hı, tuhaf bir soru gibi olacak ama bu karikatürü şayet ben çizseydim ya da herhangi bir başka bir erkek çizmiş olsaydı sadece bu dava açılır mıydı?
2: Zannetmiyorum. Bu soru bana çok soruluyor
1: öyle
2: bu arada.
1: Mi?
2: Evet, çok haklı bir soru. Çok da yerinde bir soru. Ben de hep bu noktaya vurgu yapmak istiyorum. Çünkü yani erkek meslektaşlarım böyle demek bile çok komik ama böyle ayırmak. Birçok şeyi çizdiler. Hala çiziyorlar. Hep beraber aslında yani bunlara değiniyorlar. Ama bir kadın çizdiği anda bunu hemen otorite tarafından gel bakalım sen kadınsın, bu konulara çok bulaşma, bunlardan bahsedemezsin diye devlet o kocaman elini sizin üzerinizde hissettiriyor hemen. Benim tecrübe ettiğim bu oldu.
1: Şimdi hemen buradan ben seni bir karikatürüne geçmek istiyorum. Birkaç tane karikatür paylaştım. Bizim layout'ta şeyde de web sitesinde de olacak. Şu karikatür mesela. Hı hı. Bunu sen anlatabilir misin?
2: Karikatür anlatmakta o kadar kötüyüm ki bu arada ama deneyeyim.
1: Ben de çok kötüyüm ama bak 8 senedir şey. Program yaptırıyorlar bana.
2: Ben bunu yapamadığım için çiziyorum zaten. Beni konuşturmayın, ben çizeyim öyle anlatayım size diye. Bu karikatür bunu göstereceksiniz sanırım web sitesinde de.
1: Tabii.
2: Bir muhabir kadına şeyi soruyor, hiç taciz edildiniz mi diye soruyor, cinsel tacizden bahsediyor. Kadın da ben buradayım, yukarıdayım, yukarı bak diyor. Çünkü hani muhabir bile bunu sorarken kadının memelerine bakıyor. Karikatür bu yani. Ağzından da salya akıyor gayet. Aç evet. Bir şekilde memelerine bakıyor.
1: Şey, kamera da aşağı yönelmiş zaten.
2: Tabii ki yani. Aslında evet. Kameranın da muhabirin de ve herkesin de ilgilendiği şey o. Ben bu karikatürü bu arada şeyde Fransa'da yayınlattım. Sonra Türkiye'de yayınlandı mı hatırlamıyorum, Le Mans'da. Bilmiyorum.
1: Bu karikatüre Plantin'in bir tepkisi Plantin, oldu demiştin evet. Bana. Onu anlatır mısın? Tam, çok enteresan.
2: Evet evet, tam onu söyleyecektim şimdi. O yüzden Fransa'yı vurguladım. Plantin, Le Monde'un çizeri 40 yıldan fazla çizdi galiba evet. Le Monde'da.
1: Burada da konuk olmuştu bu programda.
2: Olmuş evet. Muydu? Ha, ne güzel. Onunla görüştüğümüzde bana şey dedi. Seni çok cesur buluyorum dedi. Ben bu karikatürü Fransa'da çizmeye cesaret edemezdim dedi. Bu bir tabudur yani Fransa'da. Ama mesela bana da onların çizdiği birçok karikatür aynı şeyi düşündürüyor. Yani ben bu karikatürü Türkiye'de çizsem başım büyük belaya girerdi diye. Ama buna biraz şaşırdım açıkçası. Bu karikatüre böyle bir yorum yapmasına şaşırdım. Çünkü onlarda da aslında çok sert karikatürler oluyor. Bu sert bir karikatür değil bence de.
1: Evet ama basınla dalga geçtiğin için.
2: Evet.
1: Ben aslında çok sevindim. Hiç değilse onların da tabuları varmış.
2: Tabii tabii var. Değil mi? Evet var.
1: Peki ödüle gelelim. Şimdi hı-hı, bu şey ödülüne. Cartoon Israels'ın sana vermiş olduğu ödüle. Bu aslında 2 yılda bir Washington'da veriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama sen onu Amerika'ya gitmeden aldın.
2: Maalesef evet.
1: Maalesef niye? Gitmek mi istemedin?
2: Anlatayım. O da ayrıca. Yani bu davanın... benim önüme getirdiği her şey birbirinden komik gerçekten ve bitmiyor. O yüzden diyorum Çehova öyküsü gibi diye. Bu ödül törenine gidemeyişim de onlardan biri. Şimdi bana haber geldi. Terry Anderson, Cartoon Israels'ın direktörü beni aradı. Zehra dedi, biz kurul olarak toplandık ve bu ödülü sana vermek istiyoruz bu sene. Tebrik ederiz. Bana çok güzel bir konuşma yaptı. Ben tabii çok heyecanlandım, çok sevindim. Ve dedi işte vize başvuru evraklarını sana gönderiyorum, davetini. Bunlara başla, seni davet ediyoruz Washington'da İnsan Hakları Enstitüsü'nde bu ödülünü sana vermek istiyoruz falan. Aa dedim tamam ama benim bir de uçak fobim var, benim için çok gergin bir şey bu arada. O kadar uçabilecek miyim, imkansız ama dedim yapacağım bu sefer, yok gidip o ödülü alacağım beni buna layık görenlerin elinden diye ben de böyle kendimce çok kararlıyım. Sonra birkaç gün sonra ben başladım tabii vize evraklarını toparlamaya falan. Birkaç gün sonra Terry tekrar aradı beni böyle mutsuz bir ses bu sefer. Ya Zehra dedi, biz iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Biz hani seni risklerden uzak tutmaya çalışıyoruz ama bunu yaparken seni daha büyük bir riske sokmak istemiyoruz. Çünkü dedi bu sınır polisi ICE Amerika'da işte. Havaalanında herkesi tutukluyorlar dedi. Bir tane çok yakında Becky Burke case diye belki duymuşsunuzdur. Evet. İngiliz bir karikatürist demeyeyim de daha çok illüstrasyon yapıyor ama her şeyi çiziyor da.
1: İllüstrasyon, yani. Grafik roman falan.
2: Grafik roman evet. Onu örnek verdi. Başka biri daha bir sürü isim saydı. Ya bayağı dedi sınırdan hiç sebepsizce insanları alıyorlar. Bayağı bu Becky Burke ya çok sembolik bir şey ama onun detaylarını öğreneceğiz. Çünkü o da şu anda bir grafik roman yapıyor olan biteni anlatan. Bayağı tulumlu. Mahkum tulumu. Kelepçeli zincirli. Kızı alıyorlar bir hapse atıyorlar ve ailesine bile haber vermiyorlar. Hiç kimse bilmiyor ne olduğunu. 3 hafta zannedersem bu şekilde tutuyorlar. Ailesi tabii çıldırıyor. Herkes onu arıyor falan. Asla özellikle işkence olsun diye. Sonra da havaalanına götürüyorlar kızı aynı şekilde zincirlerle falan. Öylece bırakıyorlar yine kimseye haber vermeden. Terry de bunu söyledi. Yani biz kurul olarak tekrar toplandık ve bu çok riskli bir şey. Ve dedi senin çok fazla Trump karikatürün var. Çok fazla Gazze karikatürün var. O yüzden dedi seni almaları şu an bir risk değil %100 dedi. Bu bir ihtimal değil bu bir gerçek yani bu başına gelecek ve biz bunu istemiyoruz. O yüzden dedi bunu şey yapacağız İngiltere'de düzenleyeceğiz.
1: Tanıdık törene. Geldi değil mi bu önlemler?
4: Aa ödül töreni yerini değiştirdiler.
2: Evet ya ödül töreni orada
4: bu
2: oldu.
4: Çok büyük bir
2: evet,
4: jest.
2: Evet Amerika'daki oldu yine ona videoyla katıldım ben maalesef ama İngiltere'de aldım ödülümü.
1: Evet biz fotoğrafını da paylaştım yine aynı şekilde layout'un içinde var Terry Anderson'dan şeyi alırken ödülünü alırken sakin bir ödül töreni tabii Amerika'daki ise videodan Zoom'la olmuş.
2: Evet.
1: Buradan hareketle bir başka ödül törenine geçmek istiyorum. Şimdi 2 yılda bir veriliyor Robert Russell ödülü, cesaret ödülü. 2 yılda bir verilen bir diğer ödül var yani çift yıllarda verilen Kofi Annan. Cesaret ödülü. Onlar münavebeli. O da Cenevre'de veriliyor. Evet. Ve bu sene 2026'da sen o ödül törenine de iştirak ettin. Hı hı. Kime verildi o ödül? Cesaret evet. ödülü?
2: Evet bu sene orada. Bu arada Cartoonist Rights'ın ödülü her sene veriliyor.
1: Evet.
2: Kofi Annan 2 senede bir veriliyor ama bunlar kardeş kuruluşlar. Yani
1: kardeş,
2: neredeyse aynı kurul buna karar veriyor. Aynı ödül yani.
0: Kofi Annan da Birleşmiş Milletler'in eski genel sekreterlerinden biri.
1: Zaten şeyin de Cartooning for Peace'in kurucularından Plantu ile birlikte.
2: Evet doğru.
1: Evet
2: doğru.
1: Kofi Annan. Ve bu yıl 2026'da.
2: Bu gerçekleşti bu tören. Ben de oradaydım. Safa Oda ve evet. Spire, Ugandalı karikatürist. Spire, Jimmy Spire ve Filistinli karikatürist Safa Oda.
1: Gazeli.
2: Evet.
1: Biz dinleyicilerimiz tanıyor artık sık sık söz ediyoruz ondan. Çadırda evet. diye çadırda yaşıyor zaten.
2: Tabii. Rafah'ta yaşıyordu aslında.
1: Kitabı var evet bir grafik romanı var. Hı-hı. Ve ödül törenine tabii o da senin gibi katılamadı.
2: Tabii ki gelemedi çok duygulu.
1: O anları yani. Anlatır mısın? Çok ilginç çünkü ben videosunu izledim ama dinleyicilerimize onu anlatır mısın?
2: Tabii yine tüylerim diken diken oldu. Ya herkes çok kötü oldu tabii yani ödülü alıyor Safa. Safa bu arada inanılmaz bir çizer bence genç bir kadın kendisi. Müthiş bir çizer çok basit bir anlatım dili var ama çok güçlü basit olduğu için daha da güçlü. Rafah'ta yaşayan bir çizer aslında. Yani savaştan önce de çiziyor. Savaştan sonra çizmeye başlamıyor. Aynı zamanda da bir psikolog bu arada. Ve Rafah'taki bombalamadan sonra evleri yıkılıyor. Ve yıkıldıktan sonra Han Yunus'ta. Hala da Han Yunus'ta.
1: Han Yunus'ta evet.
2: Orada kalıyor.
1: Çadırda.
2: Çadırda kalıyor. Ve malzeme bulamadığı için çadırın kumaşına, işte poşetlere, çöp poşetlerine falan karikatürler çiziyor. Ve daha çok tabii ki savaştan sonra çizdiği şeyler işte yok olan evler hissettikleri savaşın ondaki yansıması oradaki çocukların hissettikleri hepsini dile getirmeye çalışıyor. Ve bunu müthiş bir şekilde yapıyor ve ödülü o aldı ama tabii ki gelemedi oradan çıkamıyor ne yazık ki. Oradaki herkes çok uğraştı aslında yani Cenevre'deki bütün bu işte Freedom Cartoonists, Cartoonist Rights falan. Ve diğer kuruluşlar ama o kadar uğraşa rağmen maalesef oradan çıkamıyor tabii ki şu anda. Güvenli bir tahliye yolu olmadığı için şu an öyle bir durum olmadığı için katılamadı. Şapat, Patrick Şapat o da karikatürist evet. ve aynı zamanda Freedom Cartoonist'in de başında. O görüntülü bağlandı Safa'ya. O an inanılmaz duygu dolu bir andı. Safa kardeşi Safa'nın yanında duruyor ve elektrik falan hiçbir şey yok zaten, kapkaranlık. Telefonu tutuyor, telefonu böyle zar zor şarj edebildikleri telefonun ışığıyla kendini bize göstermeye çalıştı. Bir yandan evet. da konuşmaya çalışıyor, hani sürekli bağlantı kesiliyor.
1: O görüntüyü de paylaştım
2: falan.
1: Ben.
2: Paylaştınız evet. mı? Ne kadar etkileyici değil evet. mi? Yani çok üzücü.
1: Ve salondan kaç kişi varsa hepsi ayağa kalkıyorlar.
2: Tabii.
1: Ayakta alkışlıyorlar
2: çok
1: daha sonra.
2: Çok ağladık yani, öyle söyleyeyim.
1: Kız
2: hepimiz
1: da ağlıyor,
2: ağladık.
1: Safa da ağlıyor. Tabii. Evet. Çok duygusal anlar yaşanmış gerçekten.
2: Çok çok hala şu an anlatırken aynı şeyi hissediyorum. Yani çok duygusaldı. Hepimiz ağladık gerçekten. Ve Safa ile ben sonrasında da konuştum. İletişim kurduk. Gelmeyi ve aramızda olmayı çok istediğini defalarca söyledi. Çok da güzel bir kitap yaptı bu arada, bu karikatürlerinden
1: Çadırda.
2: Oluşan. Çadırda. Evet, Safa Çadırda diye. Safa ve Çadırdı galiba değil mi? Kitabın
1: Safa
2: tam nasıl
1: ve
2: çevrildi
1: Çadır. Evet.
2: Hatırlamıyorum.
1: Evet.
2: Böyle.
1: Peki oradan ben senin yine bir iki karikatürüne dönmek istiyorum. Şimdi bir tanesinde bir profil görüyoruz. Bir kadın profili görüyoruz. Hı hı. İki karelik bir karikatür. İkinci karede de aynı kadın profilini. Arka planda da bir savaş görüntüsü var. Hı hı. Yıkılmış, yok olmuş. Gazze mi burası herhalde, değil mi? Yani herhangi bir savaş alanı
2: evet,
1: olabilir.
2: Yani Gazze olmak zorunda
1: kara dumanlar
2: değil.
1: Çıkıyor.
2: Tabii,
1: harabe
2: dünyanın
1: içinde,
2: genel
1: her
2: halini
1: evet,
2: anlattığım
1: evet.
2: bir
1: şimdi
2: arka plan aslında.
1: İki tane kadın profili görüyoruz. Yedi farkı bulunuz dersen ben bir fark görebiliyorum sadece.
2: Siz söyleyin farkı.
1: Kadının burnu.
2: Kadının burnu evet.
1: Birinci de böyle hafif daha doğal bir burun var.
2: Kemikli,
1: yani,
2: doğal
1: kemikli,
2: ve büyük.
1: Evet,
2: normal bir burun,
1: normal
2: var.
1: Bir burun var. İkincisinde ise tipik hokka burun dediğimiz.
2: Evet. Elden geçmiş.
1: Elden geçmiş evet. evet bir burun.
2: Ya bu tipik önce sonra fotoğraf aslında evet. böyle estetik ameliyatlardan
0: biraz
2: sonra paylaşılan.
0: Biraz da dudaklar da daha
2: dudaklarda,
0: dolgun gibi
2: evet,
0: sanki
2: tam onu söyleyecektim. Tabii tabii, dudaklar da bir şişirilmiş. Klasik önce sonra fotoğrafı. Arkada da aslında Gazze olabilir, işte Ukrayna olabilir. Dünyanın her yerinde savaş var şu anda ve bütün tarih boyunca yani böyle olmuş. Sadece savaş da değil yani, burada fakirliği görüyoruz. Bir sürü dünyanın şu anda yaşadığı
1: sefareti
2: sıkıntıları,
1: görüyoruz, her
2: sefareti
1: şeyi görüyoruz.
2: Görüyoruz. Evet evet, hepsi var ve bu değişmemiş ikinci karede de gördüğünüz gibi. Burada vurgulamak istediğim şey aslında bambaşkaydı. Burada güzellik endüstrisinin bize kadınlara sürekli değişmeleri gerektiğini söyleyen bu dayatmacı dili.
1: Yalnız kadın demeyelim, erkek de olabilirdi, saç ekmesi falan yani
2: öyle,
1: o da olabilirdi.
2: Öyle
1: değil
2: ama
1: mi?
2: Kadınlar biraz daha eksik hissettiriliyor ya hep. Yani ha, erkeklere
1: o,
2: çok da eksik hissettirilmiyor anladım. Bu anlamda.
1: O anlamda
2: bu anlamda
1: evet,
2: bu karikatürdeki anlamda ve bağlamda söylüyorum. Sürekli bir yeriniz eksik, düzeltin, oranıza botoks yaptırın, dudağınıza bilmem ne yaptırın falan gibi bir dayatma var ya, artık bunu yaptırmayan kendini kötü hissediyor. Yani normal yaşlanmayı kabul eden ya da normal görünmeyi kabul eden insanlar hatta biraz kendi çevrelerinde de biraz yargılanıyorlar. Böyle bir şeye dönüştü ne yazık ki, bu çok dayatmacı bir yaklaşım ama bunu bize güzellik diye yutturuyorsunuz ama hani arkada yer alan bu korkunç gerçeklik tüm çirkinliğiyle orada. Ve hani bizim burnumuzu, ağzımızı, bilmem neyimizi değiştirmeye çalışmamız, eksik hissettirilmemiz bir endüstri tarafından bu çirkinliklerin üzerine örtmüyor. Bunu anlatmak istedim aslında ama burada çok tatsız bir şey yaşadık. Bu karikatürde şimdi hangi medya olduğunu söylemeyeyim. Bir yerde yayınlandı bu ve sonra bir Instagram medyasıydı. Orada çok fena bir linç yedi bu karikatür. Şey gibi algılanmış bence, yani hani aklım almıyor bazen bazı yorumları duyduğum zaman. Bütün bu olan bitenden, arkada görünen bütün bu işte savaş dediğimiz gibi, sefalet vesaire gibi bütün çirkinliklerden kadını mı sorumlu tutuyorsun? Bu nasıl bir karikatür? Diye bir eleştiri geldi. Ben bu karikatürden bu anlamı çıkarmayı gerçekten hiç anlamadım. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama.
1: Karikatürcünün çilesi diyorum.
2: Öyle.
1: Aslında maalesef bir şey çiziyorsun, hiç aklına gelmedik bir şeyler bulup çıkartıyorlar. Buna yapacak bir şey yok.
2: Evet.
1: Yani derler ya, bir karikatür işte yazıyla, tonlarca yazıyla anlatamayacak kadar çok şey anlatır. Bir de düşünülmedik, karikatürcünün kendisinin düşünemediği şeyleri bile insanlara düşündürtebiliyor. Şurada çizdiğim bir karikatür var yine. Bir çizim
2: olay
1: masası.
2: Yeri.
1: Evet, olay yeri, çizim masası. Hı-hı. Burada da aslında biraz kendimizi bize anlatıyorsun. Yani
2: tam olarak.
1: Değil mi?
2: Tabii, evet,
1: karikatürcünün başına neler gelebilir?
4: Erkek bir karikatürist olsanız ben de benzer bir şey düşünebilirdim diye düşünmüyor değilim şimdi böyle bir şey yapınca.
2: Evet ama ya, hani benim...
4: Yani bir kadın üzerinden mi bu eleştiri getiriyorsun diye bir şey yapabilirdim erkek bir karikatürist olsaydı.
2: Evet, kadın seçmemin bir sebebi var. Çünkü endüstri tarafından kadınlar daha yetersiz hissettiriliyorlar. Evet. Yani biz bu baskıya daha fazla maruz kalıyoruz. O yüzden aslında kadın seçtim. Yoksa bir erkekle de elbet bunu anlatabilirdim ama erkekler bu güzellik endüstrisinin hedefine daha yeni yeni girdi. Ama kadınlar zaten çok uzun yıllardır eksik hissettirilme, bir yerlerine müdahale etmek zorunda hissettirilme gibi bir işkenceye ne yazık ki maruz kalıyorlar. Evet, o yüzden bir kadın seçtim.
1: Aslında biz bu karikatürlerin yanına bir de okuma talimatnamesi falan vermedik değil mi?
2: Çok didaktik olur.
1: Yok canım. Peki son
2: yok,
1: olarak
2: bu yapan da var bu arada.
1: Var değil mi?
2: Tabii,
1: var,
2: bu da, var, bu da çok tabii tartışılan bir şey.
0: Şimdi az zamanımız kaldı.
1: Evet, çok az zaman kaldı. Tamam, tamam. Konuşulacak çok şey vardı. Romanın, grafik romanın yakında çıkıyor veya çıktı şu anda.
2: Bitirdim şu an yayın evinde.
1: Tamamen kendini Ekim'e, anlatıyorsun tabii, değil tabii mi? Otobiyografik.
2: Otobiyografik ama aslında otobiyografik bu dava hikayesine temelleniyor. Ama aslında tüm dünyada neler olup bittiğine değiniyor. İfade özgürlüğü ve nasıl kısıtlandığımızı anlatıyor. Yani sadece benim başımdan geçen bir hikaye değil bu.
1: Hepimiz
2: aynı
1: anlattı
2: şeyi. Evet, aslında hepimizi anlattı.
1: Peki burada çantanı aldın gidiyorsun. Sırtını döndün. Nereye gidiyorsun?
2: Ben de bilmiyorum. O kadar çok yer değiştirmek zorunda kaldım ki hem bu dava yüzünden hem Türkiye'de olup bitenler yüzünden. Burada işte zaten anlatmak istediğim şey o. Çizgi romanda da çok fazla yer değiştiriyorum.
1: Evet.
2: Ve en sonunda nereye olduğunu bilmediğim bir şekilde yine bavulla hareket etmeye başlıyorum.
1: Sen burada kal, bizimle kal. Zehra Ömeroğlu'na çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
4: Çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Seçiyor muyuz hocam bir tane? Ne yapacağız?
0: Çok zor ama benim acizane görüşüm bu crime scene, geçmeyin, olay mahalli karikatür.
1: Süper.
0: Onu bu karikatür tarif eder misin?
2: Bu karikatür aynı zamanda şey de olacak, çizgi romanın tabii genişletilmiş hali, ben de olacağım masada falan. Çizgi romanın kapağında da farklı çizilmiş bir versiyonu olacak. Çünkü bu karikatür aslında çalışma masasında basit çalışan bir karikatüristin olay yeri inceleme bantlarıyla çevrilenmiş halini gösteriyor. Yani basit bir karikatürün bile ne kadar kriminalize edilebildiğini ve aslında hepimizin tecrübe ettiği maalesef bu gerçekliği net bir şekilde
0: çizim
2: çarpıyor bence yüzümüze.
0: Geçilmeyen nokta.
2: Evet.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ben çok teşekkür ederim.
0: Bunu seçiyoruz değil mi?
2: Siz
4: tabii ki, tabii ki. Açık radyoda demokrasi var.
1: Hem de nasıl? Hem de demokrasinin kralı var.
4: Evet, tabii.
0: Güçlendirilmiş oy.
1: Peki.
0: Peki.
2: Çok teşekkür ederim. Ederim.
1: Görüşmek üzere.
4: Görüşmek
1: iyi yayınlar
4: diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Çok sağ olun.
2: İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri.

0: Evet, haftanın karikatürleriyle birlikte süreyi de doldurduk zaten. Hemen veda edebiliriz. Ben Deniz Ömer
1: Bir
0: Madra.
1: isterseniz bir son dakika bu şeyden
0: Aa, evet,
1: verelim.
0: lütfen.
1: Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltı hem belediye başkanı Erhan Kılıç hem de 50 kişi
0: 50
1: gözaltına
0: kişi.
1: alınmış durumda şu ana kadar. Evet, bir saat önce böyle bir operasyon yapılmıştı. Bir son dakika haberi de Donald Trump'tan İran Amerika ile anlaşmaya varmak istemiyor demiş. Bir kez daha savaş tamtamları çalmakta
0: Çalınıyor.
1: göreceğiz. Ama bu arada akşam ekine artık bu dönem ara vermiş olduk. O yüzden akşam ayrıntılarını veremeyeceğiz. Yarın sabah karşınızdayız diyelim.
0: Evet, öyle diyelim ve bitirelim. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Çok yoğun sayıdaki olayları sizlere nakletmeye çalıştık. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.

0: Reklamlar.
1: Merhaba, ben Özel Sezen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Görkem. Yıl boyunca yürüttüğümüz Taştepeler akademik projemizde Göbeklitepe ve Karahantepe bölgesine dair araştırmalar ve saha çalışması yaptık. Projemizin en sevdiğim yanı disiplinler arası olmasıydı. Taştepeleri farklı bilim dallarının bakış açısıyla sorgulamamıza ve çok yönlü bir farkındalık kazanmamıza büyük katkı sundu.

Reklamlar bitti. That's

0: come true.
1: Appetite for it. Oh
2: yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
3: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nilüfer Gross'a teşekkür ederiz.
5: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
6: Sevgili Günlük, bu yayın dönemi radyomuzda ne var ne yok?
7: Günaydın Didem ve hoş geldiniz Ömer Bey. Herkese günaydın.
6: Herkese günaydın.
8: Günaydın, merhabalar.
6: Her yayın dönemi olduğu gibi ilk programında, yayın döneminin ilk programında Ömer Madra'yı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Ömer Bey.
8: Hoş bulduk efendim.
6: Efendim, ne gurur. Lütfen bu yayın döneminden sizin ağzınızdan başlayalım mı ne var ne yok konuşmaya?
8: Evet, yani şöyle bir şey yapabiliriz. Genellikle çok övündüğümüz ve başka Türkiye'de ya da dünyanın başka ülkelerinde de pek fazla örneğine rastlandığını düşünmediğimiz bir rekorlar dizisi gerçekleştirmiş sayıyoruz kendimizi. Yani yeni yayın döneminde de Apaçık Radyo'da toplam 1457 programcı tarafından hazırlanan 1328 farklı program yapılmış oluyor. Yani bu bütün ömrümüzde, yeni dönemde de 1198 program, 200'e yakın ayrı programcı tarafından hazırlanan 134 program var. Bu da yani başka herhangi bir örneği olduğundan pek emin değiliz. Yani bilen dinleyicilerimiz ya da bu konuya vakıf olan birisi varsa, bize uyarırsa seviniriz ama bir bakıma benzersiz olduğunu düşünüyoruz. Yani bu dönemde 17 yeni program ve 21 yeni programcı var. Geçmiş yayın dönemlerinden de tanıdığımız 4 programcı dostumuz yeniden mikrofon başına geçiyor. Ayrıca daha önce dinleyicilerle buluşmuş bir programda yeniden yayın akışındaki yerini alıyor.
6: Evet, müthiş rakamlar gerçekten. Çok heyecan verici. Programımızın
8: iftar ediyoruz.
6: Programımızın süresi yetecek mi bu 17 programı tanıtmaya bilmiyorum açıkçası, ama o yüzden biraz hızla başlayalım. Ne dersiniz?
7: Evet.
8: Kötü bir haberim var size. Pek fazla müzik çalamayacaksınız.
7: Evet, öyle yapalım.
6: Ben yine de bir tane hazır ettim. Yani
7: olur,
6: belki bir şansınız olursa
7: diye
6: bir tanecik şarkı hazır ettim.
8: Bakalım sığdırırsak ne hala.
6: Ömer Bey, hadi sizle başlayalım.
8: Evet, peki. Bu yeni programlarımızdan bir tanesi bugün pazartesi 15.30'da Sayfiye adını taşıyor. Fatma Zişan Tokaç tarafından hazırlanıyor ve alt başlığı da Arşivden Günümüze İstanbul'da Yaz. Yani İstanbul'da yaz mevsiminin değişen hafızasını, sıcakla dönüşen gündelik hayatı ve kentin iklimle kurduğu ilişkiyi takip ettiğimiz bir yolculuğa çıkıyoruz. Fatma Zişan Tokaç, Sayfiye'de 19. yüzyıl gazete arşivlerinden günümüz sıcak hava dalgalarına uzanan geniş bir hikaye kuruyor. Tam da bizim iklimle ilgili bağlantımız giderek yoğunlaşan, bağlantımıza da uygun düşen bir bağlam bu. Deniz hamamlarından sayfiye kültürüne, susuzluk krizlerinden orman yangınlarına, mesirelerden klimalı iç mekanlara uzanan bu program, tek bir şehirde, İstanbul'da ama devasa bir şehirde, yazın nasıl yaşandığını, kimler için serin, kimler için yakıcı olduğunu tarihsel ve toplumsal katmanlarıyla ele alıyor. Burada ayrıntılı bir alt yapısı da var. Arşiv belgeleri, edebi metinler, kent hikayeleri ve güncel iklim tartışmaları arasında dolaşıyor sayfiye. Dinleyicileri de kendi yaz hafızalarını paylaşmaya davet ediyor. Kentin değişen mevsimlerine, gölgelerine ve sıcaklarına birlikte kulak veriyoruz.
9: Sayfiye.

0: Arşivden günümüze, İstanbul'da yaz. Hazırlayan ve sunan Fatma Zişan Tokaç. Pazartesi günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Evet ve pazartesi gününden devam edelim. Pazartesi günü Açık Dergi içinde saat 19.19'da Güne Bakan İletiler programı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Işıl Çobanlı Erdönmez olacak. İletişim, medya, kültür, sanat ve kitle toplumu alt başlığıyla görüyoruz programı. İletişimin gündelik hayatımızı nasıl şekillendirdiğini, medyadan sinemaya, toplumsal hafızadan popüler kültüre uzanan örneklerle birlikte konuşacak Işıl Çobanlı Erdönmez. Güne Bakan İletiler her hafta farklı bir toplumsal meseleye iletişim penceresinden bakarken tarihsel arka planı, kültürel yansımaları ve medyadaki temsilleri birlikte ele alacak. Müzeler haftasından toplumsal hafızaya, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nden alternatif medyaya, toplumsal cinsiyetten yeni medya kültürüne uzanan başlıklar, filmler, diziler, haberler, arşiv çalışmaları ve şarkılar eşliğinde yeniden düşünülecek. Soft rock'tan pop'a, farklı dillerden özgün seçkilere uzanan müzikler ise programın hikayesine eşlik edecekmiş. Işıl Çobanlı Erdönmez'in hazırlayıp sunduğu Güne Bakan İletiler programı bizi gündemin hızına kapılmadan kültür, iletişim ve toplum ilişkisine sakin ama meraklı bir yerden bakmaya davet ediyormuş.
2: Evet, bugün ilk bölümünü dinleyeceğiz. İlk bölümde de Müzeler Haftası konu. Ben önden dinlediğim için size müjdeleyebilirim bu vesileyle. Salı günü bir yeniden programımız var. Polikrom geri dönüyor.
1: Evet.
2: Bu vesileyle de hatırlatalım. Bant'tan Bulut'a serisini 30 yıllık arşivimizi sürdürüyorduk. Onu bir güne indirdik. Öğle kuşağında farklı programlar açtık. Ve salı günü Polikrom dönüyor. Nazlı Zaman'ın hazırladığı efendim Polikrom. Glitter'dan sonra Polikrom'a geri dönme kararı aldı. Ve caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezintiye davet ediyor bizi Nazlı. Saat 16'da ise yarın, yani salı günü, salı günleri saat 16'da Onarım Çağı programı başlıyor. Suda Simmeriç, Tuna Emren ve Özdeş Özbay tarafından hazırlanacak program. Alt başlığı şöyle: adil geçiş için iklim istihdamı. İklim krizine karşı mücadelede dönüşen sektörlerde çalışan emekçilerin geleceğini konuşuyoruz. Onarım Çağı adil geçiş kavramını İşçilerin, sendikaların, aktivistlerin ve araştırmacıların deneyimleri üzerinden ele alıyor. Yeşil yeni düzen tartışmalarından sendikal mücadelelere, yerel dayanışma örneklerinden dünyadaki iklim politikalarına uzanan program, bilimsel verilerle toplumsal mücadeleleri bir araya getiriyor. Röportajlar, kaynak kitaplar ve sağdan seslerle şekillenecek bu yayın. İklim adaletinin emek boyutuna odaklanacak esasında. Endüstriyel seslerle doğa sesleri arasında kurulan karşıtlık eşliğinde Onarım Çağı bizleri daha adil ve yaşanabilir bir geleceğin imkanlarını birlikte düşünmeye davet ediyor.
0: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay. Salı günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
2: Evet, bir yeni söyleşi dizisi var. Ömer Bey, siz anons etmek ister
3: evet,
2: misiniz?
3: Evet, diyeyim tabii. Salı günleri gene 18.30'da Ekoton diye bir program var. Sanat ve ekoloji üzerine söyleşiler. Bunu da hazırlayıp sunanlar Nazlı Zaman ve İksem Mavituna. Tanıyorsunuz onları. Açık Dergi'de yeni bir söyleşi serisi bu. Ekoton. İki ekosistemin kesiştiği ve yaşamın yoğunlaştığı geçiş alanlarına verilen isim. Bu programda sanatla ekolojinin kesiştiği alanlara odaklanıyoruz. Bugün dünyayı nasıl yaşadığımız, hissettiğimiz ve hayal ettiğimiz geleceği de belirliyor tabii. Belki de ihtiyacımız olan şey teknik çözümlerden çok yeni duyarlılıklar ve yeni bir ortak yaşam hayal gücü geliştirmek şeklinde tanımlanıyor. Ekoton'da ekolojik düşünceyle temas eden ve sanatın dönüştürücü gücüyle yeni ilişkiler kuran çağdaş sanatçılara da kulak veriyoruz. Yani Açık Radyo'nun ekoloji konusunda dünyadaki en zengin radyo kitaplardan bir tanesi olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Onlara eklenen yeni bir değerli bir program.
4: Ekoton. Sanat ve ekoloji üzerine söyleşiler.

0: Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Zaman ve İlksen Mavi Tuna. Salı günleri 18.30'da Açık Dergi'de.
1: Evet ve salı günü saat 19.30'da bir yeniden programımız daha var. Felsefe Açıklarından hazırlayan ve sunanlar Yılmaz Murat Bilican ve Ahmet Rıfat Ödül olacak. Kısa bir aranın ardından yeniden yayında olacaklar. Yılmaz Murat Bilican ve Ahmet Rıfat Ödül her kesimden insanın gündelik hayatında karşılaştığı ve üzerine düşünmek durumunda kaldığı güncel meseleleri filozofların açtığı perspektiflerden ve disiplinler arası bir bakışla ele alacaklar ve sorular sormaya, yerleşik kabulleri yeniden düşünmeye bizi davet ediyorlar.
2: Evet, yine bu sefer salı geceleri saat 1'de Kesbiç programı var. Kesbiç programını Deniz Bankal hazırlıyor. Kırpılmış Sesler alt başlığını taşıyor. Kaset kayıt cihazlarının, gece yürüyüşlerinin ve yarım kalmış düşüncelerin arasında dolaşan bir ses kolajı bizi bekliyor. Kesbiç, sokaktan kaydedilmiş uğultular, yanlış anlaşılmaya müsait diyaloglar, elektronik parçalar, lo-fi beatler, hip-hop, spiritüel caz kayıtları ve ansızın belirlen sert frekanslarla örülü kişisel bir gece günlüğü bizi bekleyecek. Kesilip biçilen, üst üste yapıştırılan sesler bazen bir ambiyansa, bazen de uykusuz insanların aynı frekansa birbirine sessizce göz kırptığı bir yayın hissine dönüşüyor.

0: Kes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler. Salı geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Evet, böyle bir kolaj programı bizi bekliyor Salı gece yarısı 1'de.
2: Çarşamba günü 12'de Walkman diye bir programımız var, değil mi?
3: Evet.
1: Evet.
2: Yeni. Kadim programcılarımızdan Akif Burak Atlar hazırlıyor bu Walkman'ı da. Sadece 80'ler alt başlığı programın, yani kaset çalar. O zamanlar hatırlamazsınız siz gençler. Kaset çalar diye bir şey vardı.
1: Ben hatırlıyorum onu... Ömer Bey.
2: İyi bari. Nazlı'ya da öyle.
1: Tamam.
3: Benim
2: play
3: de var,
2: tuşuna değil? Basıp 80'lere dönüyoruz kaset çaların. İşte Walkman ya da Billboard listelerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en ünlü müzik listeleri yapan dergisi. Onun listelerinde, ünlü listelerinde kimi zaman alt sıralarda kalmış ama hafızalarda iz bırakmış, kimi zaman unutulmuş, kimi zaman da yıllar içinde kültleşmiş, dönüş yapmış yani. O şarkıların peşine düşüyor ve çeşitli gruplar soft rock'tan synth pop'a, new wave'den romantik yavaş çalarlara uzanan seçkilerle program 80'li yılların gölgede kalmış hit parçalarını ve sürpriz keşiflerini de yeniden kulağımıza taşıyor.

0: Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler. Çarşamba günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Ve çarşamba günü bir yeni programımız daha var. Saat 18.30'da Açık Dergi içinde Tarlanın, Pazarın, Sofranın Geleceği hazırlayan ve sunanlar Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen ve Oya Ayman olacak. Alt başlığı nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları. Gıda krizini üretimden tüketime, tarladan pazara ve sofraya uzanan bütünlüklü bir bakışla ele alıyorlar. Tarlanın, Pazarın, Sofranın Geleceği programında İklim krizi, tarım politikaları, gıda egemenliği ve kır-kent ilişkileri ekseninde bir çıkış yolu olarak agroekolojiyi gündeme getiriyorlar. Çiftçilerin, tarım uzmanlarının ve dayanışma ağlarının deneyimlerinden beslenen bu programda bizleri sağlıklı, adil ve ekolojik bir gıda sisteminin imkanlarını birlikte düşünmeye davet ediyorlar.
2: Evet, çarşamba akşamı Tarlanın, Pazarın, Sofranın Geleceğinden hemen sonra bir yeni program daha var, dönemler arası. Ve Kanonlar ve Karşı Sesler adını taşıyor. Açık Radyo ekibinin, Apaçık Radyo ekibinin yakından tanıdığı Hatimet Miral tarafından hazırlanacak programda müzik ve plastik sanatlar üzerinden dönemlerin düşünme biçimlerini birlikte okumaya çalışacağız. Dönemler arası antik Yunan'dan 20. yüzyıl avantgardlarına uzanan kronolojik bir yolculukta estetik anlayışları, düşünsel kırılmaları ve sanat disiplinleri arasında görünmez bağları tartışmaya açıyor. Her bölümde farklı konuklarla birlikte müzik tarihinin belirli bir dönemine odaklanan program, heykelden mimariye, resimden performans sanatına uzanan örneklerle müziğin diğer sanatlarla nasıl konuştuğunu araştırıyor. Apollon ve Dionysos'tan Baroa, romantizmden özgür doğaçlamaya uzanan bu hatta bazen bir kilise ilahisi, bazen bir caz pasajı, bazen de çağdaş sanatın huzursuz ritimleri bize eşlik edecek çarşamba akşamları saat 19'da.
0: Dönemler arası. Kanonlar ve karşı sesler.
3: Hazırlayan ve sunan Hatimet Miral. Müzik perspektifinde sanat tarihinde kırılmalar.
4: Evet, gene çarşamba günleri, çarşamba günleri 19.30'da yeni bir program daha var. Adı da Hüsnü Kuruntu. Bunu Esra Önel hazırlıyor ve sunuyor. Ve alt başlığında da deneysel sesler ve gündelik anlatılar deniyor. Left field elektronik ekseninde şekillenen trip hop, ambient, down tempo, broken beat ve deneysel elektronik arasında dolaşan bir ses ve anlatı alanı olarak tarif ediliyor bu. Hüsnü Kuruntu bizleri gündelik hayatın küçük kırılmalarını, tekrar eden alışkanlıklarını ve kişisel sapmalarını müzikle birlikte düşünmeye davet ediyor. Her bölüm tek bir duyguya, ruh haline ya da gündelik bir duruma odaklanıyor. O sırada sesler, ritim, atmosfer ve doku üzerinden akıyor. Anlatı bölümleri ise bu akışın içinde belirip kaybolarak parçalar arasında görünmez bağlar kuruyor. İşte burada Theo Parrish'ten Portishead'e, Flying Lotus'tan Andy Stott'a uzanan geniş bir evrenden beslenen bir program bu. Bizlere uykusuz düşünceler, yarım kalmış cümleler ve iç sese benzeyen frekanslarla bütünlüklü bir dinleme deneyimi sunuyor.
2: Evet, perşembe gününe geçecek olursak bir yeni programımız var. Funkmatik adını taşıyor. Saat 12'de.
1: Evet, Funkmatik'te hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş olacak. Perşembe günleri 12'de geçmişten günümüze funk'ın yolculuğunu bize dinletecekler. Funk'ın köklerinden günümüze uzanan ritmik bir yolculuğa çıkaracaklar bizi. Funkmatik soul funk'tan psychedelic funk'a, G-funk'tan elektronik dokulara uzanan geniş bir seçkiyle türün dönüşümünü, etkilerini ve bugünkü yankılarını takip edecek. Parliament Funkadelic'den, Shaka Khan'dan, Prince'den Thundercat'e, Anderson Peak'ten Wolfpack'e uzanan bir program olacak ve hem funk'ın tarihinin kilometre taşlarını hem de türün beklenmedik kesişimlerini dinleyicileriyle buluşturacak. Zaman zaman Türkiye'den funk esintileri taşıyan isimlere de kulak verecekmişiz.
2: Evet, bir yeni program daha var Perşembe günleri 13'te. Seoul Express adını taşıyor. Hazırlayan ve sunan Melek Uzunoğlu, en genç programcılarımızdan bir tanesi. Kore pop müziğinin derinliklerine bizi bir yolculuğa çıkartacak Melek Uzunoğlu, K-pop da deniyor. Renkli ve hızlı dünyasında bir yolculuğa çıkıyoruz. Seoul Express farklı jenerasyonlardan kız ve erkek gruplarını, sono sanatçıları ve K-pop kültürünün dönüşümünü müzikler eşliğinde keşfe açıyor. BTS'ten Stray Kids'e, Blackpink'ten Serafim'e, Shiny'den New Jeans'e uzanan geniş bir seçkiyle hem türün ikonik isimlerini hem de yeni nesil grupları dinleyiciyle buluşturuyor. Jenerasyonlar arası değişimleri, fandom kültürünü ve K-pop'un dünya çapındaki etkisini birlikte konuşuyoruz.
0: Seoul Express. Let's go.

0: Evet, böyle bir Seul Express'te K-pop dinleyeceğiz. Radyomuzda ilk defa oluyor bu.
1: Evet, oradan da Perşembe günleri 19'da bir Homo Ludens adlı oyun insanı, oyuncu insan diye çevirebiliriz. Onun programına kulak vereceğiz.

0: günümüz dijital kültürüne uzanan geniş bir hatta oyunların estetik, politik, toplumsal ve teknolojik boyutlarını da tartışmaya açıyor. Can Kantarcı'nın hazırlayıp sunduğu bu program bizleri anlatı biçimlerinden oyuncu deneyimine, oyuncu müziklerinden, oyun müziklerinden dijital aidiyetlere uzanan farklı başlıklar üzerinden video oyunlarının geçmişini, bugününü ve geleceğini birlikte düşünmeye davet ediyor.
1: Evet, Cuma sabahları Açık Gazete'de bir yeni program var. Bu yeni programımız da saat 9.30'da bir süredir Alice Harikalar Diyarı'nın Alice Harikalar Ülkesi'nde okuyorduk. O bitti ve bir yeni program tam da COP'a giderken, yani COP 31'e giderken bir yeni program var. Haftanın İklim Zirvesi adını taşıyor. Ece Balta tarafından hazırlanacak. COP 31'e giderken iklim krizine dair haftanın öne çıkan gelişmelerini, müzakerelerini ve tartışmalarını Açık Gazete içinde takip edeceğiz. Haftanın İklim Zirvesi uluslararası iklim politikalarından yerel çevre mücadelelerine uzanan gündemi anlaşılır ve güncel bir çerçevede ele alacak.

0: Haftanın iklim zirvesi. Hazırlayan ve sunan Ecehan Balta.
1: Yeni bir yeni program daha var. 12'de Headroom başlığını taşıyor. Selahattin Çolak hazırlıyor. Where Rhythm Breathes diye, yani İngilizcesi öyle. Ritmin nefes aldığı yer. Ritmin nefes aldığı, groove'un akışı belirlediği bir ses alanına davetliyiz. Headroom R&B'den, rhythm ve blues'dan funk'a, boogie'den reggae'ye ve türlerin birbirine temas ettiği farklı duraklara uzanan seçkilerle müziğin o sıcak, akışkan ve katmanlı dünyasında dolaşıyor. Analog tınılar, dans pistinden sızan ritimler ve bas yürüyüşleri arasında program hem klasikleşmiş kayıtlara hem de yeni keşiflere kulak veriyor.
2: Evet, bir yeni programımız daha var ama onun öncesinde Headroom'un bir jingle'ını duyalım.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
4: Evet, bir yeni programımız var. Cumartesi sabahları saat 10.30'da Mücadele Atlası adını taşıyor. Onursal Engel tarafından hazırlanacak programda Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivini tutmaya başlıyoruz. Bir atlas çıkartacağız yani. Türkiye'nin farklı coğrafyalarında süren çevre ve yaşam alanı mücadelelerini izini sürüyoruz. Mücadele Atlası ormanlardan derelere, maden sahalarından kıyılara uzanan direnişleri, doğrudan mücadelenin içinden insanların tanıklıklarıyla kayıt altına almaya başlıyor. Her bölümde belirli bir ekoloji mücadelesine odaklanacak program. Yerel halkın taleplerini, hukuki süreçlerini, dayanışma ağlarını ve ekolojik adalet arayışını onlarla birlikte konuşmaya başlıyoruz. Her cumartesi saat 10.30'da. Cumartesileri saat 11'de bir yeni programımız var.
5: Evet, saat 11'de Yeni Şeyler rejimi var. Mücadele Atlası'ndan hemen sonra hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar alt başlığıyla bu programı yapıyorlar. Modern hayatın tırnak içinde kişisel tercih gibi sunulan alışkanlıklarını, duygularını ve trendlerini toplumsal

0: arka planlarıyla birlikte tartışıyorlar. Yeni şeyler rejiminde yalnızlık hissinden tükenmişliğe, estetik kaygılardan başarı baskısına uzanan gündelik deneyimleri sınıfsal, kültürel ve politik bağlamlarıyla ele alıyorlar. İki kişilik sohbet formatıyla ilerleyecek bu programda kimi zaman konuklarla derinleşerek neoliberal yaşam biçimlerinin görünmez kurallarını, kentli hayatın yeni duygu rejimlerini ve sürekli yine tırnak içinde kendini geliştirme baskısını sorguluyor. Sıla Arkat ve İlda Alçay'ın hazırlayıp sunduğu bu programda bizleri gündelik olanın politik tarafını görünür kılmaya ve başka türlü yaşamak mümkün mü sorusunu birlikte düşünmeye davet ediyorlar.
1: Evet, pazar günleri de bir yeni program daha var. Saat 12'de Agora. Ece Zeren Aydınoğlu hazırlayıp sunuyor. Sanatın ve ifadenin arkeolojisi alt başlığıyla. Sanatın tarih boyunca bir ifade, temsil ve etki aracı olarak nasıl kullanıldığını birlikte inceliyoruz. Agora antik Roma'dan günümüz dijital kültürüne uzanan geniş bir hatta seyrediyor. Sanatın toplumsal, politik ve kültürel dönüşümlerle kurduğu ilişkiyi de tartışmaya açıyor. Tiyatrodan sokak sanatlarına, propaganda estetiğinden çağdaş sanata uzanan bir program bu. Kimi zaman kuramsal okumalarla, kimi zaman konuklarla yapılan sohbetlerle sanatın gücünü, eleştirel imkanlarını ve toplumu biçimlendiren yönlerini ele alıyor. Ve Agora, sanatın yalnızca estetik bir alan değil, aynı zamanda düşünsel ve politik bir mücadele zemini olduğunu da hatırlatıyor.
2: Evet, böyle yeni programlarımız, bambaşka değişiklikler de var. Bunların hepsini Apaçık Radyo'nun internet sitesinde bulabileceğinizi hatırlatalım. 64. yayın döneminde programına ara veren programcılarımıza da bir teşekkür edelim. Bihter Çetinyol,
1: Bircan Yorulmaz,
0: Burcu Karakaş,
2: Cansın Sağesen,
1: Gülinde Detekin,
0: Hande Tecik,
2: Memo Sağlam,
1: Murat Gülsoy,
0: Reha Uz,
1: Selçuk Uzman,
2: Şenol Ayla,
0: Timuçin Oral
1: ve Zeynep Uysal.
2: Çok çok teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür,
1: çok teşekkür ederiz.
2: Bu jingle'larda bize sesini veren Eraslan Sağlam, Esme Madra, Koray Tarhan ve Venda Altuntaş'a çok teşekkür ederiz. Teknik ekibimize de ayrıca Selahattin Çolak, Feryal Kabil, Dila Yılmaz ve Andrei Gritsku hazırladı bu jingle ve teaserları. Onlara da çok teşekkür ederiz. Güzel ve verimli bir yayın dönemi dileyerek, biraz da fazlasıyla sarkarak programı kapatalım. Çok
0: Ömer
2: teşekkürler.
0: Bey, size de çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkürler efendim. Ben de teşekkür ederim. Hayırlı olsun yeni yayın dönemi.
2: Hayırlı olsun.
0: Hayırlı olsun.
2: Güzel bir yayın dönemi geçirelim hep beraber.
0: Hep beraber yarın yine Açık Gazete'den sonra burada sizinle olacağız. Görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın.
3: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nilüfer Gross'a teşekkür ederiz.
4: Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklamlar bitti.
10: Şimdi
4: ve burada.
10: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cansu Torun'a teşekkür ederiz.
11: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
4: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
10: Özel Sezin Okulu sunar.
12: Apaçık Radyo'dan Okul Zili'nden herkese merhaba. Ben Ayşe Alan. Her pazartesi günü Apaçık Radyo'da 10.30'da eğitim konuşuyoruz, okul konuşuyoruz. Bugün daha önce Okul Zili'ne iki kere konuk olmuş bir değerli konuğum var. MEF Üniversitesi öğretim üyesi Servet Altan'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk. Merhaba tekrar.
12: Şimdi bizim sizinle yaptığımız diğer iki programda çok az da olsa değinebildiğimiz bir konu vardı. Zihniyet. Daha evet. Doğrusu benim deyimimle de zihin yapısı konusuna girmiştik biraz. Öğrenme, daha doğrusu çocuğun öğrenmeyle olan ilişkisini konuşacağız bugün sizinle. Evet. Acaba bu kadar hızlı değişen dünyada, çok fazla rekabetin olduğu, özellikle akademik rekabetin olduğu bu dünyada, bir de bunun üzerine son yıllarda yapay zeka girdi.
13: Evet.
12: Çok karmaşık bir şeye bakıyoruz aslında öğrenme dediğimiz zaman. Bu kadar çok bilgiyle olan ilişkinin yoğunlaştığı dönemde acaba çocuğun zihin yapısı, onun öğrenmesini nasıl etkiler gibi kocaman bir sorumuz var.
13: Evet.
12: Bir de bunun yanına azim ekleyeceğiz sizin evet, eklemenizle birlikte. Acaba azmin öğrenmeye nasıl etkisi vardır? Buyurun başlayalım. Zihniyetle başlayalım mı? Şu evet. Çeviride ben kayboluyorum ya. Mindset. Evet. Nasıl çeviriyoruz mindset'i?
13: Yalnız değilsiniz. Ben de sizin gibi aslında önce kavramları araştırırken şey yapıyorum. Bu ne ifade ediyor? Yani bizim dilimizdeki karşılığı ne diye baktığımızda Türk Dil Kurumu'nda anlayış olarak çevrilmiş. Fakat daha eğitim psikolojisi açısından baktığımızda aslında şöyle diyebiliriz. Bir kişinin kendini, hayatı, çabalarını, hatasını, bütün deneyimlerini yorumladığı bir mercek gibi düşünebiliriz. Yani aslında hepimizin bir zihin yapısı ya da bir zihniyeti vardır ve o zihniyet bize bir mercek sunar aslında. Biz o zihniyetle hayata bakarız. Hani Türkçe'de de kullandığımız çok günlük terimler vardır. İşte bu insanın da zihniyeti böyle deriz mesela. Aslında orada kastettiğimiz şey o insanın hayata bakış açısı. Aslında o insanın iç sesi. Tabii ki bu çok katmanlı bir şey. Yani bunu böyle tek kelimede ya da tek cümlede çok ifade etmek doğru olmayabilir. Çünkü o mercek aslında hayata baktığımız mercek birçok inanç yapısı, sosyokültürel faktörler, aile bağları, eğitim durumu gibi gibi birçok şeyden etkileyerek ortaya çıkan bir inançlar bütünü aslında.
12: Merceği de o zaman biraz daraltırsak, tabii ki öğrenme sadece okulla sınırlı bir şey değil. İnsanın öğrenmeyle olan ilişkisinde onun zihin yapısının nasıl bir etkisi vardır?
13: Evet, çok güzel bir soru. Aslında çok uzun yıllardır araştırılıyor. Yani 1900'lü yılların başından beri araştırılan bir konu diyebilirim. İşte Albert Bandura'lar, daha sonra Carol Dweck, işte bugün üzerinde duracağımız asıl zihniyet teorisinin kurucusu olarak diyebileceğim kişiler tarafından çokça araştırılmış bir konu. Tabii ki zaman içinde zihniyet ve öğrenme arasındaki bağ da çeşitlendi. Hani sizin giriş yaparken söylediğiniz gibi bugün bir de hayatımızda yapay zeka var. O yapay zeka bu zihniyet türlerini nasıl belirliyor? Zihniyet teorilerine baktığımızda bizim esas merak ettiğimiz konu şudur aslında. Bireyin öğrenmeyle ilgili kurduğu bağ nasıl bir bağdır? Yani onu şöyle diyebiliriz. Carol Dweck çok güçlü bir teorisinde, yani zihniyet teorisi diye geçer, mindset theories diye geçer. Bu teoride zihniyet yapılarını ikiye ayırır. Bunlardan biri sabit zihniyettir ya da zihin yapısı sizin deyiminizde. Diğeri de gelişim zihniyetidir. Aslında insanların hayata bakış açısının temelinde temellendiren bu iki zihniyet yapısı vardır. Zihin yapısı vardır. Ve bu zihin yapısı aslında bir önceki bölümlerde bahsettiğimiz motivasyonun da temellerini oluşturur. Buna belki şöyle bir somut bir örnek verebilirim. İşte ünlü bir sporcuyu düşünelim. Mesela Michael Jordan'ı düşünelim. İşte Michael Jordan'ı düşündüğümüzde hepimiz büyük ihtimalle şey diye bir sonuca ulaşırız. Michael Jordan'ın öğrenmeyle bağlantısı güçlü ki bu kadar ünlü bir sporcu oldu, basketbolcu oldu ve başarılı diyebileceğimiz bir basketbolcu oldu. Ama bu süreçte atladığımız bir şey var. Michael Jordan lise hayatında mesela basketbol takımından atılan bir kişi. Yani bu bize şunu gösteriyor. Demek ki kendisi bu karşılaştığı zorluklarla mücadele etme yollarını bulmuş bir şekilde. Onun nasıl olduğunu çok basit indirgemek doğru olmayabilir. Ama mücadele etme yollarını bulmuş ve şu anda dünyaca ünlü bir basketbolcu olmuş. Yani aslında zihniyetin öğrenmeyle olan bağlantısı iki boyutta bize ulaşıyor. Sabit zihniyet ve gelişim zihniyeti.
12: Sabiti bir kenara koyacağım.
13: Evet.
12: O çok çünkü anlatıyor kendini. Sabit fikirlilik de geliyor belki oradan. Hmm. Öğrenmeyle olan ilişkide gelişime açık bir zihin yapısı ya da zihniyeti varsa bu öğrenmeyle ilişkimizi nasıl etkiler? Bunu mesela hani örneklerle de belki rica edebilirim ve bir parantez açmak istiyorum. Hep hani çocuğa öğrenciye bakıyoruz ama öğretmenin zihin yapısı aslında çocuğun da zihin yapısını etkileyen bir şey. Oraya bakmıyoruz. Çünkü Carol Dweck de kitabının başında önce size soruyor. Bazı evet. sorular soruyor. Evet. Mesela şöyle şöyle durumlarda ne yaparsınız evet. gibi. Önce kendimize bakıyoruz, ondan sonra çocuğa bakıyoruz, değil mi?
13: Kesinlikle öyle. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi gelişim zihniyetinde aslında bizim hataları bir öğrenme fırsatı olarak görmemiz var. Fakat bunu söylerken de belki dinleyicilere de ulaştırmak istediğim en temel mesajlardan biri şu. Çalışırsan yaparsın gibi gelişim zihniyetini romantize etmekten çıkaralım. Çünkü bir kişinin sadece çabalarsa yapabileceği bir durum yok ortada gelişim zihniyetinde. Çünkü bu sizin bahsettiğiniz gibi gelişim zihniyetini besleyen birçok kaynak var.
12: Bunlar, zeki ama çalışmıyor klişesinin onu tam olarak zıttı bir şeyden bahsediyorsunuz.
13: Kesinlikle öyle. En başta öyle dersek zaten en başta kaybediyoruz. O evet. dediğiniz sabit fikirliliğe giriyor ve gelişimin bütün yollarını tıkıyoruz. Fakat ben örneğin şöyle bir somut bir örnek üzerinden gidecek olursak işte sayısalcı değilim, matematiği yapamıyorum gibi kavramlarla yola çıktığımızda zaten gelişim zihniyetine bir engel oluşturuyoruz. Fakat ben sanırım geometride biraz daha fazla çaba göstermeliyim. Geometriyi anlamak için daha farklı kaynaklara da ihtiyacım var dediğimizde aslında gelişimin önünü açan fırsatlar ortaya çıkıyor. Şimdi çok taze büyük bir konferanstan geldim. Oradan sizin bahsettiğiniz öğretmenin öğrenciler üzerindeki etkisine dair birçok araştırma gördüm. Bu arada zihniyet ile ilgili çalışmalar dünya genelinde hızla artıyor, deneysel çalışmalar. Bu çok iyi bir şey çünkü Carol Dweck'in aslında 1970'lerden bu yana yapılan araştırmalarda genellikle matematik okuma gibi somut başarı hedeflerini görebileceğimiz alanlarda yoğunlaşıyordu. Fakat günümüzde artık bunun birazcık daha ahlaki boyutlarına da mesela çocuğun zihin yapısı ya da zihniyeti ahlaki tercihlerini nasıl etkiliyor gibi araştırmalara da yer verilmeye başladı. Bu çok iyi haber. Öğretmenin, öğrenenin zihin yapısı nasıl etkilediğine dair şimdi birkaç tane somut örnek vermek istiyorum. Onlardan birincisi şu. Amerika'da yapılan bir araştırmada, bu deneysel bir araştırma, bu araştırmada öğretmenlerin seçtikleri öğretme stratejileri, zihin yapıları, öğrencilerin öğrenmelerine ne kadar katkıda bulunuyor diye baktıklarında aslında öğretmenin gelişim zihnine sahip olması, öğrencilerin yine matematik dersinden bir örnek, öğrencilerin matematikte daha başarılı olduğunu gösteriyor. Fakat burada birazcık dikkatli yaklaşmak lazım. Çünkü bu fark çok büyük bir fark değil. Anlamlı bir fark yaratıyor. Gelişim zihnine sahip olan bir öğretmenle sahip olmayan bir öğretmen arasındaki fark anlamlı. Fakat çok büyük derecede değil. Belki burada kullanılan örneklem sayısı da etkili olabilir. Küçük bir grupla yapılan bir çalışma. Ama ilginç bir şey de şu. Belki çok düşünmediğimiz gelişim zihniyeti duygularımıza ve olaylara verdiğimiz tepkileri de etkiliyor. Aslında gelişim zihniyetinin mental sağlıkla ilişkili olduğunu gösteren araştırmalar da var.
12: Burada araya gireyim mi? Bu yüzden lütfen. Mi biz Azim'le birlikte gelişim zihniyetini konuşuyoruz?
13: Evet, kesinlikle
12: i̇kisinin
13: öyle.
12: Çok bağı evet, var birlikte.
13: İkisinin çok bağı var. Azim'e birazdan gelelim çünkü Azim'in birazcık kişilik özellikleriyle de aslında bağlantısı var. Ona da değinmek istiyorum. Bu bahsettiğim örnekte, araştırma örneğinde de gelişim zihniyetine sahip olan öğretmenlerin aynı zamanda ders içinde uygulama yaparken stresli bir durumla karşılaştıklarında strese verdikleri tepkiler de farklılaşıyor. Bence bu çok önemli bir konu çünkü biz gelişim zihniyeti dediğimizde daha çok hani işte matematik okuma becerisi, sınavlar gibi sonuçlara bakıyoruz, akademik sonuçlara bakıyoruz ama biz burada ruh sağlığından bahsediyoruz, stresle başa çıkabilme yollarından bahsediyoruz. Bu çok değerli bir sonuç çünkü bunun okul ortamı dışındaki ortamlarda uygulanabilirliğini de düşününce aile ortamında mesela ebeveynlerin gelişim zihniyetine sahip olması çocuklarının karşılaştıkları zorluklarda verdikleri tepkilere daha anlayışla veya daha empatiyle yaklaşabilmelerine de katkıda bulunuyor olabilir. Ama bununla ilgili henüz çok net bir araştırma yok. Fakat dediğim gibi araştırmalar hızla artıyor. Çünkü 1970'ten beri aslında araştırılan bir konu.
12: Bu gelişime açık zihniyet bana hep bir taraftan özellikle matematiği vesaire akademik dersleri bir tarafa bırakırsak verdiğiniz örneklerden benim aklıma umutlu düşünmeyi getiriyor. Yani önemli bir düşünme becerisi olarak. Çünkü bu anlattıklarınızda o var. Hani bir yerde tıkandık ama devam edebiliriz. Evet. Daha iyisini yapabiliriz. Oradan da yine Carol Dweck'e geçeceğim. Hı-hı. Onun yaptığı araştırmalardan, deneylerden bir tanesi. Bir okulda, siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Belli notları not yet olarak göstermişlerdi. Evet, evet. Henüz değil. Yani 20 almadın, başarısız değilsin, notun zayıf gelmedi, henüz değil senin notun. Bu ne demek ve ne işe yarar?
13: Evet, harika bir örnek. Hatta onu Carol Dweck şöyle açıklıyor. Henüz değilin gücü gibi, evet, bir şeyle konuşması da aslında milyonlarca kişi tarafından izlenen bir şey. Tabii ki bu bakış açısı aslında hani sohbetin başında bahsettiğimiz gibi zihniyet dediğimiz şey bizim öğrenmeyle, bilmeyle kurduğumuz anlamı belirleyen bir kavram. Bu kavrama baktığımızda da biz bir şeyi sonuçlanmış olarak gördüğümüzde, mesela ben matematikte başarısızım dediğimde onu belki zaman içinde bir karakter meselesine de dönüştürebilirim. Çünkü kendimi orada bir bilerek veya bilmeyerek bir özellik atfediyorum. Diyorum ki ben sayısalcı bir insan değilim. Ama henüz değil mantığıyla baktığımızda orada kendimi gelişim alanı için bir kapı bırakıyorum. Ve onun için birçok seçenek elimde kalıyor. Aslında bence zihniyet dediğimiz şeyi de kavramı da böyle sıfır ve bir arasında görmemek gerekiyor. Yani ben çok sabit fikirliyim ya da ben çok gelişime açık bir zihniyete sahibim gibi bir algıda bulunmamak gerekiyor. Çünkü bahsettiğiniz örnekte mesela matematik dersinde diyelim ki bir sanırım Carol Dweck'in o verdiğiniz örneği de matematik dersinden. Evet. Kendisinin birçok araştırması matematik ve okuma derslerinden geliyor. O gibi derslerde aslında henüz ben bunu yapamıyorum demek birçok seçenek bıraktığı için ben onu bir karakter meselesine dönüştürmeden başka fırsatları da denemeye açık bir kapı bırakıyorum. Burada birazcık Carol Dweck'in hayatına da değinebilir miyim acaba?
12: Lütfen.
13: Çünkü dinleyiciler için de ilginç olabileceğini düşünüyorum. Kendisi New York'ta büyümüş ve ilkokul sıralarındayken sınıf öğretmeni onları IQ seviyelerine göre gruplara ayırıyormuş. Mesela birinci sıradakiler işte hani klasik tabiriyle IQ'den bahsediyorum.
12: Evet, bir teste sokuyor.
13: Evet, bir teste sokuyorlar. Evet, ve o orada aldığı skora göre işte birinci sıradakiler en yüksek skora sahip olanlar 2-3 diye Carol Dweck hep birinci sırada yer alıyormuş. Ve aslında onu yıllar sonra araştırmaya iten şey de bu olmuş. Ben böyle birinci sırada yer alırken acaba kendime bir ket mi vurdum? Geliştirebileceğim alanların da önünü tıkadın mı gibi sorgulamalarla aslında bu yola çıkıyor. Hatta daha sonra ilk araştırmalarında Albert Bandura'nın çocuğuyla birlikte doktora aşamasındayken geliştiriyorlar. Tabii bunu ben her okuyuşumda birazcık kültürel bir boyuta da çekmek istiyorum. Türkiye'de de bizim geçmişte şeyler vardı. Umarım halen devam etmiyordur hiçbir okulda.
12: Seviye sınıfları diyeceksiniz,
13: evet,
12: var diyeceğim.
13: Seviye sınıfları vardı, bir de var. Kümeler vardı sınıfta.
12: vardı 80'lerde.
13: Değil mi? Aynı dönemin çocukları evet. olduğumuz için maalesef biz onlara maruz kalmış olabiliriz. Aynı vardı. Sınıf içinde işte çalışkanlar tırnak içinde burada oturur. Daha az çalışkanlar burada oturur.
12: Tembeller
13: gibi.
12: Deniliyordu dümdüz
13: evet,
12: hocam.
13: Yani ben, evet ben diyemiyorum. Çünkü işte şimdi sabit zihniyetle, gelişim zihniyetiyle konuşurken hani o gibi kavramları kullanmak ne kadar doğru olur bilemedim. Ama evet Türkiye'de de öyle bir uygulama vardı ve bu uygulamanın da aslında sonuçları araştırılabilir tabii ki.
12: Bir taraftan siz bunları anlatınca hakikaten her seferinde bu işin ne kadar aynı zamanda kültürel ve insanın kendi yaşadıklarıyla değil mi? Bizim kendi hemen çağırdık, ilkokuldaki kümeler geldi aklımıza.
13: Evet.
12: Kendi eğitim işte geçmişimiz, bizim öğrenmeyle olan ilişkimiz ve bütün bunları yıkmak da çok kolay. Böyle belki büyük bir soru olacak ama bütün bu anlattıklarınızdan biz eğitimciler olarak ne alıp yansıtabiliriz kendi işimize, sınıfımıza ya da ne yapıyorsak eğitimle ilgili?
13: Evet, birçok zihniyete yer açabiliriz bir kere. Yani gelişim zihniyeti, evet gelişim zihniyetinin altında da birçok alt zihniyete yer açabiliriz. Mesela hata yapmanın kabul edilebileceği bir ortam yaratabiliriz. Tabii bunu yaparken de hani şundan bahsetmiyorum. Evet, her hata kabul edilmelidir. Burada hatayı nasıl tanımladığımız da önemli. Yani biz okul olarak, birey olarak, toplum olarak hatayı nasıl tanımlıyoruz? Bu da önemli. Fakat hatanın bir öğrenme fırsatı olabileceğini gösterdiğimiz bir sınıf ortamı yaratabiliriz. Birincisi bu. İkincisi, bunu yaratırken de kendimizle tutarlı olmak adına yarış ortamını elimine edebiliriz. Yani hem hatayı kabul edip hem de aynı zamanda öğrencileri at yarışı gibi tırnak içinde düşünüp yarış ortamı yaratmak doğru bir şey değil. Orada zaten kendimizle çelişiriz. Üçüncü olarak da her öğrencinin kapasitesini ya da tercihlerini ifade edebileceği, ortaya koyabileceği seçenekler sunabiliriz. Yani öğrencinin bizden beklentisi ne? Öğrenci kendini en iyi şekilde nasıl ifade ediyor? Bunun için alanlar açabiliriz. Dördüncüsü de aslında siz en başta söylediğiniz yapay zeka artık hayatımızda ve geçen yılın işte en çok kullanılan kelimelerden biri şey olmuştu ya, beyin çürümesi gibi evet. bir şey ortaya çıkmıştı. Şimdi bu yılınki ne olacak diye hepimiz böyle merakla bir bekliyoruz.
12: Prompt. Olabilir diye düşünüyorum şu an. İlk aklıma o geldi.
13: Evet, olabilir gerçekten. Yapay zekayı da biz eğitimciler olarak yapay zekayı kullanırken öğrencilerimizin bilişsel kapasitelerinin geliştirecek şekilde kullandırmaya yönlendirmeliyiz. Bir yöntem de bu olabilir. Bir tanesi de sanırım bu beşinci oldu. Beşincisi de şu, çabalarsan her şey mümkün mantığından biraz uzaklaşmak lazım. Yani o doğru bir yaklaşım, fakat bunu romantize edip her çabalayan da her şeyi yapabilir mantığını ya da bunu bir sihirli değnekmiş gibi görmekten çıkmak lazım. Şimdi burada bir örnek vermek istiyorum, somut bir örnek. Ne demek istediğimi açıklamak için. İki öğrenci düşünelim. Aynı sınıftalar, fakat bir öğrencinin işte özel ders alabileceği imkanlar var, teknolojik araç gereçleri var evde, yeteri kadar zamanı var ve bağımsız kalabileceği bir ortamı var, çalışma odası var diyelim. Şimdi bu kişi çalışırsan yaparsın mantığında belki bizim kafamıza daha pürüzsüz bir şekilde oturuyor. Fakat başka bir öğrenciyi düşünelim, aynı sınava girecekler. Başka bir öğrenciye de sen çalışırsan yaparsın dediğimizde o öğrencinin acaba evde kendine ait bir alanı olmadığında, teknolojik araç gereçlere ulaşamadığında ya da işte özel ders alma gibi, ki o bir şart değil ama bizim kültürümüzde böyle bir şey var. Destek araçlarına ulaşamayınca diyelim. O kişiye şimdi biz çabalarsan yaparsın demek çok doğru bir ifade olmaz. Aslında burada tam aksine sınıfsal bir şeyi de ortaya getirmiş oluyoruz. Yani o yüzden hani beşinci madde olarak da gelişim zihniyetini düşünürken ya da aslında zihniyeti düşünürken o merceği, hayata baktığımız inançlar bütününü, o merceği düşününce bunun çok katmanlı olduğunu unutmamak lazım ve tek bir yöntem herkese uymayabilir. O yüzden farklı stratejilere ve bu bahsettiğim yöntemlere sınıf içinde yer açmak lazım.
12: Özellikle sanırım eğitimde genellemeler hiç çalışmaz. En çok benim de üzerinde durduğum şeylerden biri bu olabilir yani. Ne kadar çok genelleme yapıyorsanız o kadar çok yanlış yapıyorsunuz. Bir evet. genellemeye gireceğim ben de hemen o zaman.
13: Alalım, buyurun.
12: Azimle bir şeye başlarsan evet. sonunu getirirsin.
13: Evet, evet. O da yine çok romantik geliyor kulağa, değil mi? Sanki azimle yapan her şeyin sonucu istediği kadar başarılı olacakmış gibi. Ama bu da yine zihniyet teorisindeki gibi romantize edilmemesi gereken şeylerden biri.
12: Nasıl bakmalıyız azime? Azim nasıl bir şeydir? Ve eğitim bilimi bu konuda neler söyler bize?
13: Evet, şimdi azim kavramı Carol Dweck ve zihniyet teorilerine göre daha güncel bir kavram. 2007'li yıllarda hayatımıza girdi. Angela Duckworth diye bir psikoloğun, ama öncesinde yıllarca öğretmenlik yapmış birinin. Aslında ben sınıfta öğrencilerimi bu motive eden şey ya da bir grup öğrencimi başarılı yapan şey ne diye düşündüğünde sonucun doktora çalışmaları sırasında azim olduğu ortaya çıkıyor. Peki biz azimi nasıl tanımlıyoruz? Güzel bir soru. Azimi aslında ulaşmak istediğimiz hedefe tutarlı ve tutkulu bir şekilde çabalama diye düşünebiliriz. Yani burada tutarlı ve tutkulu kelimelerin altını çizmek istiyorum. Çünkü azim bir noktada kırılabilir. Yani siz mesela ulaşmak istediğiniz bir hedef vardır. O hedef için yola çıkarsınız. Fakat ondan vazgeçersiniz. Yine azimli miydiniz? Evet. Ama istediğiniz sonucu ulaştırmayabilir sizi. Yani ona ulaşamayabilirsiniz. Aynı zamanda bir tutku olması gerekiyor. Çünkü bence tutkulu olmadığımız şeyler konusunda azimli olamayız. Burada belki biraz daha böyle Carol Dweck'e geri döneceğim. Çünkü bence Carol Dweck, yani biz eğitimciler olarak da gerçekten çok dikkatle takip etmemiz gereken bir araştırmacı diye düşünüyorum. Carol Dweck 60'lı yaşlarında bu teoriyi ortaya koyduktan sonra kendi kendine dönüp düşündüğünde ben neden hayattaki isteklerimi yerine getirmiyorum? Diğer mesela piyano neden çalmıyorum diyor ve 60'lı yaşlarında işte piyano çalmaya başlıyor. Diğer becerilerini geliştirmeye başlıyor. Yani bu da bize şunu gösteriyor aslında. Azim ve zihniyet iç içe geçebiliyor ve tutkulu olduğumuz şeyler konusunda yaşımız ve zamanı ne olursa olsun daha azimli davranabiliyoruz.
12: Öğrencilerimizden duyarız. Ben mesela tarih öğretmeni olarak çok duyarım. Yıllar geçer. Profesyonel mesleğe başlar, mühendis olur, doktor olur ama işte sonra hani tarih dersleri almaya başlar, tarih okur ya da müziğe ilgisi vardır, onu devam ettirir. Çok doğru bir şey söylüyorsunuz ama bir taraftan mesela bir 9. sınıf öğrencisinin 12 tane zorunlu dersi var. Tutkuyla o dersleri elbette götüremez. Böyle bir hakkımız yok zaten, bunu ondan bekleyemeyiz. Bu noktada biz eğitimciler olarak da o çocuğun önüne azmi ya da azmi onunla tanıştırdığımız zaman da belki başka hedefler koyarak onu yönlendirmeye çalışıyoruz. İşte bir üniversite hedefin olabilir. Kendini başka alanlarda geliştirmek isteyebilirsin. İşte bu notları da alman ve hani bu paketi hazırlaman lazım gibi. Ne düşünüyorsunuz
13: evet,
12: bu konuda?
13: Evet, çok haklısınız. Yani hayatta tabii ki şöyle tırnak içinde zorunlu diyeceğim. Çünkü zorunlu eğitimden bahsediyoruz. Evet. Yani zorunlu olduğumuz şeylerde her zaman azmimiz eşit olamayabiliyor. Bence bu çok kabul edilebilir bir şey. Yani bir insanın hem sanat alanında hem matematik anlamında hem dil alanında aynı düzeyde azimli olmasını bekleyemeyiz tabii ki. Burada öğrencilere sizin dediğiniz gibi tabii ki seçenekler sunmak bir yöntem. Ama aynı zamanda da ben şunu düşünüyorum. Her iki teori içinde, azim ve zihniyet modelleri, teorileri içinde öğrencilere beynin işleyişini öğretmek gerekiyor aslında. Bence bu bizim müfredatımızda yok ve olması gereken şeylerden biri. Çünkü beynin nasıl çalıştığını anlayınca aslında olaylar daha farklı boyuta geliyor. Mesela beynin nasıl çalıştığını anlayınca işte duygusal tepkilerimizi daha iyi anlamlandırabiliyoruz. Öğrenmeyi anlamlandırabiliyoruz. Azmi anlamlandırabiliyoruz. O yüzden benim önerim şu olacak. Umarım bir gün müfredata erken çocukluk dönemlerinden itibaren basit yöntemlerle beynin nasıl çalıştığını anlatmak ve biz neden azime ihtiyaç duyuyoruz, neden bu tutkulu süreçlere ihtiyaç duyuyoruz ya da içimizdeki azmi nasıl ortaya çıkabiliriz? Bunun öğrencilere tanıtılması lazım, anlatılması lazım.
12: Hatta çocukların sınıf seviyesine göre belki bu öğrenmeyle olan ilişkisini kurarken beynimiz nasıl öğrenir? Sen nasıl öğrenirsin, sen nasıl öğrendiğini araştırmak, bulmak ister misin gibi pek çok yolu olabilir. Kesinlikle. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz programın ama ben bir de eğitimcilerin dilini size sormak istiyorum. Yani nasıl bir dil kuralım? Bütün bu hem gelişime açık zihniyeti göstermek hem de azmi belki ucundan tutabilmek için eğitimcilerin kurduğu dilin çok önemli özellikleri neler olmalı sizce?
13: Evet, Tabii ki her şey dilde başlıyor, değil mi? Yani düşüncemizi aktardığımız somut çıktılarımız dil, kelimeler aracılığıyla oluyor ve bunu yaparken de kullandığımız dil aslında sınırlayıcı değil de daha çok böyle sen bunu yapabilirsin, başarırsın, çabalayabilirsin, başarırsın ve evet, biz öğretmenler olarak hangi dili kullanabiliriz? Tabii ki yargılayıcı bir dilden uzaklaşmak lazım. Karşılaştırıcı bir dilden de uzaklaşmak lazım. Yani biz maalesef yarışma kültürünü seven bir toplumuz. Buradan çıkmak lazım ve şunu en başta kabul etmek lazım. Herkesin tutkulu olduğu, azimli olduğu alanlar farklı olabilir. Bence bu olabilecek bir şey. Yani her bireyin her alanda aynı derecede tırnak içinde başarılı olmasını beklemek ve bunun için baskı yapmak, zorlamak, zorlayıcı bir dil kullanmak aslında doğru olmaz. O yüzden kapsayıcı, olumlu, yapıcı ve daha çok beynin de nasıl çalıştığına yönelik bilimsel savları kullanabileceğimiz bir dil kullanmak lazım.
12: Belki de bu dil üzerine ayrıca bir program yapmak lazım diyerek programı bitirmek istiyorum. Ne dersiniz?
13: Olabilir, neden olmasın?
12: Çünkü çok konuşulacak çok şey evet. Var ve bir önceki soruya şöyle cevap verdiniz. Bizim düşünmemizle dil arasında çok aslında ilişki var evet. Ve eğitimde biz öğretmenler olarak da eğitimciler olarak da bence dili üzerine o kadar da çalışmıyoruz. Belki bunun üzerine de ayrı bir program yaparız sizinle. Çok teşekkür ediyorum.
13: Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi yine. Sağ olun davet ettiğiniz için.
12: Evet, bugün okul zilinde MEF Üniversitesi öğretim üyesi Servet Altan'la birlikteydik. Önümüzdeki hafta pazartesi günü 10.30'da tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
14: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
4: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
10: Özel Sezin Okulu sundu. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cansu Torun'a teşekkür ederiz.
4: Apaçık Radyo.
15: Reklamlar.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
15: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
16: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
17: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
18: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
15: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
10: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Güneş Athena Başsaray ve Hüseyin Emrullah Çelik'e teşekkür ederiz.
4: Doğa Dedektifi.
19: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin.
0: Koç Holding'in katkılarıyla.
20: Merhaba. Apaçık Radyo'da bir başka doğa dedektifleri buluşmasında bir aradayız. Bugün kent ve doğa üzerine sohbet etmek ve ekolojik süreçlerimizin de yaptığımız yolculuğa eşlik etmek üzere çok kıymetli hocamız, Adil hocamız, Profesör Doktor Adil Güner bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
21: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
20: Sağ olun hocam. Hocam gıyabınızda pek çok programda konuşuyoruz. Kulaklarınızı çınlatıyoruz. Bugün kabul ettiniz, bizimle beraber oldunuz. Tekrar teşekkürler. Hocam vaktimizi iyi kullanmak adına bir kere siz deyin, isminiz geçince birçok konu gündeme gelir. Bilimsel Türkçe adlandırması, resimli Türkiye florası, bunlardan bahsetmek istiyoruz ama sizin İstanbul'un Ümraniye Ataşehir'de otoyolların tam kavşağında olan bir botanik bahçesi var. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi. Bu botanik bahçesinin kuruluşunda çok önemli etkiniz olduğunu, çok büyük katkılarınız olduğunu, kurucusu olduğunuzu bir anlamda söyleyebiliriz herhalde. Ali Nihat Gökyiğit'le beraber. Biraz bu bahçe nasıl ortaya çıktı, nasıl kurulmasına karar verildi? Bize biraz anlatabilir misiniz hocam?
21: Hay hay. Şimdi belki söylemesi ayıptır. Ben ömür boyu tek maaşla geçinen bir adam oldum. O bakımdan biraz bir maddi biraz bir sıkıntı sebebiyle bizim Hayrettin Bey'le şeylerim vardı. Biraz hafta sonları böyle bir iş istemiştim. O da sağ olsun Nihat Bey'e söyledi. Nihat Bey de o ara bu Hatıra Parkı'yla uğraşıyor. Burada Nezahat Gökyiğit Hatıra Parkı olarak şey yapmış. Benden hafta sonları gelip işte bitkileri teşhis etmemi istediler. Biz de öyle başladık. Daha sonra üniversiteden benim bir yıllık bir görevlendirme istedim. Tam zamanlı çalışalım gibisinden. Üniversitem o dönemde işte ben ancak ücretsiz göndermeye kalkınca ben de erken emekliliğimi istedim. Çıktım geldim şeye. Kafamda da şey vardı, bir yıl çalışırım. Baktım ki hoş gitmiyor işler. Giderim Hakkari Üniversitesi'ne, nasıl olsa beni alırlar diye düşünmüştüm yani.
20: Evet.
21: Dolayısıyla öyle başladık. Yavaş yavaş hani burada bitkileri teşhis ediyoruz vesaire ama Türkiye'deki hemen her botanikçinin kafasında işte bir milli botanik bahçesinin kurulması, bunların yol alması gibi, hatta bir floramızı yazmak hayalleri herkes de vardır istisnasız. Böyle işte Nihat Bey'le şey yaparken yurt dışında biraz İngiltere'de biraz bahçeleri gezelim falan dedik. Ben bir botanikçiyim o zamanki şeyle. Hani botanik bahçesi teorik olarak kafamda bir şey var ama neyin ne olduğu konusunda işin açıkçası çok fazla da fikrim yok o dönemde. O bakımdan işte yurt dışında geziyoruz vesaire ama bir yandan da Nihat Bey'le acaba bunu yapabilir miyiz, altından kalkabilir miyiz tarzında endişelerimiz var. Sonuçta bir yandan bir şeyler yaparken Nihat Bey'e dedim ki, tabii o zaman çok iyi tanımıyorum Nihat Bey'i. Yani Nihat Bey dedim, biz bir botanik bahçesi yolunda bir şeyleri eklemeye başlayalım, yolumuzu alalım. Ha, kanaat getirdiğimizde ki burası bir botanik bahçesi oldu artık, o zaman adını değiştiririz dedim. Meğerse tabii Nihat Bey'i ben sonradan tanıyınca anladım. Tam onun tarzında bir şey söylemişim ben Nihat Bey'e. Böylece başladık. İşte yavaş yavaş işte bitki teşhisleri, etiketlemeler, ondan sonra bir botanik bahçesi nedir, ne değildir, bu uluslararası botanik bahçelerinde koruma kurumu var, onlardan işte bir herbaryum, botanik bahçeleri el kitabı daha doğrusu tedarik ettik, onları okuyoruz. Tabii oraya bakarsanız teoride bir sürü şeyin olması lazım ama esasen koleksiyonların, canlı koleksiyonların iyi belgelenmiş olması, iyi bakımlı olması yeterli ana omurgayı oluşturuyordu. Biz de bu çerçevede yavaş yavaş işte nasıl diyeyim, taş taş üstüne koyarak yol aldık. En son 2003 yılında da Nihat Bey'le kanaat getirdik, ya biz artık botanik bahçesi diyebiliriz ve adını öyle değiştirdik. Ve ondan sonra da tabii eklemeye devam ettik. Kafamızda sürekli bir hayaller var. Dedik ileride bir flora yazılacak olursa işte bir bitki ressam yetiştirmemizin önemi var. O anlamda işte gene yurt dışı ilişkilerimiz sayesinde Sayın Christabel King'le tanıştık. Kendisini Türkiye'ye davet ettik. İşte 4 yıl kurs verdi. Böylece ilk bitki ressamlarımızı yetiştirdik. Böyle böyle yol aldık. Nihat Bey sağ olsun çok hayırsever bir adamdı. Ben artık biraz espriyle de olsa şöyle diyorum. Eğer Nihat Bey beni bu bahçeye davet etmemiş olsaydı, Nihat Bey'in hayır yelpazesi içinde Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ne bileyim %5'lik, %10'luk bir pay teşkil ederdi. Geri kalan hayır hasenatını başka işlere yapardı illaki. Ama yanlışlıkla bana rastladı ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi onun hayır hasenatının %80'ini kaplıyor diyebilirim artık. Allah rahmet eylesin. Ancak şunu da mutlaka eklemem lazım kendisi için. Eğer Nihat Bey beni bu bahçede görevlendirip de kendisi hiç uğramamış olsaydı, ben ne istesem verse bile ki zaten başlangıçta öyle ise ne desek hemen yerine geliyordu. Hatta şey yaparım, kendimi masallardaki Zümrüt'ü Anka kuşu gibi hissettim. Gah diyordum, ekmek geliyordu, guk diyordum, su geliyordu. Bu biçimde yol aldık gerçekten. Yani çünkü bir devlet bürokrasisi içinde çalışmış bir insana birdenbire böyle bir şey hani kolay alışılabilir bir şey değil. Eğer Nihat Bey'in bizzat kendi katkısı olmasaydı, beni bahçede hani o sağladığı destekle, maddi destekle boş yalnız bıraksaydı, bugünkü bahçenin halinin yani yarısına ulaşamamış olurduk. Onu açıklıkla, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. O kendi mühendis geçmişi, yani dehası bu bahçeye inanılmaz katkı yapmıştır. Böyle böyle bir yandan da bilim adamlarının bahçeye geliş gidişlerini mütevazı bir işte misafirhane yaptık. Böylece arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bahçeye geliş gidişlerini kolaylaştırdık. Çünkü hep maddi sıkıntı çektiğimiz için en azından geldi konakladılar mı, hani külfet olmasın onlara bizlere tarzında. Böyle böyle dostlarımızın da bilimsel katkısını sağlamış olduk. Bahçe işte bugünkü hallere geldi.
20: Evet hocam.
21: Çok basitçe bahçenin hikayesini böyle söyleyebilirim.
20: Evet, 2002-2003 yılında başlayan hikaye devam ediyor. Büyüyerek, gelişerek. Şu anda evet, sanıyorum 10 binin üzerinde herhalde bitki örneğinin korunduğu bir herbaryumu da var. Yani, botanik bahçesi.
21: Tür sayısı o kadar değil. Yani canlı tür sayısı.
20: Evet, herbaryum olarak var.
21: 2000 kül herbaryum örnek sayısı şu anda 20 bine doğru gidiyor bildiğim kadarıyla. Zaten herbaryum da hani orada uğraşmak zorunda kaldığımız şeylerden ki hala uğraşılıyor. Botanik bahçesi kavramının arkasının Türkçe'de boş kalmış olması. Evet. 1930'larda büyük heveslerle işte İstanbul Üniversitesi'nde botanik bahçesi kuruldu. Ama ne bileyim devre özgü sebeplerle şeylerle bu yeteri kadar bir faaliyette geçme şansı olmadı. Çünkü yeteri kadar botanikçi de yoktu. Yani şimdi bunları eğri oturup doğru konuşmak lazım. Eskileri suçlamak çok kolay ama suçlamayacağım. Ben devirler böyle gerekti diyorum. Yani gerektirdi, getirdi. Ve dolayısıyla böylece bir hani botanik bahçesi faal bir botanik bahçesine halk tanık olmayınca kavramın arkası boş kalmış oldu. O zaman bir sürü fidanlıkta kendilerini botanik bahçesi diye isimlendirince çoğu zaman bize gelen ziyaretçilerden veya dışarıdan talepler geliyor, işte kaç fidan yetiştiriyorsunuz, neler yetiştiriyorsunuz tarzında talepler oluyordu. Biz de anlatmaya çalışıyorduk ya, biz gerçek bir botanik bahçesiyiz. Bir bilimsel araştırma enstitüsüdür. Bitkiler hakkında her türlü bilgiyi araştırma yoluyla veya derleme ilişkiler yoluyla derler, toplar ve Türk halkına ve dünyaya bu isteyene bu bilgileri vermek üzere hazır tutar. Kavramı bu şekilde değiştirmeye çalışıyoruz ama hala gayret etmemiz lazım.
20: Hocam peki bu noktada bir şey aklıma geliyor. Siz esasında biraz ipucu verdiniz. Türkiye'de, dünyada esasında botanik bahçeleri genelde, her zaman değil ama büyük bir çoğunluğu önemli botanik bahçeleri üniversitelerle entegre bir şekilde kuruluyor. İşte İstanbul'da da İstanbul Üniversitesi'nde zamanında yapılan çabaları da düşünürsek onlara benzer bir şekilde. Türkiye'de siz bunu Ali Nihat Kökyiğit ile beraber organize ettiniz ve özel bir girişim şeklinde başlattınız. Bunun avantajları ya da dezavantajlarını gördünüz mü? Yani bir üniversite tarafından...
21: Şimdi şöyle söyleyeyim Çağatay Bey, yani dünyada botanik bahçeleri çoğu üniversitelerle değil, üniversitelerden ayrı, bağımsız. Yani devletin ya belediyelerin, başka kurumların uhdesinde kuruluyor. Üniversite uhdelerinde de botanik bahçeleri var ama çoğu zaman üniversite botanik bahçeleri çok başarılı botanik bahçeleri değiller. Yani genel şey bu. Genel çizgi bu. Ha, bu istisnalar yok mu? Tabii ki her zaman başarılı üniversite botanik bahçeleri de var. Başarısız başka botanik bahçeleri de var. Yani bunu bu şekilde belirtmemiz lazım. Biz de çünkü üniversitelerde siz içindesiniz şu anda. Ben neredeyse unuttum artık üniversiteleri. Yani 25 yıl oldu. Neredeyse bıraktım. 23 yıl oldu. Bu bürokratik işlemler, eylemler bir botanik bahçesi için çok sağlıklı şeyler değil. Botanik bahçesinin anında karar alıp yapman gerekeni yapmanız lazım veya harcamanız gereken şeyi harcamanız lazım. Hayır efendim, o şeyde bütçemiz yok veya işte bir dilekçe yazın, talepte bulunun vesaire, bunlar botanik bahçesinin başarıya ulaşmasını, nasıl diyeyim, en azından kısıtlayan sebepler. Evet. O bakımdan biraz daha hani güven üzerine kurulu bir bürokrasiyle teçhiz edilmeleri lazım botanik bahçelerinin.
20: Evet. Ama o zaman yani bu destek konusunda üniversitelerdeki bilim desteğinin dışında sizin bahsettiğiniz gibi mesela Kew Gardens gibi ya da işte New York'taki botanik bahçesini biliyorum. Onlar evet. gibi bahçeler aslında devlet tarafından finanse ediliyor ya da yerel yönetimler doğru. tarafından. Doğru mu?
21: Doğru.
20: Sizin evet buyurun.
21: Yani ya o şekilde finanse ediliyor veyahut da gönüllü kuruluşlar tarafından finanse ediliyor. Burada önemli olan iyi bir yönetim ve personelin hani bir ufuk çizip bir ülküyle orada çalışmalarını ve katkılarını sağlayabilmek. Yani bu artık bir yönetsel bir durum. Yani şimdi botanik bahçesi olmanın ötesine geçiyor. Yani herhangi bir kurum içinde yani başarılı olması için iyi bir ufuk çizgisi ve ülkü çalışanlara benimsetmeniz lazım. Bu olmadığı zaman hiçbir kurum başarıya gitmiyor zaten.
20: Evet, aslında sizin de başardığınız şey belki de bu hocam, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde. Çünkü şu anda orada sizin yaptığınız, başlattığınız çalışmaları sürdüren kıymetli bir ekip kurulmuş durumda ve aynı heyecanla çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu da tam sizin ifade ettiğiniz şey. Benim esasında sormak istediğim soru şu anlamdaydı. Yani özel bir girişimle yapılmış bu şekilde bir botanik bahçesinin bilimsel desteğini sizin varlığınızla, sizin diğer akademisyenler kurduğunuz ilişkiler sayesinde sağlıyor. Desteği de Ali Nihat Kökyiğit ve bazen tabii kamu, mutlaka devlet desteği de sağlanmıştır diye düşünüyorum. Bu şekilde sistem yürüyor ve canlı kalabiliyor. Neden bunun üzerinde buyurun.
21: Şurayı bir izin verirseniz açıklayayım. Bize sağlanan devlet desteği üzerinde bulunduğumuz arazidir. Karayollarına aittir. Halen karayollarına aittir. Ve biz burada herhangi bir kira ücreti vesaire bir şey ödemiyoruz. Tamamen bize bu hayır amaçlı kullanmak üzere tahsis edilmiş bir arazidir. Başka devlet desteği yok.
20: Anladım.
21: Bunun dışında ne bileyim bir proje, araştırma projesi veya bir bitki toplama vesaire filan tarzıyla bir şeyler, ortak çalışmalar filan yapıldığında tabii ki bitki materyali gelmiş oluyor bahçeye. Bunlar da destekler ama bahçenin ana mali gücü Ali Nihat Gökyiğit Vakfı'nın kendisi.
20: Evet. Bu zaman anladığımız şey şu ki hocam, bir botanik bahçesi hep konuşuyoruz çünkü konuşmalarımızda. Diyoruz ki işte şöyle botanik bahçemiz olsun, botanik bahçelerimizin sayısı artsın. Bu o kadar da kolay bir durum değil aslında. İnançlı insanlara, bu işe gönül vermiş, sevmiş insanlara öncelikle ihtiyaç var. Ondan sonra da işte desteğini organize edip ekip kurarak oraya bağlı bir şekilde çalışmak gerekiyor. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nin de başarısı buradan kaynaklanıyor diyebiliriz. Hocam siz...
21: Evet, karşılıklı bir ilişkidir ve halkta bir talebin de yaratılması lazım. Yani halkta bir talep yaratılacak ki bunlar şey yapılabilsin. Şimdi mesela millet bahçeleri kuruluyor birçok yerde. Bunların bazıları çok güzel, bazıları öyle hiç güzel değil. Yani ama bu millet bahçeleri örneğin bazıları gayet güzel şekilde botanik bahçesi olarak bir fonksiyon meydana getirebilir. Bu artık oradaki yöneticilerin ve çalışanların sizin de belirttiğiniz gibi arzusuna ve talebine bağlı bir durum.
20: Peki, yine çok merak ettiğimiz bir konu var. Siz belirttiniz. Türkiye'de bakış açısını da göstermesi açısından tabii çok önemli ama bu karayolu arasında otoyol kavşağında sıkışmış bir alanın botanik bahçesine ayrılması, onun yerine başka bir alanın tercih edilmemesi size ne düşündürüyor? Yani burası tamamen atıl bir alan. Dönüştürülmesi harika. Gelinen nokta müthiş. Onun için alkışlanacak bir durum var ama bir botanik bahçesi yapılması gerektiği zaman sizin genişleme alanınız şu anda yok gibi bir şey. Başka türlü bir araziye ihtiyaç var mıydı acaba?
21: Yani gönül tabii ister ki daha böyle geniş bir arazide olalım da bazı hizmetleri daha fonksiyonel olarak yerine getirebilelim. Şimdi biz otoyol ortasında olduğumuz için bizim böyle bina yapmamız falan çok kısıtlı ve sınırlıdır. Mesela birkaç katlı bir herbaryum binası yapamıyoruz. Yani böyle bir şansımız yok. Çünkü otoyol ortasındayız. Üstelik de bizim bu alanda vatandaş bazen çok merak ediyor. Acaba burada bir imar çıkarıp kat mı alacaklar vesaire diye. Yasal olarak bu zaten mümkün değil. Çünkü burası yollar için ayrılmış bir alan. Ama üzerinden bir yol daha geçirilir. Nitekim şimdi yanımıza yapılan finans merkezine yapılacak giriş çıkış yolları sebebiyle bahçenin biraz kuzey kısmında kırpılma olacak. Yani genişleme değil, kırpılma da olacak ama bunlar biraz kaçınılmaz şeyler. Öte yandan da ne yapalım? İstanbul'da hani çok böyle geniş araziler vardı da biz mi hayır dedik? Yani böyle bir durum yok yani. İstanbul'da biliyorsunuz taşı toprağı altın yani. O bakımdan bence bu karayolu ortasındaki arazi gayet de güzel işte kullandık, değerlendirdik. Hatta ben şaka yollu bazen şey diyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri büyük bir ileri görüşlülükle önce Şehitler Köprüsü yapıldı. İşte sonra Anadolu Otoyolu yapıldı. Sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapıldı. Bütün bu yollar bu bahçeye çıkıyor. Vatandaş bu bahçeye kolay gelebilsin diye bütün bunlar yapıldı.
20: Çok güzel hocam, çok güzel ama
21: Yani böyle
20: evet,
21: espri.
20: çok güzel bir
13: Anlatabiliriz.
20: esin gerçekten. Ama dünyada siz tabii botanik bahçelerini gayet iyi biliyorsunuz. Herhalde böyle bir örnek de çok az, çok fazla değildir. Otoyolların
13: Yok,
20: ortasında
13: dünyada tek
20: geliştirilen,
13: zaten.
20: dünyada tek. Evet. O zaman sizi bir kez daha tebrik ediyoruz hocam. Hocam,
13: Evet, estağfurullah.
20: bu botanik bahçemizde sizin başlattığınız yani merkezi burası mı diyebiliriz ya da ana kaynağını buradan mı alıyor bilmiyorum ama çok sayıda akademisyenin birlikte olduğu bir çalışmanız var. Sizin editörlüğünü üstlendiğiniz. Bir anda aklımdan gitti. Resimli Türkiye Florası.
13: Resimli Türkiye florası. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Yine konuşmanın başlangıcında da belirttiğim gibi Türkiye'deki her botanikçinin hayalidir Türkiye florasını yeniden yazmak gibi. Ve bunun tabii bu hayalle 2000'li yıllarda bu bizim Paris toplantıları diye Türk botanikçilerin bir toplantı geleneği vardı. Paris adı da
21: esprili olsun diye Paris dedik ama esasında Çukurova Üniversitesi'nin Pozantı Araştırma İstasyonu kısaltmalarından oluşan bir kısaltmadır. İlk toplantı orada yapıldığı için bundan sonra serisi Paris toplantıları diye devam etti. Bu toplantılarda bir komite kuruldu. Bir Türkiye florasının yazılabilme olanakları, fizibilitesi şeklinde. Orada işte çeşitli çalışmalar yapıldı. Hangi şartlarda yazılabileceği vesaire. Daha sonra bunların üzerinden bu işi götürecek bir isim seçildi. Sonra bu isme karşı işte itirazlar oldu. Bu arada Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı proje. Bu arada bir Flora Araştırmaları Derneği'ni de biz bahçede kurmuştuk. Yine sağ olsun Nihat Bey'in orada kolaylaştırıcılığı ile. Ve Flora Araştırmaları Derneği de bir böyle botanikçilerin meslek derneği değil de bitki, flora, çiçek merak eden herkesin üye olabileceği bir dernek olarak kurmaya çalıştık. Nitekim halen o vasfını korumakta. Ve bu dernek eliyle proje Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı. Daha sonra ki çalışmalar sırasında biraz gecikme olunca hasbelkader iş bana geldi, düştü diyelim. Önce bir 2012'de bir Türkiye Bitkileri Listesi oluşturduk. Ancak bu Türkiye Bitkileri Listesi'ni oluştururken yani kara kara da düşünüyorum. Yani bütün bitkilerin Latince ismi olacak ama birer tane Türkçe ismi olmayacak. Ne yaparız, ne ederiz diye. Neyse genç bir kız arkadaşımız bir Türkçe bitki adları üzerine doktora yapmış bir

0: Şu flora bakımından şunu söylemem lazım ki Türkiye'nin iki kere florası yazılmış. Birisi 19. yüzyılda, o zamanki Türkiye yaklaşık olarak kapsıyor. Doğu florası adı altında, yani yaklaşık %90'ı Türkiye'yi kapsıyor zaten, o zamanki Türkiye'yi, 19. yüzyıldaki Türkiye. Ondan sonra bu Latince yazılmış bir eser. 20. yüzyılda da Davis, İngiltere'de Edinburgh merkezli olarak yazdı. O da İngilizce. Ve birçoğumuz zaten Edinburgh'a gidip gelerek orada bilgi dağarcığımızı genişletme çabalarımız olmuştur. Yani Türkiye'de Edinburgh'a gitmeyen botanikçi yoktur. Neredeyse. Ve o floranın yazılması tabii bizlerin daha iyi yetişmesi konusunda büyük bir imkan sağladı. Daha sonra da yavaş yavaş bu Türkiye florasını yazmaya başladı. İşte, nasıl diyeyim, bir ressamlar ayarlanıyor, yazarları ayarlıyoruz ve resimli Türkiye florası bu şekilde yazılıyor. Başlangıçta 30 cilt olarak planlamıştık. Ondan sonra ilk birinci cilt zaten böyle genel bilgileri kapsıyordu. Onu hani floradan saymaya da biliriz. Bir çeşit bir flora eserinin giriş bölümü gibi. Onu yayınladıktan sonra ikinci cildi yayınladık. İkinci cildi ele aldığımızda ki biz yaklaşık hani 400 türe bir cilt hesabıyla 30 cilt çıkarmıştık. Rahmetli Nihat bir kitabı eline aldı. Sakın ayağınıza düşürmeyin diye bir espri yaptı. O yüzden kitabı biraz küçültmemiz gerektiği kanaatine vardık. İşte bu sistematik bir çerçeve içerisinde böyle artık 150-200 tür içerecek şekilde böldük, ciltleri yeniden düzenledik. Şimdi cilt sayısı esasen 60'a yaklaştı ama o 30 rakamını da bozmadık. A, B, C şeklinde isimlendirerek ciltleri yayınlıyoruz. Nitekim geçen yıl yayınlanan Karanfilgiller 17A, 17B ve 17C ciltleri şeklinde yayınlanıyor ve esasen 3 cilt halinde yayınlanmış oldu.
1: Peki hocam, buyurun, buyurun.
0: Yani bu tam söyleyeceğim bir şey de yoktu da yani Türkçe olması tabii çok mühimdi. O komite sırasında da tartışmalar da oldu. Hani İngilizce yazalım veya Türkçe yazalım diye. Ya yani benim baştan beri kanaatim ya Türk halkına bir hizmeti Türkçe götürmek zorundayız diye düşünüyordum. Kaldı ki İngilizce yazmaya kalksan nasıl yazacaksın? Yani öyle İngilizce bir flora yazmak kolay bir şey değil ki. Yani ana dilin gibi İngilizceye hakim olmanız lazım. Yani Türkiye'de kaç yazar? Bu sefer gene dışarıdaki yani yabancı botanikçileri kullanmanız lazım. Onun nasıl diyeyim editingi, ben editinge şey aynılaştırma diyorum. Çünkü farklı farklı yazarlardan yazarların kullandığı dili sanki bir ağızdan çıkmış gibi birbirine benzeştirme ve aynılaştırma çabasıdır. Bu bakımdan yani İngilizce dilinde yazmak zaten mümkün değildi. Ve kaldı ki genel olarak Türk bilginlerinde böyle hani halkı ya cahil vesaire filan diye böyle bir etiketleme eğilimi vardır. Peki ne yaptık da cahil? Yani o bakımdan yani Türk bilginleri olarak bizim en önemli görevlerimizden biri araştırarak ürettiğimiz, elde ettiğimiz veya başka türlü derleyerek elde ettiğimiz bilgileri Türk halkıyla paylaşmak zorundayız. Botanik bahçeleri gibi şeyler de bunun en önemli merkezleridir. Bu bilgiyi vatandaşla paylaşmak zorundayız. Bu sebeple de Türkçe zaten komitede öyle karar vermişti. İşte kısmet şimdilik yazıyoruz. Yolun ortasındayız. Devam ediyoruz.
1: Bilimsel Türkçe adlandırması konusuna birazcık daha değinmek istiyorum hocam ama öncesinde
0: Tabii.
1: izin verirseniz kısa bir ara verelim. Bir müzik aramız var.
0: Hay hay.
1: Ben

0: Eylül ayındayız. Nezahat Hanım'la Ali Nihat Bey'i analım derim. Onların sayesinde kurulan bir botanik bahçesi var sizin yürütücülüğünüzde. Aklıma Eylül olunca Bülent Arçelişkil'in Eylül Akşamı parçası geliyor. Böyle ruh eşiyle bir gün bir yerde karşılaşmaya dair umudu içinde taşıyan herkesin içine ısıtan bir parçadır Bülent Arçelişkil'in parçası. Onunla bir ara verelim hocam izin verirseniz. Bülent
1: Hayır.
0: Ortaçgil'in Teoman'la beraber 2007'de çıkardığı konser albümünden çalmak istiyorum. Aslında 98 Light albümünün bir parçasıydı Bülent Ortaçgil'in bu şarkısı. Şimdi onu dinleyelim. Daha sonra sohbetimize devam edelim.
1: Şimdiki şarkıya ben bayılıyorum. O Light albümde bu. Hatta bir evvelki İstanbul konserinde buna benzer bir konuşma yaptım. Dedim ki bu şarkıya bayılıyorum. O kadar çok dinledim ki falan filan dedim. Hatta oradan bir iki dizeyi de okudum. Sonra da şarkıyı yanlış söyledim. Şimdi benim bölümüm şurada başlıyor. Belki benim kağıt param, burası çok romantik geliyor bana. Belki benim kağıt param bir şekilde döne dolaşa senin cebine girmiştir.

0: Sen başta, ben en sonda. Öylece beklemişizdir.
1: Sabah 7:30'da buruna, sen koşa koşa yetiş.

0: Eylül akşamı.
1: Bülent Ortaçgil ve Teoman'dan dinledik Eylül akşamı. Aşk kelimesini hiç kullanmadan aşkın güzel anlatıldığı parçalardan biriydi. Şimdi sohbetimizi hocamla tekrar devam edelim. Bilimsel Türkçe adlandırmadan bahsediyorduk hocam. Bu konu bence çok kıymetli çünkü aslında bu bitki isimleri Latince kelimelerden oluşuyor, Latince orijinalden oluşuyor ama herkes kendi ülkesinde kendi diline çeviriyor. Biraz önce İngilizceden bahsettik. İngiliz bilim insanları doğal olarak İngilizce isimleriyle eşleştiriyorlar. O nedenle de sizin yaptığınız çalışma bence çok kıymetli hocam.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir yandan botanik bahçesinin oluşturmaya gayret ediyoruz. Bir yandan da tabii bahçede birikmekte olan bilginin halkla paylaşılması gerekiyor. Burada işte bitki ressamları yetişir. Çünkü resim doğrudan bir bilginin bilmeyene aktarılması bakımından bir ana kaynak. Birçok söz söylemek yerine bu sözler yerine bir resim çok daha anlamlı geliyor insanlara. Öte yandan da insanlara kendi dilinde mutlaka bilgiyi aktarmak lazım. Ama burada tabii çeşitli engellerimiz vardı. Ben hep bu düşüncede olduğum için zaten kafam kurcalanıyordu ama botanik bahçesinde de yaşadığım bir tecrübe özellikle beni bu konuda daha fazla ikna etti. Bir gün bir vatandaşın bir tanesi geldi bahçede elindeki bir bitki parçasıyla bana bu nedir diye sordu. Ben de düşündüm ki şimdi bu adam bu bitkiyi bilmiyor. Yani bunu bilmediğine göre ben Latince bir ismini bilmiyorum. Ben de zaten Türkçesini bilmiyorum. Ondan sonra Latince ismi söylesem ne olur? Yani sonuçta bu bitkinin ismi bu şeklinde. Kendimce bir mantık yürüttüm. Söyledim Latince ismini. Yok bu bunun Türkçe adı diye bir tepki aldım vatandaştan. Yani düşünüyorum ya adam kelimeyi hayatında ilk defa duyuyor. Bitkiyi ilk defa görüyor. Nereden çıkarıyor bunun Türkçe olmadığını? Demek ki yani Türkçe bir alışkanlığımız var beynimizde. Yani bunu hiç tanımadığı bir kelime için dahi bunun yabancı olup olmadığı konusunda oldukça isabetli bir tepki verebiliyor. O zaman vatandaşa bilgi vermek istiyorsanız bir kere kendi dilinde mutlaka bilgiyi aktarmamız gerekiyor. Şimdi bundan sonraki sorun ise bu Türkçe isimlerin birçoğunun yerel olması, köyden köye değişmesi. Hani bazı bitkiler var ki Türkiye'nin hemen her tarafında vardır. Hemen her köyde de farklı bir isimle anılır. Bunun tersi durumlar da var. Aynı isim farklı farklı türler için kullanılır. Peki o zaman anlaşmayı nasıl sağlayacağız? Bizim de burada yapmaya çalıştığımız şey bunu sağlamak için bir takım adımlar atmak. İlk başta işte Türkiye bitkileri listesi yayınlanırken bildiğimiz bütün Latince isimlere bu alt tür ve onun üstündeki kategorilerdeki bütün taksonlara birer Türkçe isim atadık. Ancak bu tabii bir atımlık barut. Yani bir süre sonra yeni yeni bitkiler keşfedildikçe veya Türkiye'de yeni kayıtlar veya dünyanın başka yerlerinde yetişen bitkiler Türkiye'de yetiştirildikçe isim alacak, isim alması lazım. Yani bunu bir düzene oturtmak gerekiyor. Çünkü isim de güvenilir olacak, arkasındaki bilgi de güvenilir olacak. Bu nedenle zaten isim dediğimiz sözcükler ne diyeyim bir kısım bir öbek bilginin temsilcisidir. Bunu bu şekilde düşünmek lazım. O zaman her ismin temsil ettiği bilgi öbeğinin bilimsel olarak denetleniyor olması lazım. Ve bu nasıl sağlanacak? Dedik dünyayı yeniden keşfetmenin bir gereği yok. İşte Türkiye Bitkiler Listesi yayınladıktan sonra yine botanikçi arkadaşların katkısıyla Flora Araştırmalı Derneği'nin düzenlediği toplantılar vesilesiyle çoğu zaten bahçemizde yapıldı. Bu uluslararası botanik adlandırma kuralları vardı. Kanun gibidir yani bütün botanikçiler için. Eğer oradaki adlandırma kurallarına uymazsanız sizin ürettiğiniz bilgiyi zaten kimse kale almaz. Biz de dedik ya elimizde bir uluslararası kurallar bütünü var. O zaman bunu kendi dilimize göre basitleştirerek acaba kullanabilir miyiz? Oturduk bunu oldukça sadeleştirerek bir kurallar manzumesi hazırlandı. Bu arada tabii bizim bahçemizin, vakfımızın bilimsel dergisi olarak Bağbahçe Bilim Dergisi de yayın hayatına geçmişti. Orada da bu kuralları yayınladık. Burada mühim olan şey hani bir ismi arkasındaki bilgi hani nasıl söyleyeyim işte ayçiçeği dediğimiz zaman bu ayçiçeği hangi bilgi öbeğini temsil ediyor? Bunun bilim adamları tarafından sürekli denetleniyor, düzenleniyor olması gerekiyor. Bu da zaten sistematik çalışmalarla olur ama bilim adamları da bu Türkçe isimleri benimseyerek kullanması lazım. Orada tabii çeşitli yöntemler geliştirdik. Yani özellikle isim dediğimiz şeyin kısa olması gerektiğidir. Akışkan olması gerekiyor. Şimdi eskiden tabii bitkileri Türkçe isim verme teşebbüsleri de çok olmuş. Çoğu zaman da böyle uzun cümle isimler kullanılmış. Hep aklıma şey gelir işte kestane yapraklı ve meşe gibi denir. Halbuki bu uzun bir isim, birkaç kelimeli bir isimdir ve bunu cümle içinde olumsuz da soruda vesaire kullanması da zor. Bakın isim dediğimiz şeyin de biraz kısa olması lazım. Bu arada tabii halk arasında daha derlenmemiş de çok isim var. Biz bir yandan bu isimlendirme çalışmalarını yaparken bazı arkadaşlarımız da gerçekten itiraz ettiler. Dediler ki ya daha halk arasında bir sürü isim var. Yani biz niye bunları böyle bazı isimleri ister istemez uydurduk? Yani bitkinin çünkü dediğim gibi bir yandan şu anda 80 bin isim içinde bulunan bir kütüğümüz var ama her bitkiye de bir isim yok. Yani o bakımdan da bazen uydurmak durumunda kaldık. Ama halk arasında var. Peki var da yani bu halk arasındaki isim derlemesi ne kadar? Bir 30 yıl daha mı sürecek? Yani 30 yıl daha mı bekleyeceğiz? O zaman aklımıza şey geldi. Ya biz bir isimleri koyalım. Bunları da zaten kaydediyoruz. Yani bütün toplantılar bu konuda yapılmış, kaydedilmiştir. Hangi isim bitkinin ismi eğer halktan derlenerek bir isim benimsenmişse yani halk arasında kullanılan isim benimsenmişse mesele yok. Yok zaten. Ama bu bizler tarafından yakıştırılan isimler için ise eğer ileride halk arasında bir isminin bulunduğu keşfedilirse o zaman kurallara onu da koyarız. Onun ismini değiştirme yoluna gidebiliriz. Bunu kuralların içine aldık. Yani normalde verilen bir isim değiştirilmez. Asla değiştirilmez. Böylece bitkilerin de ismini tabii eşsiz olması lazım ki herhangi bu sistemdeki ismi kullandığımız zaman o ismin arkasındaki bilgi öbeği nedir bunu anlayabilelim ve güvenilir şekilde konuşabilelim. Bu çerçevede yol aldık yavaş yavaş işte bu yönerge oluştu. Tabii yönergede bir de düzenlemeler de yaptık. Yönerge tamamen Flora Araştırmaları Derneği'nin eliyle yürüyor. 3 yılda bir dernek genel kurulu yapılırken bu yönerge üzerindeki teklifler de orada oylanarak değiştiriliyor. Aynı Uluslararası Botanik Adlandırma Yasası'nın hani 5 yılda bir veya 6 yılda bir Dünya Botanik Kongrelerinde düzenlendiği gibi O yolları izliyoruz biz de. Ama bu tabii Türkiye'deki botanikçilerin konuyu benimsemesine veya benimsememesine bağlı bir şey. Yani şu anda resimli Türkiye florası eliyle biz burada şey yapan arkadaşları hani hem biraz yani mecbur tutuyoruz. Yani bir yazıyorsan bunun Türkçe isimlerini de kullanacaksınız vesaire. Daha sonra tabii resimli Türkiye florası olarak bu çevrimiçi dünya florası hazırlanıyor bu arada 2010'dan beri. Biz o uluslararası çalışmanın da parçası olduk. Benim ilk katıldığım toplantıda biz bunlara bir de bilimsel Türkçe isim veriyoruz. Bunu neresinde bahsedeceğiz? Düşündükten sonra onu da bir yolu bulundu. Hani İngilizler İngilizce kullanıyor diyorsunuz ama yani onlar normal halk arasındaki isimler. Bizimki gibi bir hani bilimsel Türkçe isim kavramında değiller. Dünyada aşağı yukarı ilk yapan biziz yani. Bütün Türkçe isimleri de bilimsel bir örüntülemeyle denetleyen ilk biz olduk. Ve çalışmalar tabii devam etti. Daha sonra işte bütün karayosunları listesi yayınlandı gene vakfımız eliyle. Oradaki bütün karayosunlarına gene Türkçe birer isim atandı. Tabii bir kısım derlenmiş isim varsa onlar kullanıldı. Yoksa öbür türlü yakıştırılarak şey yapıldı. Benzer şekilde mantarlar, likenler, hatta işte, su yosunları, hatta arke ve bakteriler için bile şu anda bu sistem içerisinde Türkçe ismi var ve listeleri de vakfımız tarafından yayınlanmış vaziyette. Ha burada şimdi ben tabii botanikçi olarak yetişirken isterseniz bir bilimsel dünyanın içine gelince Latince isimlerin hani güvenilir isimler olduğu için bu dayatılıyor ve biz de mecburen onları öğren. Yani benim beynim Latince isme alışık. Yani bir yandan Türkçenin bu kadar bayraktarlığını, öncülüğünü yapmaya gayret ediyoruz ama halen bana sorarsın Türkçe ismi çok büyük. Ama bunlar kullanıldıkça nasıl diyeyim? Tedavülde kaldıkça değer kazanacak inşallah. Ama sonuç olarak Türk halkına eğer bilgi aktaracaksak Türkçe isim şart. Yani Türkçe isimle bu bilgiyi kabulleniyor zaten. Eğer Türkçe isim yoksa o botanik bahçesi ziyaretçisinin davrandığı gibi yok mu bunun Türkçe adı deyip reddediyor. Öte yandan kendi doğal varlığımız bitkiler yani en önemli doğal kaynağımız. Bunlar üzerinde bilgece çalışmalar yapıp kendi ülkemize ve dünyaya katkı sağlayacaksak bu bitkileri bilmemiz ve bilen beyin miktarını artırmamız lazım. Bu da yine Türkçe yoluyla olacak. Daha sonra öğrenen zaten kendi başka yabancı diller öğrenir, ona da yayar vesaire. Doğru bir de düzgün bilim üretimi sürece ister Türkçe yazın ister ne dilde yazarsanız yazın insanlar ulaşıyor zaten. Eninde sonunda da buluyorlar.
1: Evet
2: Ben bu
1: hocam.
2: anlamda belki bir de şey söyleyebilirim yani son zamanlarda moda halinden Türkçemizi maalesef şeyler istila ediyor. Hatta geçen gün Milli Savunma Bakanlığı askere alım ilanları yayındı. Orada bile şeyde slash diye kullanıyor. Ne bileyim web sayfası adresini verirken ya slash dedinse eskiden Taksim derdik ona. Bilmem Taksim şu, Taksim bu. O bile slash oldu yani. Bu da çok rahatsız edici işin açıkçası. Yani Türkçe kullanmaya biraz daha gayret etmemiz gerektiğini düşünüyorum. A üzerindeki uzatma işaretleri kaldırıldı. O yüzden herkes karargahı karargah olarak telaffuz etmeye başladı. Yani ne bileyim
1: Evet
2: ama
1: hocam.
2: sonuçta
1: O konuda hepimiz
2: durum böyle.
1: muzdaribiz. Evet. Esasında dilde kullanmaya devam ediyorsunuz ama yazıda karşılığı olmuyor tabii böyle kararların. Ben şey açısından sormuştum. Aslında mesela aklıma geliyor benim tabii çok kısıtlı bilgim. Isırgan otu mesela İngilizler Nettles der. Ama Latincesi urtica gibi bir şeydi hatırladığım kadarıyla.
2: Evet.
1: Hani bu şekilde İngilizce'deki yerel isimler gibi Türkçe'deki yerel isimler de aslında bir şekilde bir yerden sonra sizin bu Türkçe isimlendirme konusunda literatürde de yer bulmuş oluyor aslında. Bir anlamda da o da
2: Elbette.
1: gerçekleşmiş oluyor tabii.
2: Elbette. Şimdi çevrim içi dünya florasında ya bir yana biz kendi bu eserleri yayınlıyoruz. Orada tamamen bilimsel olarak Türkçe isimleri bilimsel olarak denetlendiği için arkasındaki bilgi o anlamda bilimsel olarak kullanıyoruz. Hatta bir arkadaşımız ya bilimsel lafına itiraz etmişti yani o nitelemeye. Sonra ya niye dedim buna bu kadar itiraz ediyorsun? Ediyor yani diyelim ki etnobotanik çalışmalarda işte köylülerden o yöreden toplanan isimler de bilimsel olarak derlendiği için öyle. Ha dedim yok biz o anlamda kullanmadık. Orası tabii ki bilimsel metotlarla derleniyor isimler. Ama bizim buradaki kastımız Türkçe bilimsel bitki adları yönergesine uygun şekilde denetleniyor. Arkasındaki bilgi anlamında bilimsel olarak kullanılıyor. Bunu hani nasıl diyeyim bir ev kadını ya şimdi kurdelem çiçek açtı tarzındaki sözünden biraz ayırt edebilmek için kullanılır. Tabii ki kurdele bitkisini de biz de kurdele diyoruz. Yani halk öyle diyorsa bunu bilimsel olarak kabul etmeye çalışıyoruz. Nasıl diyeyim bazen ifade etmek de zor hele ama bu Türkçe isimler ve arkasındaki Türkçe bilgi ki biz bunu çevrimiçi Dünya Florası'nın web sayfasına da yükleniyor bunlar ki inşallah orada biraz geri kaldık çünkü bu konudaki biraz eleman eksiği sebebiyle ama inşallah arayı toparlayacağız. Yayınlanan bütün ciltler bu çevrimiçi Dünya Florası web sayfasında bizim şeyimde Türkçe olarak da yer alıyor zaten.
1: Peki
2: O bakımdan
1: bu ciltlere erişim nasıl hocam? Yani bunları edinmek isteyenler nasıl edinebiliyorlar şu ana kadar çıkan?
2: Flora hem basım halinde bizim vakfımızdan temin edilebiliyor. Ayrıca e-kitap halinde de yani elektronik hali de yine ANG satış ANG.org.tr adresinden temin edilebiliyor. Yani bunlar hepsi mümkün.
1: Son bir sorum var hocam. Şimdi bu Türkçeleştirme konusu kıymetli bir konu. Biz vatandaş bilim insanlarını konuşuyoruz sık sık. Bu konuya onların da önemli katkısı olabileceğini düşünüyorum. Şimdi bir heyet var tabii, editörler kurulu diyebiliriz ya da bilim editörleri diyebiliriz. Onların dışında bu esere, bu kaynağa vatandaş bilim insanlarının katkısı ne boyutta? Yani çünkü mesela onlar
2: Tabii
1: sahada oldukları
2: yani
1: için. Evet.
2: yurttaş bilginler diyoruz.
1: Evet.
2: Şimdi yurttaş bilginlerin de tabii bilgi dağarcığı aynı bilginler gibi kimisi çok sınırlı, kimi çok derin bilgiye sahip. Bu botanik bahçemizde yurttaş bilginlerle zaten her yıl biz bir sempozyumda derleyip toparlıyoruz. Burada bakıyoruz ki kendi çalışmalarıyla bazı yurttaş bilginler, bitkiler üzerindeki çalışma yani bir botanikçinin de ötesine geçenler var. Biz bu arkadaşlarımızdan Flora'da yazar olarak yararlanıyoruz. Mesela bir Tuğrul Matıracı arkadaşımız vardır. Yani Türkiye meşelerini bizim Mehtap Hanım'la birlikte onlar yazıyorlar kitap için, hazırlıyorlar. Yani bu konuda biz hiçbir zaman bir ünvan etiketinin falan peşine düşmedik. Kişinin bilgi dağarcığı ve bunu yazıp yazamayacağı konusuna önem vermeye çalışıyoruz. Bunu ne kadar başarabilir bilmiyorum. Sonuçta bir eser çıkıyor ortaya. İsterseniz eserin bazı bölümleri diğer bölümlerini biraz daha iyi olabiliyor. Ama bu yurttaş bilginlere biz rahatlıkla floramızda yer veriyoruz. İsim belirlemelere gelince isim belirleme bir tekel altında değil. Çağatay Bey orayı da belirteyim yani yönergemize göre herkes bitki ismi yeni bulduğu, yeni keşfettiği bir bitkinin eğer yerelde bir ismi yoksa eşsiz olan bir ismi yoksa ismi keşfeden şey yapabiliyor. Koyabiliyor. Bir tek orada dikkat etmemesini yazarın istediğimiz şey ismin kısa olması. Kısma ve kısa bir dilin hani akışkanlığına uygun şekilde söylenebiliyor olması.
1: Anladım.
2: Bunun dışında bizim bir itirazımız yok zaten.
1: Benim
2: Yani
1: yani
2: bunlar böyle hani komite tarafından belirleniyor filan illa yukarıdan aşağı öğüt filan yok öyle bir şey. Yani bu tamamen halk arasındaki isimlerin düzgün şekilde bir dediğim gibi arkasındaki bilginin denetleniyorum, güvenilir hale getirilmesi meselesi. Yani bir ayçiçeği sözcüğü A köyünde ayçiçeği işte ne bileyim başka bir köyde güne bakan. Şimdi hangi ismi kullanacağız? Çünkü öbürü güne bakandan alınıyor, öbürü ayçiçeğinden alınıyor gibi.
1: Evet.
2: Anlatabiliyor muyum?
1: Çok iyi anlattınız.
2: Temsil
1: Evet.
2: ettiği bilginin biz artık hangi isimle temsil edilmesi gerektiğine karar veriyoruz.
1: Anladım. Ama aynı zamanda şu da olabilir. Yurttaş bilgin mesela isim tespit eden bilim insanları ya da o bitkiyi teşhis eden kişiler Türkçe ismini bulmaya çalışırken belki herhangi bir yerde yerelden birinin ya biz bu bitkiyi aslında yerelde şöyle diyoruz bilgisi de size yurttaş bilginler aracıyla ulaşırsa
2: Hiç kuşkusuz yani o şekilde değiştirdiğimiz isimler de var. Eğer yurttaş bilgin bizzat yayını sahibi ise ve o bitkinin de ismi yoksa zaten o yereldeki ismini bilimsel isim haline getiriyoruz. Yani bizim öncelikli şey yapan eğer onu yapmazsa zaten yanlış yapar. Yönergeye göre başka birisi tutar değiştirir ismi.
1: evet.
2: Yani bu yerelde bunun bu ismi var. Bu yazarın koyduğu isim uydurulmuş denir. O zaman yereldeki ismi eğer eşsiz ise sistemde çünkü kütlükte kontrol ediyoruz.
1: Evet.
2: Her bitkinin mutlaka isminin eşsiz olması şart. Eğer o şart yerine getiriyorsa yerelden derlenen ismin o isim öncelikli zaten onu koymak zorundayız.
1: Evet, hocam çok önemli bir çalışma olduğunu söylemeye gerek yok zaten. Siz de ifade ettiniz. 19. yüzyılda, 20. yüzyılda yapılan yabancı bilim insanlarının yaptığı çalışmalardan sonra bu coğrafyadaki bilim insanlarının bu coğrafyaya ait bir Türkçe eseri ortaya koyması çok önemli. Hem Nezahat Gökyük Botanik Bahçesi ile hem Resimli Türkiye Florası ile hem de botanik bilimine, insanlığa verdiğiniz katkılardan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum hocam, tüm dinleyiciler adına.
2: Estağfurullah. Biz vazifemizi yapmaya çalışıyoruz.
1: Ellerinize sağlık hocam. Ben son dönemde programıma katılan misafirlerimi bir duayla uğurluyorum. İzin verirseniz sizin için de yapmak istiyorum. Ömrünüz zeytin ağacı kadar uzun, zeytin taneleri kadar bereketli ve zeytinyağı kadar sağlıklı olsun hocam. Çok çok
2: Amin.
1: teşekkür
2: Allah
1: ediyorum.
2: razı olsun. Teşekkür ediyorum.
1: Her zaman olduğu gibi her birimizin birer doğa dedektifi olduğunu akıldan çıkarmadan eleştiri ve önerilerinizle bu sürece destek vermenizi siz dinleyicilerimizden özellikle istirham ediyorum. Her türlü katkınız için elektronik posta adresim Çağatay Seçkin @yahoo.com. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
0: Dedektifi. Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Koç Holding'in katkılarıyla.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Güneş Athena Başsaray ve Hüseyin Emrullah Çelik'e teşekkür ederiz.

0: Reklamlar.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
8: Apaçık Radyo.
9: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Leyla Aktay'a teşekkür ederiz.
10: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

Melomanya. Pazar sabahı müzikleri. Derleyip toplayanlar, bohçacılar.

Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitachi Yayınları.
2: Gözlerini kapadı. Bütün bu anıları inkar etmek için başını salladı. A, B, C, vitamin D. Dizlerine oturduğu Linda'nın kendisine sarılarak ninnilerle uyutmaya çalıştığı ve salladığı, tekrar tekrar ninni söylediği zamanları düşünmeye çalıştı. A, B, C, vitamin D, vitamin D, vitamin D. Süper Vox Wurlitzer yağına zırlayan bir crescendo'yla yükseldi. Koku dolaşım sisteminde mine çiçeği yerini ağır bir nane kokusuna bıraktı. Linda kımıldandı, uyandı. Birkaç saniye şaşkın gözlerle finalistlere baktı. Sonra kafasını kaldırıp bir iki kez yeni parfümlenmiş havayı kokladı ve birden gülümsedi. Çocuksu bir haz vardı gülümseyişinde. "Pope," diye mırıldandı ve gözlerini kapadı. "Ah, çok hoşuma gidiyor öyle yapman. Çok." Derin bir nefes alıp kendini tekrar yastıklara bıraktı. "Ama Linda," vahşi yalvarırcasına konuşuyordu. "Beni tanımıyor musun?" Çok uğraşmıştı. Elinden geleni yapmıştı. Linda niye unutmasına izin vermiyordu? Cansız elini neredeyse şiddetle sıktı. Linda'yı bu rezil şehvet rüyasından, bu adi ve nefret edilesi anılardan çıkaracakmış gibi sıkıyordu. Çıkarıp şimdiye, gerçeğe, sersemleten bu ana, bu berbat gerçekliğe geri getirebilecekmiş gibi sıkıyordu. Berbat bir gerçeklikti ama yüceydi, anlamlıydı. Son derece önemliydi çünkü çok yaklaşmış olan o şey bunları daha da korkutucu kılıyordu. "Beni tanımıyor musun Linda?" Linda'nın belli belirsiz cevap verircesine elini sıktığını hissetti. Gözlerine yaşlar doldu. Linda'nın üzerine eğilerek öptü. Dudakları kımıldadı. Tekrar "Pope," diye fısıldadı. Vahşi suratına bir kova dışkı fırlatılmış gibi hissetti kendini. Birden içindeki öfke kabarmaya başladı. Tekrar bir setle karşılaşan kederinin ateşi başka bir çıkış yolu bulmuş, ıstırap dolu bir öfke ateşine dönüşmeye başlamıştı. "Fakat ben John'um," diye bağırdı. "John'um ben." Acı dolu bir öfkeyle Linda'yı omzundan yakalayıp sarstı. Linda gözlerini kırpıştırarak açtı. John'u gördü ve tanıdı. John. Ama gerçek olan bu yüzü, bu gerçek ve zorba elleri hayali bir dünyaya yerleştirmişti. Nane kokusu ve süper Wurlitzer'in içsel ve özel eşdeğerleri arasına. Rüyasındaki evreni oluşturan biçim değiştirmiş anıların ve tuhaf şekilde değişmiş hislerin arasına yerleştirmişti. John olduğunu anlamıştı. Oğluydu. Ama onun Pope ile birlikte Soma tatilini geçirmekte olduğu Cennet Malpais'teki bir münasebetsiz olduğunu düşünüyordu. Vahşi kızmıştı. Çünkü Linda Pope'yi severdi. Linda'yı sarsıyordu çünkü Pope orada yatakta Linda'nın yanındaydı. Sanki yanlış olan bir şey varmış gibi. Sanki tüm uygar insanlar aynı şeyi yapmıyormuş gibi. Herkes herkese aittir. Linda'nın sesi aniden neredeyse duyulamayan soluksuz bir homurtuya dönüştü. Ağzı açık kaldı. Ciğerlerini havayla doldurmak için çaresizce çırpındı. Fakat nefes almayı unutmuş gibiydi. Haykırmaya çalıştı. Ama sesi çıkmadı. Çektiği acı yalnızca gözlerindeki dehşetten anlaşılabiliyordu. Ellerini boğazına götürdü. Sonra havayı tırmaladı. Soluyamadığı artık kendisi için var olmayan havayı. Vahşi ayakta Linda'nın üzerine eğilmişti. "Ne var Linda? Sorun nedir?" Sesi yalvarıyordu. İçini rahatlatmak için yalvarıyor gibiydi. Linda'nın bakışında sözlerle anlatılamayacak bir dehşet vardı. Dehşet. Ve John'a öyle geliyordu ki serzeniş de vardı. Linda yatakta doğrulmaya çalıştı. Ama tekrar yastıkların üzerine yığıldı. Yüzü allak bullak olmuş, dudakları morarmıştı. Vahşi dönüp koğuşun diğer tarafına koştu. ''Çabuk, çabuk!'' diye bağırdı. ''Acele edin!'' Fermuar avlayan ikizlerden oluşan bir çemberin ortasında duran başhemşire etrafına bakındı. İlk andaki şaşkınlığı yerini hemen azarlamaya bıraktı. ''Bağırmayın, küçükleri düşünün!'' diyerek kaşlarını çattı. ''Çocukların şartlandırmasını boza... Ne yapıyorsunuz?'' Vahşi çemberi bozmuştu. Çocuğun biri bağırdı. ''Dikkatli olsanıza!'' ''Çabuk, acele edin!'' Hemşireyi kolundan yakalamış peşi sıra sürüklüyordu. ''Acele edin, bir şey oldu, öldürdüm onu!'' Koğuşun ucuna ulaştıklarında Linda ölmüştü. Vahşi bir an donuk bir sessizlik içinde bekledi. Sonra yatağın yanında dizlerinin üstüne çöktü ve yüzünü elleriyle kapayarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı.
0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Itaki Yayınları.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kemal Yazgan, Tuna Yazgan ve Valeri Boğosyan'a teşekkür ederiz.
0: Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

0: Sevgili izleyicilerimiz, şimdi sizleri Ege Yöresi türkülerinin usta bir ismiyle tanıştırmak istiyoruz. Talip Özkan şu anda Paris'te yaşıyor, çalışmalarını orada sürdürüyor. 1995 yılında Talip Özkan'la yapılan bir röportajın ardından Havada Turna Sesi Gelir adlı türküsünü banttan izliyoruz.
1: Yer yer Türkiye'den bile daha iyi. Saygıyla dinleyici sonuna kadar. Hiç bir suretle rahatsız etmeden, adeta ibadet eder gibi dinleyicilere rastladık. Türkiye'mizde de var şüphesiz. Fakat Avrupa'dakilerin bizim müziki ve müzikinin paralelinde olan birçok şeye karşı olan merak tecessüsleri son derece saygıdeğer. Onlara dikkatle birer birer cevap veriyoruz. Türk müziği makamları ve ritimleri hakkında zaten benim branşım o. İyi dinliyorlar, mutluyum yani. Türk müzikisini, İran müzikisini, Tibet, Marok, efendim Uzak Doğu'dan hangi Çin müzikisini merak eden müzikoloji dalında meraklı insanlarla genelde. Benim yanıma Türk müzikisi öğrenmek ya da soru sormak için gelmişlerin oksidantal yani batı müzikisiyle tartışma bile olmaz. Evet konuşuyoruz, herkes bir şeyler biliyor muhakkak ama amaç da bizim gibi insanları tanırken bunlar başta karar verip hadi Türk müzikisi hakkında bilgi edinelim diyebilecek insanlar yani. Batı müzikisiyle uzak veya yakın muhakkak ilişkimiz var. Bütün sesleri tabiattan geliyor bu kesin, ancak müzikimizin yapısı itibariyle batı müzikisi ya da oksidantal müzikle uzak veya yakın ilişkimiz yok. Kendi müziğimizi takdim etmeye çalışıyoruz.

0: Evet, Talip Özkan'a çok teşekkür ediyoruz. Paris'ten şu anda telefon hattımızda sevgili Talip Özkan. Alo.
1: Alo.
0: İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar, buyurun.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sesiniz az gelmekte.
0: Biz sizi çok rahat duyuyoruz. Biraz daha bağıralım o zaman. Allı Turnam'a hoş geldiniz sevgili Talip Özkan.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz Paris'te?
1: Özellikle beni düşündüğünüz için ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Ege yöresi türküleri sizsiz olur mu sevgili Talip Özkan?
1: Ege, çok teşekkür ederim.
0: Neler yapıyorsunuz Paris'te?
1: Efendim?
0: Paris'te neler yapıyorsunuz?
1: Paris'te ne mi yapıyorum? Şimdi bir defa Türkiye'deki çalışmalarımı yaklaşık aynen sürdürmekteyim. Burada evet. Büyük bir Türk komünitesi var. Derleme yapıyorum. Bol bol ve ders veriyorum ve konser ve konferanslara gidiyorum. Malum bizim başka tarifimiz olmaz.
0: Stüdyomuzda sevgili Özel Gönlüm ve Sabahattin Gülümser var.
1: Hürmetler, sevgiler, gözlerinden öpüyorum efendim.
2: Bizden sevgiler, saygılar.
3: Sağ ol Talipciğim, merhaba.
1: Büyük bir özlemle gözlerinden öpüyorum dostlarımın, meslektaşlarımın.
3: Sağ ol.
0: Yakında Türkiye'ye gelecek misiniz? Sevgili Talip Özkan.
1: Düşünüyorum hanımefendi. Fakat yine nereden baksanız birkaç ay alacak yine tabii. Bazı çalışmalarım var burada, onları hafifletmek istiyorum. Ondan sonra ilk fırsatta geleceğim.
0: Sizin derlediğiniz türküleri, repertuarımıza kazandırdığınız türküleri biz büyük bir keyifle dinliyoruz. Allı Turnam'dan da sevgili izleyicilerimize dinletmek istiyoruz sizin sesinizden. O
1: çok
0: sözü de şimdiden
1: ediyorum.
0: Almak istiyoruz. Programımıza bekliyoruz.
1: İnşallah efendim, inşallah.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: En kısa zamanda
1: çok
0: Türkiye'de görüşmek üzere, saygılar sunuyoruz.
1: Bir mukabele.
0: Çok teşekkürler, iyi akşamlar.
1: Teşekkür ederim.
4: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programına TRT Allı Turnam programından bir Talip Özkan söyleşisi kaydıyla başladık. 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta düzenlenen Pir Sultan Abdal şenlikleri için Türkiye'nin dört bir yanından ozanlar, yazarlar, sanatçılar ve düşünce insanları bir araya gelmişti. Ancak o gün ülkemizin hafızasında derin bir yara açıldı. Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın ve sanatçı, 2 otel çalışanı hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenler arasında henüz 22 yaşındaki bağlama ustası Hasret Gültekin de vardı. Hasret'i yaşarken tanıyamadım ne yazık ki. Ölümünün ardından ailesi ve arkadaşları Hasret Gültekin Vakfı'nı kurdu. Vakfın kuruluşunda yer aldım ve uzun yıllar vakfa hizmet ettim. Talip Özkan'ın Radio France Okora'da çıkan albümlerini ilk kez Hasret Gültekin Vakfı'nda dinledim. Usta sanatçı 1977'de Fransa'ya gitmişti ve uzun yıllar orada yaşamıştı. Paris Konservatuvarı'nda ders verdi, öğrenciler yetiştirdi Talip Özkan. Hasret Gültekin de öğrencilerindendi. Talip Özkan 1994 yılında Köln'de Hasret Gültekin Vakfı'yla bir dayanışma konseri de yapmıştı. Talip Özkan'ı uzun yıllar sonra 2006'da yurda dönüşü sonrası Cemal Reşit Rey konser salonunda verdiği konser sonrasında tanıma şansım oldu. Sağlığı iyi değildi. İzmir'e yerleşti ve 27 Mayıs 2010'da İzmir'de hayata veda etti. Kıymetini kendi memleketi değil Fransa bildi maalesef. Burada öğrenciler yetiştiremedi. Oralarda hocalık yaptı. Sonra bir gün sessiz sedasız göçtü bu dünyadan. Cenazesi bile hayatı boyunca karşılaştığı vefasızlığın bir resmiydi. Çok az insan vardı cenaze töreninde. Talip Özkan 1977'de Avrupa'ya göçmüş bir büyük usta. Hasret Gültekin ustasının izinden giden ve 2 Temmuz 1993'te henüz 22 yaşındayken yakılan bir gelecekti. Yeter Gültekin'i de bu yıl Şubat ayında kaybettik. Yeter Gültekin geçen 33 yıl boyunca yalnızca kişisel bir yasın değil, aynı zamanda toplumsal bir adalet arayışının da simge isimlerindendi. 33 yıl boyunca Sivas 1993 hafızasını diri tuttu. Önümüzdeki ay 6 Temmuz Pazartesi günü Hasret Gültekin'in kardeşi Güler'i programda konuk etmeyi düşünüyorum. Güler de Hasret Gültekin gibi türküler söyleyen bir sanatçı. Umarım bir aksilik olmaz. Bu hafta programda hayatımda derin izler bırakan Talip Özkan, Hasret ve Yeter Gültekin için Talip Özkan türküleri çalacağım. Babil'den sonra Muzaffer Sarı Söze'nin Neşet Ertaş'tan derlediği bir Kırşehir türküsüyle devam edecek. Talip Özkan'dan dinliyoruz. Suda Balık Oynuyor.
5: Neşet Ertaş'tan yine Muzaffer Sarı Söze'nin derlediği bir Kırşehir türküsünde Talip Özkan'dan dinleyeceğiz. Suda Balık Oynuyor.

Talip Özkan'ı bir Neşet Ertaş türküsünde dinledik. Yazılı edebiyatın fazla yer tutmadığı Anadolu tarihinde halk edebiyatı genellikle sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılmış ve günümüze kadar gelmiştir. Anadolu halk türküleri de uzun yıllar boyunca bu biçimde varlığını sürdürdü. 1939 yılında Denizli'de doğan Talip Özkan da halk ozanlığının kuşaktan kuşağa taşındığı Anadolu'da ailesinden hiç kimsenin sanatla uğraşmamış olmasına rağmen küçük yaşlarda Türk halk müziğine yöneldi. Lise yıllarında Muzaffer Sarı Sözen ile tanıştı. 1957 yılında Ankara Radyosu'nda kadrolu olarak çalışmaya başladı. İlk önce koroya girdi, sonra sırasıyla enstrümantalist, solist, koro şefi ve pedagogluk yaptı. 1960 yılında İstanbul Radyosu'na geçti. Talip Özkan Türk halk müziğinin kökenlerini araştırdı. Büyük bir merak ve çabayla bütün ulusal türkülerimizi inceledi. Hiçbir kayıt aracı kullanmadan Osmanlı müziğinin temellerini araştırdı ve 7000 parçalık bir katalog hazırladı. Kendisi de yörük ve avşar olan Talip Özkan özellikle yörük ve avşar türkülerini inceledi ve derledi. Türk halk müziğini daha iyi analiz edebilmek için diğer halk müziklerinin ilk dönemlerini araştırdı. Tatarlardaki söyleyiş biçiminin Kırım'da ve bazı Bulgar topluluklarında hala izlerini sürdüğünü buldu. Öz Türkçe'de kendisi için şarkı söylemek anlamına gelen ırlamak'ın şimdiki Türkçe ile türkü söylemek eyleminin kökenlerinin Asya'ya dayandığını, Osmanlı saraylarında söylenen klasik türde söyleyiş biçiminin de Asya kökenli olduğunu belirledi. Talip Özkan 1977 yılında Fransa'ya yerleşmeye karar verdi. Paris Konservatuvarı'nda eğitmenlik yaparken Paris 8. Üniversitesi'nde önce müzikoloji ve sonra da etnomüzikoloji doktorası yaptı. Rotterdam Üniversitesi'nde Türk halk müziği dersleri verdi ve bu okuldan emekli oldu. Dünyanın birçok yerinde çok sayıda konser yaptı, öğrenciler yetiştirdi. Avrupa sanat çevresini derinlikli müzik bilgisi ve doğaçlama yeteneğiyle etkiledi. Birçok değişik telli çalgı ile yaptığı ilk albümünü 1986'da Mysteries of Turkey, Türkiye Anıları başlığıyla Radio France Okora'dan çıkardı. Bu albümde dut ağacından gövdesi ve köknar ağacından sapı olan 6 telli bir saz kullandı. Şimdi o albümden bir Antalya zeybeği dinletmek istiyorum. Muzaffer Sarı Sözen'in Zeki Yantaş ve Hilmi Çivi'den derlediği bir türkü, Çay Başına Bostan Ektim.

Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programında Talip Özkan'dan türküler dinliyoruz. Talip Özkan'ın ikinci albümü The Dark Fire aksiyon etiketiyle yayımlandı. 1993'te ve ardından 1994'te Radio France Okora tarafından iki albümü daha yayımlanan Özkan'ın Yağar Yağmur albümü 1997'de Kalan Müzik etiketiyle Türkiye'de yayımlandı. Şimdi dinleyeceğimiz ezgi ilk duyulduğunda basit bir çoban havası gibi görünse de aslında onun Anadolu'nun dağlarından, yaylalarından ve göç yollarından topladığı müzikal hafızanın özeti gibidir. Sözü olmayan bir türkü ama içinde binlerce söz saklı. Bir çobanın sabahın ilk ışıklarıyla sürüsünü dağın yamacına çıkarması, yalnızlığın içinden yükselen bir ıslık, rüzgarın ardına takılmış bir kaval sesi ve Anadolu'nun yüzyıllardır değişmeyen sessiz bekleyişi. Talip Özkan yalnızca bir bağlama ustası değildi. O Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş seslerini dünyaya taşıyan bir müzik arkeoloğuydu. TRT yıllarında Karadeniz'den Ege'ye, İç Anadolu'dan Doğu Anadolu'ya kadar yaptığı derlemelerde yalnız türküler değil, insanların yaşam biçimlerini de topladı. Çoban işte bu yolculukların izlerini taşıyor. Eserde bazen bir kaval duyuyoruz, bazen bir zurna, bazen de uzak bir yaylada yankılanan yalnız bir insan sesi. Ama bunların hepsi bağlamadan çıkıyor. Talip Özkan'ın büyük ustalığı da burada saklı. Bağlamayı sadece telli bir çalgı olmaktan çıkarıp bir Anadolu orkestrasına dönüştürdü. Bu yüzden çoban bir ezgiden çok bir manzaradır. Gözlerinizi kapattığınızda karşınıza taşlık bir yayla, sürüler ve ufka doğru yürüyen yalnız bir insan çıkar. Talip Özkan'dan dinliyoruz Çoban.

Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programında Talip Özkan'dan türküler dinliyoruz. Şimdi Talip Özkan'ı Orta Anadolu'dan bir Şehnaz türküde dinlemeye devam ediyoruz. Arpa, buğday, daneler.

Talip Özkan 1977'den sonra Paris'te yaşadı ama yüreği hep Anadolu'daydı. Bir ayağı Sen Nehri kıyısında, diğeri Ege Dağları'nda. Öğrenciler yetiştirdi. Hasret Gültekin onun öğrencilerinden biriydi. Fransız etnomüzikolog ve müzisyen Jérôme Clair de onun öğrencilerinden biriydi. Clair 27 Mayıs 2022'de 1+1 Express dergisine yazdığı Bin Yayla'nın Zeybe'yi yazısında ustasını anlatıyordu. Jérôme Clair'in gözünde Talip Özkan yalnızca büyük bir müzisyen değil, Anadolu'nun hafızasını sazının içinde taşıyan, sesiyle değil susuşuyla da öğreten bir ustaydı. Clair'in Bin Yayla'nın Zeybe'yi yazısında çizdiği portre biyografik olmaktan çok ruhani bir portredir. Clair, Paris'in 10. bölgesindeki mütevazı bir apartman dairesini anlatır önce. Çünkü ona göre Talip Özkan'ı anlamanın yolu konser salonlarından değil, o evin kapısından geçer. O evde zaman yavaşlar, dışarıdaki Paris kaybolur ve Anadolu'nun dağları, yaylaları, göç yolları, zeybekleri odaya dolar. Talip Özkan'ın öğrencileri için orası bir okul değil, bir tür dergahtır. Clair'in en çok vurguladığı şeylerden biri Talip Özkan'ın sazına gösterdiği saygıdır. Ona göre Talip Özkan bağlamayı çalmaz, bağlama ile konuşur. Birçok virtüöz teknik gösteri peşindeyken Özkan'ın amacı duygunun özüne ulaşmaktır. Parmakların hızından çok bir tek notanın içinde asılı olan hikayeyi önemser. Clair bunu anlatırken onun müziğinde gösteriş değil, derinlik bulunduğunu söyler. Jérôme Clair'in dikkatini çeken bir başka yön ise Talip Özkan'ın Anadolu kültürüne yaklaşımıdır. O, halk müziğini folklorik bir malzeme gibi sunmaz. Türküler onun için yaşayan insanlardır. Bir bozlak söylediğinde bozkırı, bir zeybek çaldığında Ege Dağları'nı, bir uzun hava söylediğinde göç yollarını duyarsınız. Clair'in gözünde Talip Özkan, repertuar taşıyan biri değil, bir medeniyet, uygarlık taşıyıcısıdır. Fransız etnomüzikolog için en etkileyici taraflardan biri de Talip Özkan'ın köprü kurabilmesidir. Paris'te yaşayan Avrupalı öğrenciler, onun sayesinde Anadolu müziğinin yalnızca egzotik bir ses olmadığını keşfeder. Clair, Özkan'ın derslerinde müziğin teknik bilgisinden çok bir dünya görüşü öğrendiğini hisseder. Çünkü Talip Özkan her ezginin arkasında bir insan hikayesi bulunduğunu anlatır. Clair'in metninde sık sık bir yalnızlık duygusu da hissedilir. Talip Özkan'ın değeri Avrupa'da büyük saygı görürken Türkiye'de çoğu zaman hak ettiği ölçüde anlaşılmadığını sezdirir. Bağlamanın uluslararası saygınlık kazanmasında öncü rol oynayan bu ustanın aslında kendi ülkesinde yeterince tanınmamış olmasına ince bir hüzünle değinir yazısında. Ve sonunda Clair'in gözünde Talip Özkan bir insan portresinden çok bir doğa görüntüsüne dönüşür. Bir zeybek gibi ağır başlıdır, bir göç yolu gibi uzun anılar taşır, bir yayla rüzgarı gibi serbesttir, bir bozlak gibi içlidir Talip Özkan. Bu yüzden yazının adı tesadüf değildir, Bin Yayla'nın Zeybe'yi ki bu yazının başlığını bugün programın afişinde alt başlıkta kullandım. Clair'in anlattığı Talip Özkan yalnızca bir bağlama ustası değil, Anadolu'nun sesini dünyaya taşıyan son büyük gezginlerden biriydi ve 16 yıl önce 27 Mayıs 2010'da İzmir'de hayata veda etti. Bugün Urla'da yatıyor büyük usta. Bugün Apaçık Radyo'nun 64. yayın dönemi başladı. Babil'den sonra programı Nisan ayında 10. yılına girmişti. Tüm Apaçık Radyo programları gibi Babil'den sonra da sizlerin desteğiyle yola devam ediyor. Hepinize destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bu yayın döneminde de Babil'den sonraya desteklerinizi bekliyorum. Bu kaydı yayına hazırlayan Apaçık Radyo yapım ekibine ve yayını sizlere ulaştıran sevgili arkadaşım Andre Grisku'ya çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra programcılarımız Foti Benlisoy ve Doğan Çetinkaya her hafta tarihsel ve toplumsal olayların ardındaki gerçeklik ve hakikat kavramlarını derinlemesine irdeledikleri Hakikatin Hikayesi programıyla mikrofonu devralacaklar. Radyonuzun başından ayrılmayın, Apaçık Radyo'da kalın. Babil'den sonrayı Blue Sky, Instagram ve Facebook hesaplarından takip edebilirsiniz. Programın eski kayıtlarına Babil'den sonranın Facebook sayfasından ve
Babil'den sonra mixcloud.com arşiv sayfasından ulaşabilirsiniz. Babil'den sonranın bir de YouTube kanalı var. O kanalı da abone olabilirsiniz. Bana da her konuda yazabilirsiniz. Elektronik posta adresim babil'densonra@gmail.com. Bu hafta programda hayatımda derin izler bırakan Talip Özkan, Hasret ve Yeter Gültekin için Talip Özkan'dan türküler dinledik. Talip Özkan Avrupa'ya göçmüş bir büyük ustaydı. Hasret Gültekin ustasının izinden giden ve henüz 22 yaşındayken yakılan bir gelecekti. Yeter Gültekin de bu yıl Şubat ayında Köln'de hayata veda etmişti. Yeter, geçen 33 yıl boyunca yalnızca kişisel bir yasın değil, aynı zamanda toplumsal bir adalet arayışının da simge isimlerindendi. Sivas 1993 hafızasını 33 yıl boyunca diri tuttu. Önümüzdeki ay 6 Temmuz Pazartesi günü Hasret'in kardeşi Güler Gültekin'i programda konuk etmeyi düşünüyorum. Güler Gültekin de tıpkı Hasret Gültekin gibi çok güzel türküler okuyan bir sanatçı. Umarım bir aksilik olmaz. Ben Ercüment Gürçay. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bu hafta ve her zaman her şey gönlünüzce olsun. Babil'den sonrayı Talip Özkan'dan dinleyeceğimiz bir Kars türküsüyle kapatmak istiyorum. Girdim Yarim Bahçesi'ne. Talip Özkan'ın Hasret ve Yeter Gültekin'in devirleri daim olsun. Esen kalın.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kemal Yazgan, Tuna Yazgan ve Valeri Boğosyan'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo.
1: Kainatın
2: tüm
1: seslerine,
2: renklerine
1: ve
2: titreşimlerine
1: Apaçık
2: Radyo.
1: Apaçık
2: Radyo.
1: Apaçık.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nüvit Tenekeci'ye teşekkür ederiz.
3: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve Toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Foti Benlisoy.
1: Herkese merhaba. Bir Hakikatin Hikayesi programında yine birlikteyiz. Ben Doğan Çetinkaya. Bugün programımızda iki çok özel konuğum var. Çağlar Fidan ve Namık Sinan Turan hocalarımız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
1: Evet. Çağlar Fidan'ı hemen tanıtayım. Çünkü bugün onun kitabı vesilesiyle buradayız. İletişim Yayınları'ndan çok yakın bir zaman önce yayınlanan Hep Beraber Çalalım Bir İstanbul Havası, Osmanlı İstanbul'unda Kahvehanenin Müziği ve Sosyal Topografyası adlı kitap. Zaten yüksek lisans tezine de dayanıyor. Hı hı. Ve zaten kitap da hocası, danışmanı Namık Sinan Turan hocamıza da ithaf edildiği için kendisi de burada. Hep beraber bugün bu kitabı ve bu kitap bağlamında Osmanlı İstanbul'unda kahvehaneler üzerine, kahvehanelerin müşterileri profilini üzerine, aslında biraz sosyal tarih üzerine konuşacağız. Benim için çok önemli, çünkü her şeyden önce kahvehaneler benim için de çok özel bir konuydu. Kamusal alan özellikle bizim gençliğimizde önemli tartışma konu başlıklarımızdan bir tanesiydi ve kahvehaneler üzerine çokça konuşur, yazı yazar vesaydık. Ama tabii bu kahvehanede insanlar ne yaparlardı? Konuşma, okuma dışında tabii müzik de vardı. Aslında ben bunu çok düşünmemiştim. Onun için bu kitabı ilk gördüğümde, senden bağımsız ilk karşı karşıya geldiğimde çok ilgimi çekmişti. O bakımdan iyi. Bir de bu radyoda ben çok uzun zamandır müzikli program yapmıyordum. İlk defa sizin sayenizde vesile oldunuz. Evet, bugün bunu gerçekleştireceğiz.
2: Biz de teşekkür ederiz davetiniz için.
1: Eyvallah, çok sağ olun. Şimdi kitabın başında çok ilginç bir giriş var. Okuyanlar kitabı alıp okuduklarında görecekler. Bir hikayesi var. İstersen senden dinleyelim bu
2: Tabii
1: tüneldeki
2: ki.
1: Çayevi hikayesini.
2: Evet, Tünel Çayevi bugün ne yazık ki var olmayan bir yer artık. Burası tam tünelde, yani Şişhane'de olan bir kahvehaneydi. Adı Çayevi aslında. İşte 2019 yılında biz orada bir konser verdik. Ya orası çok ilginç bir yer. Hani benim keşfedişim de şöyle oldu. Orada çok vakit geçiriyordum zaten İstanbul'da, Beyoğlu'nda. Bir gün işte önünden geçerken o tünel Çayevi'nin, böyle içeriden ya eski bir hani bir plak kaydı çalıyor. Böyle çok da Beyoğlu'nda rastlayabileceğiniz bir şey de değil bu. Eski bir plak kaydı veya geleneksel müzikle ilgili bir kayda rastlamak. İşte kapısından içeri girdim. Giriş o giriş, böyle çok eski sandalyeleri, masaları olan, tabureleri olan bir yerdi böyle.
1: Nostaljik bir mekan.
2: Ya evet, öyle biraz. Sonra işte tanış olduk işletmecileriyle falan. İçeride daima hem işte geleneksel İstanbul müziği, tarihi İstanbul müziğinden parçalar çalıyor veya repetiko çalıyor, Kafe Aman çalıyor. Orada bir etkinlik yapmaya karar verdik sonrasında. Öyle bir teklifle gittim ben. Sonra işte orada bir konser verdik. Yine ben TRT İstanbul Radyosu'nda çalışıyorum. O zaman da radyodan arkadaşım işte Burcu Göktürk vardı. Onun dışında Muaz Ceyhan ve Neva Günaydın da, Muaz tambur çalıyor, Neva İstanbul Kemençesi çalıyor, Burcu da solist. Orada bir konser verdik biz. İşte repertuarımızda böyle hani geleneksel müzikten eserler vardı. İşte Dede Efendi'den de vardı. 18. yüzyıl İstanbullu Rum bir besteci olan Zaharyan'ın da bir eseri vardı vesaire. Biz orada öyle bir konser verdik. Sonrasında işte bize çalıştığımız kurumun o dönemki işte müdürlerinden birisi, böyle bir telefonla konuştuk. İşte bu kahvehanede yaptığımız bu etkinlik böyle biraz bir şikayet konusu olmuş sanırım. Ya böyle şeyler de genelde olmaya da biliyor yani. O müdür, bahsettiğim müdür, kendi üstünden sanki öyle bir şikayet gelmiş gibi de aksettirebiliyor böyle. İşte kahvehaneye düşürmüş olduk biz müziği, evet. Tırnak içinde.
1: Ayağa düşmüş oldu.
2: Ayağa düşmüş oldu. Halbuki ben dediğim gibi, işte kitapta da yazdığım gibi, zaten biliyordum kahvehanelerin birer müzik sahnesi olduğunu Osmanlı döneminde. Yani o biraz böyle bir işin tetikleyicisi oldu.
1: Bu kitaba giden taşlardan bir tanesi değil.
2: O yüzden evet, de teşekkür de ediyorum zaten. O yöneticilerimize.
1: Aynen, evet. O olmasaydı belki bu
2: belki
1: konu
2: de bu çalışma evet, ortaya evet, çıkmayacaktı.
1: Provokasyonlar bazen böyle güzel neticelerde evet, doğurabiliyor. Sen evet, şimdi bunu söyleyince ben seni tanıtmadığımı da hemen hatırladım hızlıca, zaman kaybetmemek için. TRT İstanbul Radyosu'nda bir ses sanatçısı, aynı zamanda Çağlar Fidan artık yazar olmanın yanında aynı zamanda kanun çalar ki evet, biraz sonra kendilerinden dinleyeceksin. bilirsiniz. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musiki Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi bölümünden mezun oldu ve müzikle ilgili çok önemli yayınları var. Kitabı aldığınızda göreceksiniz. Yine kitabının ve tezinin danışmanı Namık Sinan Turan hocamızı da birçok dinleyicimiz zaten biliyorlardır. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde profesör hocamız. Özellikle müzik tarihi konusunda çok önemli etkinlikleri var. Televizyonda özellikle tarih televizyonundaki programlarından tanış olanlar ve tabii ki de kitapları, yayınlarıyla kendisini biliyoruz. Bugün isterseniz bu kahvehaneler konusundan girelim. Evet, sen bu uyarıyı aldıktan sonra aslında kahvehanelerin tam da bunun yeri olduğunu biliyordun belki sezgisel. Bunun araştırmasına giriştin. Nasıl evet. gelişti olaylar daha sonra?
2: Ya işte o dönemde de ben yüksek lisans ders dönemindeydim sanırım. İşte Sinan Hoca sağ olsun beni de oraya yönlendiren odur. Sonra işte pandemi araya girdi. Orada da yine aslında Sinan Hoca'nın da her zaman olduğu gibi hakkını teslim etmeliyim. Yani tam çünkü böyle kütüphanelere erişimin çok sıkıntılı olduğu, kaynaklara erişimin çok sıkıntılı olduğu bir dönemdi. Hatırlayanlar tabii ki biliyordur. O dönemde Sinan Hoca kendi kitaplığındaki benim konumla ilgili kitapların sayfalarını çekip gönderiyordu bana evet. tam tezi yazın döneminde.
1: Tabii bu arada Namık Sinan Hoca'nın kitaplığı demek biraz şey olur. Kendisi bir kütüphane evet. sayılabilir. Hem odası hem evi.
2: Odası özellikle bir sahaftır.
1: Evet, sahaf gibi bir odası vardır. Orada kitap bulmak da ne kadar mümkün bilemiyorum ama hocam.
3: Arada buluyoruz.
2: Öyle işte. Sonrasında kahvehane tarihi üzerine okumalar yaptım. Ve tabii ki bunların arasında kim seyyahların hatıraları vardı. Onların içinde satır aralarında biraz kahvehanelerdeki müzik performansıyla ilgili cümleleri ayıklamaya çalıştım. Onlardan faydalandım. Ya tabii en fazla kaynağı 19. yüzyıllı konu alan metinlerde rastladım. Hı hı. Ki işte 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle son çeyreğinden itibaren ve de 20. yüzyılın ilk yarısında o literatüre çok fazla katkı sağlayan belli başlı yazarlar var. Reşat Ekrem Koçu, Sermet Muhtar Alus, Ahmet Rasim Bey, Osman Cemal Kaygılı gibi. O 19. yüzyıl için en fazla onlardan yararlandım.
1: Tabii. Evet, sen zaten Reşat Ekrem Koçu'nun kült eseri İstanbul Ansiklopedisi'nin müzikal içeriğini de derleyip İstanbul Ansiklopedisi'nin müziği başlıklı bir takım konser serileri de evet. düzenlemiştin. Hı-hı.
2: Bu SALT'ta yapılan bir sergi vardı. Başka kayda rastlanmadı. İlk o konser serisinin ilki o sergi kapsamında oldu SALT Galata'da.
1: Bu konserlere seri bunlara ulaşmak mümkün mü? Kayıtları var mı?
2: SALT Galata'da yaptığımız performansın video kaydı var.
1: Meraklılar
2: şeyde, SALT Galata'nın şeyinde var. YouTube kanalında var.
1: YouTube kanalında var.
2: Onlar paylaşılır.
1: Evet. İstanbul kahvehaneleri bir kamusal alan olarak insanların geldiği, müdavimlerin olduğu, müşterilerin olduğu bir kamusal alan tabii. Hı-hı. Çok ciddi anlamda fikirlerin dolaşıma girdiği değil mi hocam?
3: Evet.
1: Osmanlı İstanbul'un da insanların bir araya geldikleri fikir tiyatrisinde bulduk. Onun için de devletin de bir şekliyle
3: kontrol altında
1: tutmaya çalıştığı bir
3: denetledi.
1: Yer.
3: Doğru, yani İstanbul kahvehaneleri bir sosyalleşme alanı olarak çok önemli bir yere sahipler. Bunun yanı sıra farklı fikirlerin, farklı yaşam biçimlerinin temsil edildiği, işte insanların oraya katılarak bir arada bir yeni sosyal aura ya da kozmos ürettiği bir yer. Farklı düşüncelerin tedavüle girdiği, hatta işte bir takım sosyal hareketlilerin de mekanı olan zaman zaman 18. yüzyılda biliyoruz bir takım Yeniçeri ayaklanmalarının neşet ettiği ya da işte kışkırtıldığı yerler buralar olarak karşımıza çıkıyor. Bir başka önemli şeyi de aslında buranın bir sözel kültürün yayıldığı alan olması evet. ve tabii burada tiyatro var, işte geleneksel tiyatro dediğimiz
1: orta oyunu gibi
3: Karagöz gibi
2: meddah
3: anlatıları gibi ve tabii müzik var. Bu Çağlar'ın tezinde daha İstanbul merkezli olarak çalışıldı. Elbette ki bir akademik çalışmada bir yere sınırlandırmamız da gerekiyor. Ama bütün Osmanlı dünyasına baktığımızda da yani işte Arap coğrafyasındaki kahvelerde, kahavi dediğimiz yerde ya da işte Balkanlara baktığımızda işte bu kafana dediğimiz belki Sırp kafanası, Makedon kafanası dediğimiz ya da işte Bosna gibi yerlerde karşımıza çıkan bir takım özel Sevdalinka dediğimiz türün üslubun yayılmasında mekan olmuş kahveler var. Yine aynı şekilde biraz daha Ege şeyine geldiğimizde, Yunanistan bölgesine geldiğimizde, bugünkü Rebetiko'ya değil mi temelini oluşturacak icraların üretildiği kahveler ve kahvehane yaşamı var. Müzik bütün bu geniş coğrafya içinde kahvehanelerde kendine bir alan açıyor. Evet. Çağlar tabii bunu çok başarılı bir şekilde İstanbul örneği üzerinden çalıştı.
1: Evet. Tabii kahvehaneler aynı zamanda İstanbul'un süreli yayınlarının da daha sonra dolaşıma gireceği, tabii, kütüphanelere kaynaklık edeceği, ki ben Beyazıt üzerine de bir takım hem turlar düzenlemiştim hem de dersler vermiştim. Beyazıt kahvehaneleri de çok önemli.
3: Küllük.
1: Mesela bugün işte İBB kültürünün özellikle İBB mirasın bir şekilde ortaya çıkartmaya çıldı. Çınaraltı ve Küllük örneklerinde olduğu gibi. Evet, girdin kahvehaneler. Kahvehaneler Kanuni döneminde çıkıyordu. Daha önce bir etkinliğine de katıldığım için çok ayrıntılı aslında anlatıyorsun. İşte 18. yüzyılda nasıl bir hal, nasıl bir ortam oluyor? Bu müzikler nasıl ve ne şekilde neşet ediyor burada?
2: Şöyle, ilk kahvehaneler aslında 1550'li yıllarda açılıyor. En yaygın olarak kullanılan tarih aralığı 1554-1555 tarihleri. İki Arap açıyor. Halepli Hakem ve Şanlı Şems adında iki Arap. Bu iki isim de 3 yıl sonra böyle çok ciddi miktarda bir parayla ülkelerine geri dönüyorlar. Çok iyi bir para kazanmışlar galiba. Tahtakale'de açılıyor. Esas adı Tahtel Kale, yani kale altı. İlk kahvehanelerde aslında dönemin yazarları, bunların arasında Gelibolu Mustafa Ali, Peçuli İbrahim, Katip Çelebi, Hüseyin Hayvansaray gibi isimler var. İşte onlar genelde ilk kahvehanelerin daha çok İstanbul'un okur yazar tabakasının gittiği mekanlar olarak bahsediyorlar ilk kahvehanelerden.
1: Daha seçkin takım.
2: Ama bu benim anladığım kadarıyla dedim, yani yine okuduğum metinler üzerinden.
1: Literatür söylüyor.
2: özellikle kimi klasik şiirde yer alan kimi şiirlerden onu çıkarabildim. 1550'lerde açılıyor bu kahvehaneler. Ama böyle 1590'lardan sonra falan çeşitlenmeye başlıyor İstanbul kahvehanelerinin müşterileri. İşte Katip Çelebi mesela bunun örneğini verenlerden birisi. 1590'lara kadar kim zaman yasaklarla kahvehaneler, işte insanlar kahvehanelere giremedi diyor. Ama 1590'lardan sonra artık açılmaya başladı ve herkes o kahvehanelerdeki işte çengilerden bahsediyor mesela. Orada ilk, yani müzikle ilgili ilk nüveyi görüyoruz kahvehanelerdeki müzik performansıyla ilgili. İşte halk kahvehanelerdeki çengilerden işinden gücünden kaldı diyor, onları dinlemekten vesaire. İşte yine aynı dönemde böyle kahvehanedeki müşterilerin yapısından bahsedilen metinlerde işte böyle daha çeşitlenmeye başladığını görüyoruz. Daha böyle hani şehirli de var, köylü de var diyor mesela bir şair kahvehanelerde. Halbuki ilk dönemde hep İrfan Mektebi diye bahsediliyordu buradan. Evet. Zarif insanların toplandığı. Ama 1600'lerin başlarından itibaren böyle tembel, işte uyuşuk insanların geldiği, Afyon, Benk, Berş gibi böyle uyuşturucu maddelerin tüketildiği yerli olarak bahsedilmeye başlıyor. Ben de kitapta şöyle bir, yani teori üzerinde durdum. Tam aynı yüzyılda 1500'lerin sonları 1600'lerden itibaren bir göç dalgası var İstanbul'a yönelen. Sadece İstanbul'a yönelen bir göç dalgası değil bu. Bütün imparatorluk dahilinde olan bir şey bu. Yani taşradan şehirlere, büyük kentlere yönelen bir göç söz konusu. Çünkü bir tür güvenlik problemi var. Daha çok bugün bunu Celali isyanları diye biliyoruz. Ve de bir 17. yüzyıl krizi de söz konusu. Sadece Osmanlı dönem coğrafyası içinde değil, bütün bir dünyada.
1: Bir büyük kaçkın denilen zaten.
2: Büyük kaçkın dönemi. Evet, hem bir iklim hem de bir kıtlık dönemi var. Bütün bir Akdeniz havzasında. İşte Osmanlı dönemi, Osmanlı toprakları da tabii ki bundan etkileniyor ve büyük şehirlere bir göç söz konusu. Ama İstanbul zaten her halükarda, yani özellikle bekarlar tarafından, o bekarda bugünkü anlamıyla bekar değil. O dönemde bir, yani evli olsanız bile eğer yaşadığınız köyü, yerleşim yerini terk edip çalışmak üzere büyük şehirlere göç ediyorsanız yine bir bekar olarak adlandırılıyorsunuz.
1: Yani İstanbul'un tarihi boyunca bu bekar evleri, göçler
2: hala var bu arada, hala var. Evet. O şey Vefa tarafında falan ben gittiğimde böyle hani bazen bazı dükkanların önünde böyle görüyorum kağıda asılmış bekar odaları falan diye böyle. O çok ilginç, çok ilgim çekiyor benim yani. Onların bence hani ben şöyle bir teori kurdum, dediğim gibi o göç neticesinde İstanbul'da bir tür kültürel çeşitlenme söz konusu oluyor ve bundan rahatsız olan bir şehir eliti var. Kahvehaneler de tabii ki yani hem Osmanlı coğrafyası için hem de İstanbul için sosyalleşme mekanları arasında en önde gelen mekanlardan birisi. Benim kurduğum teoride o çeşitlenmenin ve tırnak içinde müşteri profilinin tırnak içinde düşmesinin sebebini o göçlere bağladım ben. Ve bu böyle 1800 özellikle 1826'ya kadar yani Yeniçeri Ocağı'nın lağvedildiği döneme kadar giderek şiddetlenerek gidecek. Nasıl mesela az önce işte ilk Osmanlı, ilk İstanbul kahvehanelerinden İrfan Mektebi diye bahsedilen o yönetici elit veya okuryazar tabaka en nihayetinde 1820'lerde 2. Mahmud'un vakan üyesi Esat Efendi tarafından o kahvehaneyi açanlar Arap kalleşi diye bahsedilecek. İki Arap kalleşi diye bahsedilecek o kahvehaneyi açanlardan.
1: İlk açanlar. Hafızamızda yer edecek yani. Evet, 150 yani, yıl sonra.
2: Evet. Aynen. Yani o kahvehanelerin yönetici seçkin, yönetici elit gözündeki itibarını kaybetmesini oradan okuyabiliyoruz yani. Evet. Birkaç yüzyıl içinde.
3: Peki şunu da yorumlayabiliriz ama değil mi? Sahaflar Şeyhizade Esad Efendi'nin onu söylemesindeki bir gerekçe de aslında Yeniçeri kahvehanelerine olan bir tepki de var. Tabii.
2: Çünkü
3: çeşitleri var bunların İstanbul içinde. Mesela evet. Yeniçeri kahvehaneleri bir ayrı.
2: Ya şöyle işte bu Cengiz Kırlı'nın bu konuda çalışmaları var özellikle.
1: Boğaziçi Üniversitesi'nde evet, Cengiz Kırlı hocamızın İş Bankası yayınlarından yayınlanmış kitabını hemen hatırlatalım.
2: Evet bu kahvehaneler özellikle yani belli bir dönemden sonra Yeniçerilerle özdeşleşmeye başlıyor. Hı. Çünkü Yeniçeri Ocağı da 1600'lerden itibaren o dışa kapalı yapısını bozup bu bahsettiğim az önce bahsettiğim göçler neticesinde İstanbul'a gelen bekarlar da artık Yeniçeri Ocağı'na dahil olmaya başlıyorlar. Ocak şişiyor, dolayısıyla maaşlar düşüyor. Dolayısıyla da başka mesleklerle uğraşmaya başlıyorlar ki bu da aslında Yeniçeri Ocağı'nın yasaklarından birisi.
1: Yani aslında başka mesleklerle esnaflaşması ve tabii ki de İstanbul o zamanın dünyadaki her zaman olduğu gibi büyük şehirlerinden bir tanesi olması sebebiyle ciddi bir alt sınıf mevzu bahis. Bunun evet. için havasın gittiği yerde aynı zamanda avamı da görüyoruz kahvelerde özellikle 18. yüzyıl boyunca.
2: Ve özellikle artık 19. yüzyılın başlarında Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasına giden süreçte artık havası neredeyse hiç görmüyoruz.
1: Hiç görmüyoruz.
2: Yani gelen kimse yahlar var. 1800'lerin başlarında gelen. Buraya bir bu kahvehanelerde bir devlet memuru da görebilirsiniz. Ama oraya kahve içmeye değil, kendisi hakkında yapılan dedikoduları dinlemek için geliyor
1: zaten
2: diyor.
1: Zaten devletin de Cengiz Kırlı Hoca'nın da ayrıntılı olarak anlattığı gibi devlet de oralara biraz halk ne konuşuyor?
2: İstihbaratan ve kamuoyu kitabında.
1: Evet. aynen. Peki bu müziğe nasıl yansıyor? Tabii bir değişim, dönüşüm geçiriyor müzikte evet. muhtemelen.
2: Ya yani ilk dönem deki en azından hani 19. yüzyıla kadarki süreçte kahvehanelerdeki müzik performanslarıyla ilgili çok fazla belgeye sahip değiliz. Ama en azından elimizde bir minyatür var. 1620'ye tarihlenen bir minyatür bu. Bugün İrlanda'da Dublin'de Chester Beatty Müzik Kütüphanesi'nde sergileniyor. Bu aslında bir Osmanlı İstanbul'undaki bir kahvehanenin de ilk tasviri sayılıyor şu anda. Onun öncesine giden bir tasvir yok. Burada bu kahvehanede çeşitli aktiviteler var. Yani aslında nakkaş sanırım böyle bir kahvehanede olabilecek her türlü faaliyeti resmetmiş orada. Şimdi bir tarafta kitap okunuyor, bir tarafta birileri bir fal bakıyor, bir tarafta mangala diye bir taş oyunu var, onu oynuyor, bir tarafta işte tavla oynanıyor falan. Bir de tam ortada 4 tane müzisyen ve 2 tane köçek, yani erkek dans sanatçısı var. Tabii ki oradan aslında anlıyoruz ki en azından ilk dönem kahvehanelerinde de müzik performansı vardı. Tabii ki o minyatürde biz ne çalındığını bilemeyeceğiz hiçbir zaman. Ama tam aynı tarihlerde...
1: Ama temsil edici bir kompozisyon olmuş değil
2: evet, mi? Evet, tam olarak temsil edici bir kompozisyon. Orada bir raks müziği var, bir dans müziği var yani. Ama tam o tarihlerde yani o bahsettiğim minyatür 1620 dediğim gibi. 1630'da İstanbul'a bir savaş neticesinde esir düşürülerek İstanbul'a getirilen bir müzisyen var. Albert Bobowski. Sonrasında burada Müslüman olup Ali Ufki adını alacak ve Osmanlı Sarayı'na müzisyen olarak alınacak Albert Bobrowski. Albert Bobrowski muhtemelen Polonya'daki yıllarından nota yazmayı bilen birisi ve İstanbul'da da 1600'lerin İstanbul'unda çalınan 500 kadar müzik eserini notaya aldı. Çok büyük bir şans bu müzik için. O notaya aldığı eserlerin arasında da bir raks müziği var. Sultan İbrahim'in huzurunda oynanan raks diye bir başlık düşmüş Ali Ufki Bey. Dolayısıyla o minyatürde de hani bu raks müziğini, Sultan İbrahim'in huzurunda oynanan raksa benzer bir müzik çalındığını aslında tahayyül edebiliriz.
1: Anladım. Kitabın kapağında da bir görsel var. Evet. Bu Mıgırdit Civanya'nın 19. yüzyılda İstanbul Tophane'de bir kahvehane ve müzisyenler. Hı hı. Bu da çok temsil edici bir nitelikte bir görsel Osmanlı kahvehanesi için. Ve burada bir de havuz da var, yani bir çeşme gibi.
2: Evet.
1: Günümüzde Kadırga'da da vardır böyle havuzlu, evet, kıraathane, kahvehane denilen. Bu anlamda burada da müziği görmemiz tabii ki de bir tesadüfün eseri değil. Yani.
2: Değil. Hı hı.
1: Okuma ve müzik aslında birlikte gidiyor insanların, aynı zamanda bir kamusal alanda birlikte vakit geçirdikleri yer, bir hani iletişim ve fikir dolaşımının yanında tabii ki de bir eğlence. Çünkü hı-hı, müzik aynı zamanda da insanların, hı-hı, boş vakitlerini geçirmesi, bunun dönüşümünü göstermesi açısından da önemli değil mi hocam?
3: Kesinlikle çok önemli. Bir kere dediğiniz gibi yani bu çok kültürlü şehrin aynı zamanda kültürel dolaşım mekanlarından birisinde o müziğin nasıl üretildiği, kimler tarafından icra edildiği, kimlerin değil mi talepleri çerçevesinde içeriğinin dönüştüğünü anlamak için o dünyaya bir fokuslanmak, o dünyanın içine dahil olmak gerekiyor. Hı-hı. Evet, belki seslerden çok doğrudan haberdar olmasak bile ya da icra edilen müzikten, bir takım işte elimizde olan Ali Ufki ya da işte Kantemiroğlu'nun bize sağladığı konforla bir fikrimiz olabiliyor. Ama en azından orada ciddi bir müzik yaşamının olduğunda bu sayede öğrenebiliyoruz.
2: Evet, evet. O 19. yüzyılda daha da artacak.
3: Çok renklenecek.
1: Evet, yani bizim şu anda bu programı yapıyor olmamız bile ve Çağlar'ın bu kitabıyla bile bu bilgiyi bir şekilde bugün ortaya dökmemiz önemli. Şimdi vaktimizin sonuna geliyoruz. Bir de müzik icra edelim diyoruz insanlara, bir kuple örnek vermek açısından. Şimdi ne dinleyeceğiz?
2: İşte az önce bahsettiğim bu Ali Ufki Bey'in, Albert Bobrowski'nin derlediği bir müzik bu. Sultan İbrahim'in huzurunda oynanan raks, bir dans müziği. Aslında o 1620'ye tarihlenen o minyatürde ne çalınmış olabileceğini belki bize bir fikir vermesi açısından iyi bir örnek olabilir.
1: Evet. Evet efendim, o zaman Çağlar Fidan'ı dinliyoruz. Buyurunuz.

0: Tarih ve Toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Foti Benlisoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nüvit Tenekeci'ye teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
2: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Açıklamalı ve karşılaştırmalı bir klasik müzik programı.
1: Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
2: Perşembe günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gonca Açık Alın'a teşekkür ederiz.
2: Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Opus 94.9 Klasik Müzik programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımızı bir İtalyan besteciye ayırdık. Kontrbasçı, besteci ve orkestra şefi, 19. yüzyılın kontrbas tekniğine büyük katkısı olmuş Giovanni Bottesini bugünkü bestecimiz. Enstrümantal ustalığı ve mükemmel müzisyenliğiyle dünya çapındaki performanslarıyla yaşadığı dönemde gezdiği Amerika ve Avrupa'da kontrbasın Paganini'si adı verilen Bottesini, özellikle kontrbasın solo enstrüman olarak algılanmasında devrim yaratmasıyla biliniyor. Aynı zamanda üretken bir besteci ve saygın bir orkestra şefiydi Bottesini. Şimdi eserlerini dinlemeye geçmeden önce yine kısaca yaşam öyküsüne göz gezdirelim. Bottesini, küçük yaşta besteci ve klarnetçi olan babasından aldı müzik eğitimini. Kontrbasta uzmanlaşmayı seçti çünkü 14 yaşında Milano Konservatuarı'na başvurduğunda kazanan iki bursludan biriydi. Profesör Luigi Rossi'nin yönetimi altında kaydettiği ilerleme olağanüstü derecede hızlıydı. Ustalığını giderek arttırdı, halka açık resitaller vermeye başladı. Kompozisyon ve besteciliğe eğilmesine rağmen kontrbastan hiç vazgeçmedi Bottesini. Bir akrabasından aldığı borçla yaşam boyu partneri olacak Testore yapımı kontrbasını satın aldı. Testore, İtalyan bir keman yapımcısı ailenin soyadı. Testore ailesi 17. ve 18. yüzyılda Milano'da yaylı çalgılar üretmiş. Testore kemanları, celloları ve kontrbasları Stradivari ve Guarneri gibi ünlü yapımcıların enstrümanlarına kıyasla daha basit tasarıma sahip. Ancak sağlam ses kalitesiyle profesyonel müzisyenler arasında oldukça kıymetli. İngiltere'de verdiği konserlerle gittikçe ünlenen Bottesini hakkında Time dergisi övgü dolu yazılarından birinde şöyle diyor. O garip enstrümandan en az eğitimli kulağın bile anlayabileceği ve takdir edebileceği dil ve şiir içeren muhteşem renkte bir ses çıkarıyor. Bestecinin ilk operası Cristoforo Colombo ilk kez 1847'de Havana'da sahnelendi. Bottesini turnelerinden birinde Venedik'te Giuseppe Verdi ile tanıştı ve ömür boyu arkadaş oldular. Sanatçı, kontrbas virtüözü olarak olağanüstü becerisiyle uzun yıllar büyük popülerlik kazandı. Ve bir de orkestra şefi Bottesini var. En büyük başarılarından biri Aralık 1871'de Verdi'nin Aidas'ını Kahire'deki

galasını yönetmiş olması. Sanatçı aynı zamanda İtalyan müziğinin ateşli bir savunucusuydu. Sanatsal bir lider olarak tanınmak için bir orkestra şefi olarak itibar kazanması gerektiğinin de farkındaydı. Kapsamlı bir repertuara sahipti. Paris'te Verdi'nin Rigoletto ve La Traviata'sını Fransız premierlerini yaptı. Kahire, Palermo ve Madrid'de, Amerika ve Küba'da birçok prestijli şeflik pozisyonunda bulundu. 1870'lerden itibaren beste yapmaya giderek daha fazla zaman ayırdı. Çok sayıda opera, orkestra eseri ve kontrbas için eserler besteledi. Londra'da kendi dört perdelik komik operası Ali Baba büyük başarıyla sahnelendi. Daily Telegraph'da operanın büyük sanatçısı ve sanatçıların dakikalarca alkışlanmış olmasıyla üzerine yazılar yazıldı. Ne yazık ki Bottesini yaylı çalgılar üzerine ne kadar yetenekliyse para konusunda da bir o kadar dikkatsizdi. Çok büyük paralar kazandı ve harcadı. Kumar tutkusuna kapıldı. Yoksullara cömertçe bağışta bulundu. Ömür boyu arkadaşı olan Giuseppe Verdi'nin tavsiyesi üzerine Parma'daki konservatuvarın direktörlüğü görevini üstlendikten kısa bir süre sonra 7 Temmuz 1889'da sirozdan öldüğünde neredeyse beş parasızdı. Bottesini'nin eserlerini bugün iki ünlü kontrbas sanatçısından dinleyeceğiz. İlki, yaşayan en ünlü kontrbas virtüözlerinden biri, İngiliz kontrbasçı Leon Bosch. Güney Afrika'da büyüyen sanatçı, 1995'ten 2014'e kadar St. Martin Academy in the Fields Orkestrası'nın kontrbas şefi olarak görev yaptı. Üretken bir oda müzisyeni, resitalci ve konçerto solisti olarak kontrbas için bestelenen eserlerin repertuarlara katılması konusunda büyük rol oynadı. Sanatçıdan ilk olarak Bottesini'nin 2 numaralı Elegy, Romanza Dramatica eserini dinleyeceğiz. Piyanoda Sun Kung Kang eşlik ediyor.

Bottesini'nin kontrbas için bestelediği Romanza Dramatica adlı eserini ünlü İngiliz kontrbas sanatçısı Leon Boş'tan dinledik. Şimdi Bottesini'nin en sevilen eserlerinden Tarantella ve Bolero'yu yine Leon Boş'un yorumuyla dinliyoruz.

Giovanni Bottesini'nin kontrbas için bestelediği eseri Bolero'yu, günümüzde yaşayan en ünlü kontrbas virtüözlerinden biri Leon Bosch'un yorumuyla dinledik. Şimdi Bottesini'nin bir başka eseri geliyor. Re majör Elegy, Ağıt.

Giovanni Bottesini'nin Re majör Ağıt eserini Leon Bosch'un yorumuyla dinledik. Evet, Bottesini'nin kontrbas üzerine bestelediği eserlerini dinlemeye devam ediyoruz sevgili klasik müzikseverler. Edgar Meyer, yine yaşayan en ünlü kontrbas virtüözlerinden biri geliyor şimdi. Oklahoma doğumlu virtüöz Edgar Meyer, 2002'de MacArthur Genius ödülünü ve birçok Grammy ödülü kazandı. Besteleri aralarında Boston Senfoni Orkestrası'nda bulunduğu topluluklar tarafından seslendirildi ve çok yönlülüğü caz, klasik ve bluegrass eserleri kaydetmesiyle tanındı. Şu anda Philadelphia'daki Curtis Müzik Enstitüsü'nün kontrbas profesörü olarak eğitim veren sanatçıdan Bottesini'nin 2 numaralı C minör konçertosunu dinliyoruz şimdi. Saint Paul Oda Orkestrası eşlik ediyor.

Sevgili dinleyiciler, İtalyan kontrbasçı besteci Giovanni Bottesini'nin 2 numaralı kontrbas konçertosunu dinledik. Yaşayan en ünlü kontrbas virtüözlerinden Edgar Meyer'in yorumuyla. Şimdi ünlü kontrbas sanatçısı Leon Bosch'un yorumuyla Bottesini'nin Bach'ın aryası üzerine bestelediği Meditazione Aria di Bach isimli eseriyle dinleyicilerimize veda edeceğiz. Haftaya pazartesi 14.30'da yeniden Apaçık Radyo'da buluşmak üzere hepinize mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.

Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.

0: kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Sayfiye.

Herkese merhaba. 1 Haziran itibariyle resmen yaza ve Apaçık Radyo'nun yeni yayın dönemine hoş geldiniz. Yaz boyunca yayınlanacak ve yaza dair yeni bir programla karşınızdayız. Programın ismi Sayfiye, Arşivden Günümüze İstanbul'da Yaz. İstanbul'da yaz mevsiminin ve sıcaklarla baş etmenin yıllar içinde gelişen tarihine odaklanacağımız programda ben programcınız ve sunucunuz Fatma Zişan Tokaç. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Daha önce birkaç defa konuk olarak katıldım ve bir kere de 10 küsur yıl önce Su Hakkı programına yedek sunucu olarak katkı sundum Açık Radyo'ya. Şu an kendi programımı yürüteceğim için mutluyum ve heyecanlıyım. Bu programda yaz hastalıklarından susuzluğa, şehrin sıcaklıkla verdiği savaşa, parklardan sahillere, şehrin serinleme mekanlarına, mektep tatillerinden memur izinlerine, şehrin tarihinde sıcağa karşı alınan önlemlere ve bu bütünlüklü yaz deneyiminin yıllar içinde nasıl değiştiğine dair konulara değineceğiz. Ve özellikle bu değişimi günümüze kadar takip edebilmek için de sizlerin de katkılarına ihtiyaç duyacağız. Bu program dahilinde geliştireceğimiz bir sözlü tarih projesi için dinleyicilerden de kendi İstanbul'da yaz deneyimlerine dair gerek hikayeler olsun gerek görseller olsun bizimle paylaşabilecekleri bilgileri paylaşmalarını rica edeceğiz. Bunun için sosyal medya hesaplarından Sayfiye İstanbul'u takip edebilirsiniz ve bilgileri orada bulabilirsiniz. Şimdi programa başlamadan ben kısaca birazcık kendimden de bahsedeyim. Aslen diploma üzerinde çevre mühendisiyim. Böyle gençlikten gelen bir tür dünyayı kurtarma hevesiyle bu bölümü seçip daha sonra her ne kadar çevre meselelerini yine çok önemsesem de mühendisliğin bana göre olmadığına karar verdim ve yüksek lisansa çevre politikası alanında devam ettim.

Kolombiya Üniversitesi'nde yaptım yüksek lisansımı. Ardından Türkiye'ye döndüm. Birkaç yıl kamuda çalıştım. Fakat yine o akademinin büyülü çağrısını kulak ardı edemeyip doktora yapmak için Amerika'ya geri döndüm. Şu an Rutgers Üniversitesi'nde kent çalışmaları alanında doktora adayıyım ve İstanbul'da aşırı sıcaklar üzerine bir tez araştırması yapıyorum. Şimdi bu girizgahtan sonra haklı olarak diyebilirsiniz ki Zişan sen bir mühendissen, neden İstanbul'da yazın tarihiyle ilgili bir program sunmak istedin? Bunun seninle ilgili bir iş olduğunu nereden çıkardın? Anlatayım. Doktora tez araştırmamda ben İstanbul'da aşırı sıcakların kent yaşamına etkilerini inceliyorum. Zaten İstanbul'da yaşayanların yakinen tecrübe ettiği üzere son yıllarda şehir görülmedik bir hızda ısınıyor. Bunu zaten bilimsel olarak biliyoruz ama termometrenin bize söylediğinin ötesinde de aslında bedensel deneyimlerimizde bildiğimiz bir gerçeklik bu. Bazen öyle oluyor ki bütün günlük rutinlerimizi, kararlarımızı aslında sıcaklığa göre ayarlıyoruz. Belli saatlerde dışarı çıkmıyoruz, geceleri uyuyamıyoruz, açık alanlar yerine klimalı AVM'leri tercih ediyoruz. Yani bu iklim değişikliği kaynaklı sıcaklık artışı ve şiddetlenen, sıklaşan sıcak hava dalgaları bizim İstanbullular olarak kent deneyimimizi de başlı başına değiştiriyor. Dolayısıyla ben de bu tezi yazarken şuna bakmak istedim. İstanbulluların bu kent deneyimi, yaz mevsimi deneyimi dediğimiz şey nasıl bir şeydi ki? Bu şimdi iklim değişikliğinin etkisi de bu kadar dramatik bir şekilde değişebiliyor. Bu köklü şehirde iklim değişikliği nasıl bir köklü değişime sebep oluyor? Bununla ilgili İstanbul'da sıcakların tarihiyle ilgili kaynaklara ulaşmaya çalıştığımda bunları aslında çok dağınık olarak buldum. Dolayısıyla bunu topluca bulamadığım için ben kendimi devlet arşivlerinde işte dokümanları, belgeleri karıştırırken gazete arşivlerinde işte gazete sayfalarını, haberleri okurken bulmuş oldum. Ve bu programda aslında bu programın fikri de buradan çıktı. Bütün bu arşiv taramaları, akademik okumalar, seyahatname okumaları, edebi metin okumaları sonucu topladığım İstanbul'da yazın ve sıcakların tarihine dair bilgiler üzerinden bu programın içeriğini şekillendireceğim. İstanbul'da yaz dediğimiz şey aslında çok çeşitli bir şey. Bir yandan yaz akşamı gezintilerinden boğaz sefalarına, pikniklerden şenliklere, neşenin ve eğlencenin mevsimi. Ama bir yandan da yaz tarih boyunca İstanbul'da hastalıkların, ölümlerin, afetlerin, yangınların, çeşme sıralarının, buz kuyruklarının, çöp kokularının, bozlan meyvelerin, sinek ısırıklarının, gece sıcaktan uyuyamamanın zamanı. O yüzden bu programda yaza dair hem tüm boyutları konuşacağız, hem de bunları tarihselliği içinde inceleyip nasıl bunların değiştiğine dair bir gözlem yapıyor olacağız. Bu programın adı Sayfiye. Sayfiye, Arapça sayf kelimesinden geliyor. Sayf, yaz demek Arapçada. Sayfiye de yaza dair, yaza ilişkin demek. Dolayısıyla yaza ilişkin her şeyi konuşacağımız bu programa bu ismin uygun olduğunu düşündüm. Aynı zamanda İstanbul özelinde sayfiye yazlık ev, yazlık mesken anlamına gelen bir kelime. Yani çok İstanbul'a özgün olmasa da İstanbul'a özgü olan bir olgu. İstanbul'a özdeşleşmiş bir olgu sayfiye. Zaten bu ilk bölümün konusu da İstanbul'un sayfiyeleri olacak. Dolayısıyla böyle bir girizgah yapmış olayım. Bu kadar sayf ve sayfiye demişken de benim aklıma Feyruz'un şarkısı gelmeden edemedim. Dolayısıyla şimdi küçük bir müzik arası verelim. Bu asrın en büyük, en önemli seslerinden olan Feyruz'dan Habbeytek Bir Sayf. Şimdi dinliyoruz.

Evet, Apaçık Radyo'ya tekrar hoş geldiniz. Feyruz'un Habbeytek Besayf şarkısını dinledik Sayfi programında. Habbeytek Besayf, Habbeytek Beşeti. Yani seni yazın sevdim, seni kışın sevdim diye Feyruz'un söylediği bir şarkı. Şimdi biz Sayfi programında İstanbul'dan ve İstanbul'da yazlardan bahsediyoruz. İstanbullular için İstanbul maalesef tarih boyunca hem yazın hem kışın sevilebilecek bir şehir olmamış. İstanbul özellikle yazın kaçılacak bir şehir olmuş. Hastalığı olsun, kalabalıklığı olsun, şehrin gürültüsü olsun, yangınları olsun. Bütün bunlar İstanbul'u yazın kaçılacak şehir haline getirmiş. Tabii ki bu her zaman tarihin her döneminde İstanbul'un bütün kesimlerini kapsamıyor. Günümüzde de kapsamıyor. Bizans'a kadar geri gidersek aslında bu yazın kentten kaçış, kent merkezinden uzaklaşma daha çok imparator ailesine ilişkin bir hareketlilik, kentsel bir hareketlilik değil. Zaten genel olarak aslında İstanbul dışına baktığımızda da aristokratide, batıda bu yazın tebdili mekan isteğini, geleneğini görüyoruz. Osmanlı'ya geldiğimizde, Osmanlı İstanbul'una geldiğimizde sarayın bu geleneği devam ettirdiğini görüyoruz. Öncelikle bu saraya ve saray çevresine dair bir gelenek oluyor. Daha sonra ise halka yaygınlaşıyor. Bu nasıl oluyor? İşte İstanbul'un fethinden sonra şehir hızla genişlerken yeni yerleşim alanları oluşmuş oluyor. Ve ilk sahipiyeler aslında buralarda peyda oluyor. İşte Haliç'te, Kağıthane'de, Ortaköy, Kuruçeşme gibi yerlerde. Ve buralar daha çok doğal güzellikleriyle, su kaynaklarıyla, şifalı su kaynaklarıyla bilinen yerler, serin iklimleriyle bilinen yerler. Ve buralar yaz aylarında işte şehrin karmaşasından ve kirli, hastalıklı halinden uzaklaşmak için ideal mekanlar olmuş oluyor. Daha sonraları ise sultan fermanı ile devlet erkanının, diplomatların, varlıklı halkın bir arada gerçekleştirdikleri bir yaz göçü haline alıyor bu. Sultan fermanı yazın İstanbul'dan Sayfiye'ye göç edilebileceğinin izni oluyor aslında. Bu izin verilmeden Sayfiye'ye göç edilemiyor. Ve bunun başlangıç tarihi de çok değişken. Yaz derken aslında yaza doğru başlıyor bu göç. Mayıs da olabiliyor, bazen Mart sonu kadar erken de olabiliyor. Ve dönüş için yine bir ferman yayınlanıyor ve bu izinle birlikte Ekim-Kasım aylarında dönüş yapılıyor. Gidiş bir törenle oluyor. Tabii ki Osmanlı sultanlarının yazlık sarayları var. İşte kışlık saraydan yazlık saraya geçiyorlar. Ve saray çevresi de kendi yazlık evlerine geçiyor. Bunun içerisinde işte diplomatlar, elçiler, onların yazlık evleri. Özellikle Haliç, Kağıthane ve Boğaziçi hattında buraların sayfiye mekanları olarak gelişmesine neden oluyor. Burada yalılar ve köşklerden bahsetmek gerekir tabii ki. Eğer su kenarındaysa yalı, bahçeli ise köşk diyoruz bu evlere. Bu konutlar artık özellikle Lale Devri'nde ciddi anlamda yaygınlaşmaya başlıyor. 17. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde İstanbul Boğazı'nın Avrupa kıyılarında sayısız yalı, köşk ve saray olduğu zenginlere ait söyleniyor. Ebru Boyar ile Kate Fleet'in kitabında, Osmanlı İstanbul'un toplumsal tarihi kitabında. Ve bu özellikle sıcak mevsimlerde ortaya çıkan salgın hastalıklardan ve afetlerden kaçan halkın, varlıklı halkın kentin civarındaki bölgelerde dinlenmesi için oluşan bu gelenek Tanzimat'a doğru ve Tanzimat sonrasında gitgide daha çok halk kesimine de yayılmış oluyor. Ondan birazdan ayrıca bahsedeceğim. Bu gidişlerin, tabii bu göçlerin nasıl yapıldığına da birazcık değinelim burada. Bu evlerin kendi yerleşik eşyaları her ne kadar olsa da oraya taşınacak bir takım eşyalar, mutfak malzemeleri, kıyafetler vesaire manda arabalarına ve öküzlere yükleniyor.
Tabii ki eğer Anadolu yakasından yapılıyorsa bu göç, Rumeli yakasındaki Boğaz hattındaki sayfiyelere, o zaman bir de arada kayıklarla bunların transfer edilmesi gerekiyor. Tabii ki bu daha meşakkatli bir göç bu durumda. Zaten ilerleyen dönemde ise kayıkların yerini vapurlar alıyor. Ona da ayrıca değineceğiz. Şimdi yine bir müzik arası verelim. Konuya ilişkin bir eserle Boğaziçi Şengönüller Yatağı İnce Saz'dan dinleyelim.

Açık Radyo'dayız. Sayfiye programına devam ediyoruz. Az önce İstanbul'da sayfiye kültürünün nasıl oluştuğundan, Osmanlı İstanbul'da nasıl oluştuğundan bahsediyorduk. Şimdi ise Tanzimat'la bunun nasıl dönüştüğünden bahsedeceğiz. Tanzimat bir yerel yönetim reformları zamanı, belki buradan başlamak lazım. 1868'de bir nizamname ile kent 14 bölgeye dönüştürme girişiminde bulunuluyor. Bununla ilgili Zeynep Çelik, tabii ki bu alanda önemli eser üretmiş isimlerden biri, 1986'da yayınladığı, işte doktora tezinin sunucu olarak yayınladığı Değişen İstanbul kitabında bundan şöyle bahsediyor. Bu tasarlanan 14 belediye bölgesinden Galata dışında sadece ikisi kurulabildi diyor. Bunlardan biri adalardan oluşan 14. daire, diğeri ise Boğaz'daki Tarabya Dairesi. Ve aslına baktığınızda bu iki bölgede kentte yaşayan Avrupalıların sayfiye mekanları olmaları itibariyle zaten 6. dairenin uzantısı sayılabilirdi. Dolayısıyla sayfiye yerleşimlerinin böyle bir etkisi var. Daha sonra belediye bölgelerinin sayısını 20'ye çıkarmayı tasarlayan bir başka kanun öneriliyor 1877'de. Yine Zeynep Çelik'in kitabında buna dair değerlendirmesi şu oluyor. Hani zaten 14 daireye bölünmesi tasarısı daha gerçekleştirilememişken 20 daire tasarısı aslında bir ihtiyaçtan kaynaklı değildir. Muhtemelen Paris'in 20 dairesini taklit etme isteğinden kaynaklıdır diyor. Çünkü bu dönemde bildiğiniz üzere bir modernleşme arzusu, kenti modernleştirme arzusu var ve Paris bu modernleşmenin, kent planlamasının ideal imajı olarak görünüyor. Ve birçok anlamda Paris'i taklit etme isteğini biz kente dair müdahalelerde görüyoruz. Yine bu dönemde yapılan düzenlemeler arasında sayfelerle ilişkili olanlardan bir başkası Pangaltı projesi. Taksim'den Şişli'ye doğru bir büyüme ile bu defa işte Pera elçilikleri ile onların sayfelerinin bulunduğu Büyükdere arasında bir kanal oluşmuş oluyor. Burada çok detaylı girmeyeceğiz ama yangınların da bir rolüne değinmek gerekiyor. Yangınlar ayrı bir bölümde başlı başına zaten ele alınmış olacak bu program kapsamında. Ama İstanbul'da sürekli meydana gelen yangınlar dolayısıyla birinci bölge ve ikinci bölge diye bir ayrım yapılıyor 1875'te. Birinci bölge kentsel alanlar, yani yangın riski yüksek olan yoğun yapılaşmaların olduğu alanlar. Buralara dair yangına ilişkin ciddi önlemler alınıyor. İkinci bölge ise sayfiye bölgeleri. Sayfiye bölgelerinde önlemler daha gevşek. Yoğun yapılaşma olmadığı için mesela orada ahşap yapılara hala izin veriliyor. Şimdi bir başka önemli gelişme Tanzimat döneminde vapurlar. Az önce de bahsetmiştim. Kayıklar çok önemliydi bu sayfiyeye göçte. Ve bu kayık sayısı çok sayıda artmaya başlıyor. Ve 1837'de de hatta bir İngiliz ve bir Rus şirketi vapur çalıştırmaya başlıyorlar Boğaz'da. Bunun üzerine 1851'de şirketi Hayriye kuruluyor. Şirketi Hayriye bugünkü şehir hatları ve tamamen kamuya hizmet amacıyla kuruluyor şirketi Hayriye. Ve Boğaz'ın farklı yerlerini birbirine bağlamak, Boğaz'da hareketliliği arttırmak ve hatta sayfiye yerlerini günlük gidip gelinebilen yerler haline getirmek ve işte insanların işe gidip geri dönebilecekleri yerler haline getirmek gibi bir gaye ile kuruluyor. Tabii böyle olduğunda artık sayfiyeler halk tarafından erişilebilir yerler haline gelmiş oluyor ve bu erişilebilirlik de sayfiyelerin yapısını değiştirmeye başlıyor. Mesela 1888 nizamnamesinde 7 ayrı hat konulduğundan bahsediliyor. Ayrıca bunların sıklıklarından da bahsediliyor. Mesela Boğaz Eminönü hattı yazları her 45 dakikada bir sabahları sefer yapıyor. Yani aslında bugün standartlarına bile baktığımızda oldukça sık seferler yapılıyor. Bu seferlerde az önce bahsettiğim gibi Boğaz vapurlarını kullanarak işe gidip gelmeyi mümkün kılmış oluyor. Bu da demek ki işte sabah işe gidip akşam dönen
yani çalışmak zorunda olan bir kesim artık sayfiyelerde konaklayabilecek ve sayfiyelere erişebilecek anlamına geliyor. Bu da sayfiyelerin demografik yapısını değiştirmeye başlamış oluyor. Tabii ki farklı sayfiyelerde farklı demografik grupların olduğunu da göz önünde bulundurmamız gerekir. Gayrimüslimlerin daha çok tercih ettiği adalar gibi örneğin. Bir yandan da bu her ne kadar şirkete hayriye bir kamu hizmeti olsa da burada bir imaj kaygısı da var aslında. Bu vapurların en iyi standartlara göre yapılmış olması, işte içinde kullanılan malzemelerin, mobilyanın en iyilerinden seçilmiş olması, göze güzel görünmesi, işte boyalar, renkler vesaire. Bu anlamda da kaygılar var. Yani burada bir yine modernleşme ve modernleştiğini bu görsellik aracılığıyla gösterme kaygısını da görmüş oluyoruz. Şirket ayrıca tabii ki başarılı bir girişim olmuş oluyor. Bugün hala şehir hatları olarak devam eden bir girişim. Seferler arttıkça sıklaştıkça bu defa Boğaz hattındaki köyler, balıkçı köyleri, oduncu köyleri artık sayfiyeye dönüşmeye başlıyorlar. Yani sayfiye sayısı da artmış oluyor bu anlamda ve yayılması da artmış oluyor. Reşat Ekrem Koç'u İstanbul Ansiklopedisi'nde şöyle diyor bunun için. Özellikle adalara ilişkin olarak. Adalar en ileri snobizm düşkünleriyle dünyasına küskün münzevileri ve mutlak istirahate muhtaç hastaları aynı zamanda hoşnut eder. Deniz sporları bakımından ve bilhassa balık avcılığı için bulunmaz yerlerdir. Son pahalılık devri durmadan yükselen kira bedelleri orta halli ailelerin adalardan yazlık olarak faydalanmasını tamamen serbetmiştir ve adalarda bir yeni zenginler kolonisi kurulmuştur diyor. Tabii bu daha ileri bir döneme dair bunu söylüyor ama buranın aslında ilk başta işte bu işte snobizm düşkünlerinden işte münzevilere, işte hastalara hepsine dair bir aslında ortak alan olduğunu, ortak bir yaz mekanı olduğunu da vurgulamış oluyor. Dolayısıyla artık böyle halka yayılmış bir yazlık, kışlık konut kullanım geleneğinden bahsetmeye başlıyoruz. Bunu kolaylaştıran bir başka etken de banyo treni oluyor. Yine başka bir programda değineceğiz. Bunlar aynı zamanda plaj kullanımına da kolaylık sağlayan etmenler olmuş oluyorlar. Fakat bu program kapsamında da banyo treninin özellikle işte Anadolu yakasındaki sayfiyelere erişimi kolaylaştırdığı önemli bir bilgi. Tanzimat edebiyatında da aslında sayfiyelerin yerini görüyoruz. Özellikle böyle sayfiyelere daha yeni gelen diyebileceğimiz ve biraz böyle görmemiş ya da özenti olmakla itham edilen karakterler görüyoruz. Mesela ilk realist roman diyebildiğimiz işte Recaizade Mahmut Ekrem'in 1896 tarihli Araba Sevdası. Bunun bir örneği biliyorsunuz Bihruz Bey. Oradaki ana kahraman kendisi bir miras yedi. Annesiyle yaşıyor konaklarında, Süleymaniye'de konaklarında. Yazları da Küçükçamlıca'daki köşklerine gidiyorlar. Ve tabii ki Bihruz Bey gösterişi de çok seven birisi. Dolayısıyla Çamlıca bahçesi açılacak, Çamlıca mesiresi açılacak. Ve bunun için çok heyecanlı. O kısmı şimdi size okuyayım. Kışın mesela zemherir içinde bir açık hava görünce arkasında mücerret süse halel vermemek için dar ve incerek ceket, dizlerin üzerinde ise mücerret süslü görünmek için bir kadife örtü bulunduğu halde Beyoğlu Caddesi'nde kağıthane yollarında araba kullanmak hevesiyle en şiddet Poyraz'ın karşısında tril tril titreyen Bihruz Bey, yazında 30-35 derece sıcak günlerde Çamlıca, Haydarpaşa, Fenerbahçesi yollarında yine o hevesle en kızgın güneşin altında haşım haşın haşlanır fakat bunu kendisine büyük zevk eder. Zevk addeder diyor. Çamlıca Bahçe-i Umumisi'nin açılacağını civariyet münasebetiyle bit tabi herkesten evvel haber alan Bihruz Bey, Mart gelir gelmez validesini zorlaya sayfiyeye nakle irza etmiş ve köşkenekilerin ertesi günü hemen Jardin Publique ile dahil ve haricini muayene ederek buranın pek a la mod ve hususuyla kendi arzusunu vecihle arz-ı ziynete pek favorable bir promenade mahalle olacağını anlayınca falan diye devam ediyor. Yani bahçenin açılacağını anladığında annesini zorlayarak sayfiyeye taşınmalarını istemiş. Tabii Mart'ta yani aslında erken bir zamanda.
bu roman içerisinde annesinin istemediğine ya da hatta erken dönmeye çalıştığına, işte Ramazan'da vesaire noktalar da var. Bu tabii boş bırakılan konakları da bahçıvanlar, bekçiler gözetiyor. Bunlardan da bahsediliyor. Bu Tanzimat Edebiyatı'nda aslında sıklıkla değinilen bir tür özenti, zübbe, yeni görme, işte Fransızca kelime kullanan şahıs karikatürü. Hatta kendisi Babıali'de kalemle çalışıyor ve oraya da çok seyrek gidiyor zaten. Buna benzer örnekleri görüyoruz. Yine Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Şıp Sevdisi'nde de, işte kışları Horhor'da yaşayan, yazları Erenköy'de yazı geçiren, aynı şekilde zübbe ve özenti olarak görülen bir Meftun Bey var mesela. O da Fransızca kelimeler, deyimler yerli yersiz kullanılıyor. Bu şekilde aslında Tanzimat Edebiyatı bu yeni zenginleşen diyebileceğimiz ve işte sayfiye yaşamına da yeni ayak uyduran bu kesimi bir şekilde alaya alıyor. Şimdi bir ara verelim. Bu az önce Boğaziçi'nin sayfiyelerin bu gelişimine, işte adaların dönüşümüne etki eden vapurlardan bahsetmiştik. Şinana'yı dinleyelim sizin Oksu'dan.

Apaçık Radyo'dasınız, Sahip Ev programındayız. Osmanlı'dan itibaren İstanbul'da sayfa kültürünün nasıl geliştiğinden bahsediyoruz. Tanzimat'la birlikte bu kültürün değiştiği, halka yayıldığıyla ilgili konuştuk. Şimdi ise Cumhuriyet ile nasıl değiştiğine bakacağız. Tabii ki Cumhuriyet'in ilanı ve Ankara'nın başkent oluşuyla İstanbul ikinci planda kalıyor. Ama bu İstanbul'un önemsizleştiği anlamına gelmiyor. İstanbul yine Cumhuriyet'in modernleşme projesinin aslında uygulandığı, o imajın oluşturulduğu yer olmaya devam ediyor. O anlamda önemini korumaya devam ediyor. İstanbul'a dair birçok zaten kentsel müdahale de bu dönemde yapılıyor. Burada enteresan aslında bir şey var arşivde denk geldiğim. İstanbul'un sayfiye yeri ilan edilmesi ile ilgili. Bu başbakanlık arşivlerinde 1949 senesinde İstanbul, İzmir, Hatay ve Bursa illerinin sayfiye ve banyo yerleri olarak tayinine dair bir veri var. Bunun hemen öncesinde 1947'de de bazı milletvekilleri ve bakanların İstanbul'da kurduğu Ankara Evleri Konut Yapı Kooperatifi diye bir şey var. Yani aslında Ankara'daki vekillerin yazları İstanbul'da geçirebileceği bir kooperatif, Dragos Tepesi'nde kurulan villaların, iki katlı yazlık villaların olduğu bir kooperatif. Yani bir yandan aslında bu Ankara'ya giden işte vekillerin de bu İstanbul'la kopmayan bağını görmüş oluyoruz. Yine aynı şekilde başka bir programda daha detaylı değineceğiz ama Florya'nın gelişimini de bu anlamda okuyabiliriz. Atatürk'te yazlarını işte Florya'da geçirmeyi tercih ediyor ve oranın işte daha sonra bir halk plajı olarak şekillenmesi, gelişmesi de yine bu anlamda okunabilecek bir şey. Bu dönemde bir yandan şeyi de görüyoruz, sayfiyelere bir gidişe dair bir teşvik de görüyoruz. Mesela gazetelerde sayfiye arabası gibi ilanlar görebiliyoruz. İşte açık havada gezinti yapabileceğiniz sayfiye arabaları satılıyor. Onun dışında ise burada tabii enteresan bir nüfus durumu var. İstanbul'un aslında hep artan diyebildiğimiz nüfusu Cumhuriyet sonrası önce bir azalma, daha sonra da çok yavaş bir artış dönemi görüyor. 1 milyon altında bir nüfustan bahsediyoruz bu noktada. Cumhuriyet gazetesi 1935 Haziran, 6 Haziran tarihli bir yazısını burada hızlıca değinmek istiyorum. Sayfiyeler niçin boş diye bir köşe yazısı. Burada sebepler kısmında şöyle değerlendiriyor. Sebepler çoktur. En başta İstanbul nüfusunun gittikçe azalması meselesi gelmektedir. Azalan nüfus içinde de kriz ve parasızlıktan dolayı sayfiyeye gidebileceklerin sayısı her sene düşmektedir diye söylüyor. Daha sonra ise işte çareler nedir, işte tehlikeler nedir kısmına geldiğinde diyor ki yazar, tehlike İstanbul şehrinde ve yazlamalarında nüfus azaldığı halde plansız ve tedbirsiz buralardaki son açık olan yerlerinde ev ve apartmanlarla doldurulması, İstanbul'un bir daha düzelemeyecek bir şehir haline doğru gitmesidir diye söylüyor. Yani tabii ki burada azalan, nüfusu azalan bir İstanbul var. Ancak o dönemde bile bu sayfiye yerlerinin yapılaşması ve işte bu plansız yapılaşmanın daha sonra bu İstanbul'un tek tük olan işte açık alanlarını, nefes alabilir alanlarını işgal etmesi riskine dair bir kaygı olduğunu görüyoruz. Ki zaten ilerleyen dönemde de göreceğiz ki bu kaygı aslında gerçeğe dönüşmeye başlıyor. Özellikle 1950'ler sonrası. Tabii 1950'lerde artık İstanbul tekrar birincil konuma gelmiş oluyor şu anlamda. Bu bir kalkınma hamlesinin olduğu bir dönem ve işte İstanbul bunun merkezi. İstanbul'a ülkenin her yerinden işçiler geliyorlar ve bir anda İstanbul'un nüfusu görülmedik bir şekilde artmaya başlıyor. Mesela 1950'de işte 1,5 milyon civarında bir nüfus varken bu
nüfus 1960'da işte 2 milyon, 70'de 3 milyon gibi hızlı bir şekilde artmış oluyor. Ve tabii ki bu yeni gelen nüfusa, nüfusu karşılayabilecek bir yapı stoğunun bulunmaması sorunu da ortaya çıkıyor. Ve işte gecekondular da böylelikle gündeme gelmiş oluyor. Şimdi sayfiyelerle bunun bağlantısına dönecek olursak, zaten vapurların, banliyö trenlerinin sayfiye yerlerine erişimi kolaylaştırdığından bahsetmiştik. Çeşitli yol projeleri, otomobilin kullanımı, otobüslerin kullanımı da bunlara katkı sağlıyor. Ve aslında şehir bu anlamda zaten genişliyor. Ve bir önemli şey daha var burada. Önemli bir yasal düzenleme var aslında. Kat Mülkiyeti Kanunu 1965'te çıkan şuna imkan veriyor. Aslında tek kişinin mülkiyetinde olan işte bu yazlık evler, villalar bu kanun sayesinde müteahhite verilip işte yerine apartman yapılıp birden fazla kişinin mülkiyetine verilebiliyor. Böylelikle buralarda aslında şehre dahil olmaya başlıyorlar. Mevcut ekonomik durumun gereklilikleri, mevcut göçün gereklilikleri sonucu aslında sayfiye yerleri olan yerler daha önceden şimdi yavaş yavaş şehrin içine çekilmeye başlıyorlar. Bunun bir sonucu olarak da daha varlıklı kesim şehrin daha ötesine gitmeye başlıyor ve bu hareketlilik sonucu şehir yavaş yavaş genişliyor. Bu anlamda yani yazın, yaz mevsiminin, sıcakların, işte sayfiye kültürünün de şehrin oluşmasındaki ve şekillenmesindeki etkisini de belki okumak gerekiyor. Burada tekrar müzik arası girelim. Nihavent Longa'yı dinleyelim. Orfeon Oda Korosu'ndan. Bu klasik bir icra olmayacak. A cappella icrası olacak.

Apaçık Radyo'dayız. Sayfiye programını dinliyorsunuz. İstanbul'da yazın tarihini ve sayfiye kültürünün gelişimini konuşuyoruz. Osmanlı'dan başlayarak Tanzimat dönemi ve sonrasında Cumhuriyet'in ilanı, 1950'lerdeki kalkınmacı program ve kat mülkiyeti kanunu kapsamında bu sayfiyelerin kullanımının nasıl değiştiğini konuştuk. Tabii bir yandan sayfiyelerin daha halka açık olması ve en sonunda gitgide şehrin içine girmesinden, şehirleşmesinden, yoğun yapılaşmaya maruz kalmasından bahsettik. Bir yandan da işte hem bu kalabalık hem de çevre kirliliği, işte deniz kirliliği gibi nedenlerle aslında sayfiyelerin sayfiyelikten çıkmış olmasına dair bir başka durumla da karşı karşıyayız. Artık gittikçe günümüze yaklaştığımızda. Dolayısıyla farklı yaştan İstanbullulara aslında sorduğunuzda kimisi için İstanbul'un sahil kesimindeki sayfiye yerleri kendi işte çocukluklarının yazlarını geçirdikleri yerken, daha genç nesiller için ise aslında İstanbul yazla ilişkisiz bir yer olmaya başladı. Çünkü İstanbullular artık şehrin dışında derken başka şehirlerdeki yerleri yazlık olarak tercih ediyorlar. Ve İstanbul'un plajlarının işte %1 olmamasının da tabii ki bunda muhakkak etkisi var. Ancak yine de tabii ki İstanbul'un sayfiye stoğu da hala varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bunu özellikle Covid zamanında da görmüş olduk. İstanbul'da elektrik kullanımları Avrupa yakasında mesela ciddi anlamda azalırken Çatalca, Silivri gibi yazlık yerlerde arttığını görmüş olduk. Bir yandan baktığımızda sayfiye olgusu İstanbul'da hala devam ediyor. Bunun aslında daha çok kadınlara, çocuklara, yaşlılara ait bir olgu olduğunda belki vurgulamak gerekir. Çalışan işte yetişkin erkeklerin işte işe gidip gelme zorunluluğundan dolayı belki çok dahil olmadığı bir olgu olarak da bahsedebiliriz bundan. Zaten bu programda yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesi de İstanbulluların yaza dair hikayelerini toplamak. Şimdi programı kapatırken eğer sizin de İstanbul'un yazlarına gerek işte sayfiyelerle ilgili olsun, gerek sıcaklarla ilgili yaşanan sıkıntılara dair olsun, herhangi bir şekilde sunabileceğiniz bir katkı varsa, kendi hikayeleriniz varsa sayfaya İstanbul sosyal medya hesaplarına bakarak nasıl katkı sunacağınızı görebilirsiniz. Ben Fatma Zişan Tokaç. Tekrar çok teşekkür ediyorum sayfaya programını dinlediğiniz için. İyi günler.

0: şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
2: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: radio.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere yüreceğiz.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nairi Büyük Simkeşyan ve Vahe Büyük Simkeşyan'a teşekkür ederiz.
4: Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Afrika!

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Merhaba, iyi haftalar. Apaçık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Bayramdan sonraki, uzunca bir aradan sonraki ilk programımız Haziran 2026'ya böylece giriş yaptık. Şakir Gökçe Bağ konuğum. Şakir, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Merhaba Çelenk.
1: Merhabalar. Şu anda Almanya'dasın. Sen zaten uzunca bir süredir orada yaşıyorsun. Senin Almanya'da, Münih'te açılan bir sergini gündeme getireceğiz. Ama hali hazırda o serginin açılışı gerçekleşti. Ve Hamburg'daki atölyedesin şu anda. Oraya çok da bayram gelmediğini konuştuk. Biz de İstanbul'da uzunca bir bayram rehaveti, belki de bayramın neredeyse yorgunluğunu üzerimizden atmaya çalışan bir haldeyiz. Bu bayram esnasında da maalesef üzücü bir haber aldık. Oradan konuya girmek istiyorum. Senin de akranın bir isim üstelik. Yani aynı yıl doğumlusunuz anladığım kadarıyla. Mustafa,
2: Arkadaşım, evet.
1: evet, zaten o arkadaşın olduğunu da bilerek söylüyorum. Mustafa Horasan, sanatçı, ressam. Onun ani, beklenmedik çünkü bir motor kazası sonucu kaybıyla sanat çevreleri, dostları, ailesi sarsıldı. Ve de 1986 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde başlayan sanat eğitimini çok uzun yıllar pek çok farklı alanda devam ettirdi. Müzikle de uğraşan, edebiyatla da çok yakın mesaisi olan, akademik çevrelerle dirsek temasını, eğitimci yönünü hiç kaybetmeyen kıymetli bir sanatçıydı. Özellikle hani 1990'lı yıllar ve sonrasında biraz figüratif resimle de bir arada anılan bir isimdi. Buradan onu saygıyla, sevgiyle analım. Benim kendisiyle çok yakın bir çalışma mesaim maalesef olamadı ama İstanbul Modern Koleksiyon'daki çalışmalarını, sanat çevrelerindeki sergilerini, projelerini takip etme imkanı buldum. Çok saygı duydum pratiğine her zaman. Seninse bir dostluğun olduğunu biliyorum, hem akademik çevrelerden hem sanatçı, iki sanatçı olarak. Sen nasıl anmak, neler söylemek istersin Şakir?
2: Evet, bu bir bayram sabahı ben de inanılmaz bu haberi aldım. Yani çok zor bir haber. Yani insan en verimli zamanında böyle bir anda yani çok kötü bir durum sonucunda aramızdan ayrılıyor. Ya Mustafa gerçekten bir sanat emekçisiydi. Ve hakikaten kendi fantazisi olan, yani bir insan imgesi üzerine yoğunlaşan resimler yapardı. Deneysel tarafı çok fazlaydı. Yani çok yönlü bir kişiliği vardı. Benim için önemli olan Mustafa'nın sanatında deseni çok kuvvetliydi. Özellikle kaligrafisi. Bütün bu özellikleriyle Mustafa aramızda yaşayacak diyeyim. Anılarıyla yaşayacak. Yani bu aslında kaza da nasıl diyeyim? Yani kaza denmez belki ona. Yani bir çarpıp kaçma
1: Evet,
2: olayı
1: maalesef.
2: duydum. İnşallah çok kısa zamanda aydınlatılır diyorum. Mustafa benim üniversite yıllarımdan beri arkadaşım. Ne zaman İstanbul'a gelsem işte oturduk, konuşurduk, atölyesine uğrardım. Yel Değirmeni'nde atölyesi vardı. Yani Yel Değirmeni öksüz kaldı. Ya da Kadıköy. Öyle diyeyim. Ya Türk çağdaş sanatının başı sağ olsun.
1: Başta Başak olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine, arkadaşlarına ve tabii ki sanat dünyasına başsağlığı diliyoruz hakikaten. Bunu hiç değilse kısacık bu kadar yakın zamanda
2: Evet.
1: aldığımız bir acı haber nedeniyle anmak istedik. Seninle zaten planlanmış bir söyleşimiz.

0: vardı öncesinde Şakir. Teşekkür ederim sana da. Sen de önerdin bunu. Bir
1: Tabii
0: arada
1: ki, tabii
0: karar
1: ki.
0: vermiş, anmış olmamız çok kıymetli oldu Apaçık Radyo dinleyicileri için. Şimdi sana dönmek istiyorum. Şakir Gökçebağ bugünkü
1: Evet.
0: konuğum. Akademik geçmişi de Türkiye'de özellikle Marmara Üniversitesi başta olmak üzere çevrelerce bilinir. Yakın dönemde Arter'de solo sergisiyle gündeme geldi. Ama çok uzun yıllardır sen de yani 90'lı yılların başından beri çok yoğun bir sanat pratiği ve akademik pratik içerisindesin. Bunu da uzunca bir süredir aslında Almanya'da, Hamburg'da devam ettiriyorsun. Akademik çalışmalarına da orada devam ediyorsun. Öncelikle bu Hamburg'a yerleşmen nasıl gerçekleşti? Orada nasıl bir atölye ortamın var? Akademik çalışmalarını orada ne ölçüde nasıl devam ettirdin? Neler yapmaktasın? Biraz sanatçı ve sanat akademisyenliği pratiğinin Hamburg'a yerleşmesi ve oradaki dönüşümü üzerine konuşarak başlamak istiyorum. Sonra senin yakın dönemde açılan sergine geçeceğiz elbette.
1: Evet, şimdi Hamburg'a gelmeden önce yani benim bir Almanya'ya geçmişim var. 90'lı yıllarda benim bir DAD bursu almıştım Düsseldorf Akademisi'nden. Ve zaten Almanya'ya ara ara gelip gidiyordum 90'lı yıllarda. Ve Düsseldorf Akademisi de oldukça meşhur bir yerdi o vakit. Bu biliyorsun, bu Boys'un
0: Tabii.
1: akademisi orası. Daha sonra işte ben bütün 90'lı yıllar boyunca öğretim üyesi idim. 2000 yılından sonra da ayrıldım 2001'de. Almanya'ya geldim ve burada akademisyenlik olayı burada da devam etti. Birkaç yüksek okulda işte HAW Hamburg, ondan sonra Weissensee, Kunsthochschule Berlin, ondan sonra tekrar geri döndüm Hamburg'a. İşte KW Design Akademi gibi yerlerde uzun süre ders verdim. Aslında 90'lı yıllarda verdiğim dersin bir benzerini, temel sanat eğitimi dersini aynı şekilde Almanya'da devam ettirdim. Ama buna ilaveten yeni bir ders de ben önerdim orada çalıştığım fakülteye. Bu da Visual Creative Training diye bir ders. Ve bu dersi önerdikten sonra kabul edildi ve yaklaşık işte 10 yıl kadar bu dersi devam ettirdim ve hakikaten benim icat ettiğim bir ders bu. Ve hala da benden sonra, ben oradan ayrıldım, benden sonra da devam ediyor o ders.
0: Nedir içeriği? Merak ettim hakikaten.
1: İçeriği aslında çok ilginç. Temel sanat eğitimi ile meslek dersleri arasında bir boşluk, bir problem vardı. Ben o zaman bu şeyi, yönergeyi inceledim ve oradaki durumu inceledikten sonra onlara dedim ki ben size yeni bir ders önereceğim. Bu köprü olacak meslek dersleriyle temel eğitim dersleri arasında. Yani konseptini ben yazdım, önerdim ve kabul edildi. Ve içeriği de daha çok, yani ne böyle temel sanat eğitimi ağırlıklı ders bir şey, ya da böyle daha çok yaratıcılık eğitimi, üç boyutlu şekillendirmeler ve öğrencinin sanata ilgisini çekeceği çok fazla yetenek, böyle maharet gerektirmeyen bir şekilde düşünerek ve konsept üretebileceği bir dersti.
0: Aslında senin sanat pratiğinle de çok örtüştüğünü düşünüyorum verdiğin dersin. Yani
1: Aynen, doğru.
0: kendi
1: Doğru.
0: pratiğinden de yola çıkarak senin yani nacizane hani yorumlamak gerekirse senin sanat pratiğinde de böyle temel sanat eğitiminin temellerini her zaman çok hissederiz. Ama mesela her gün karşılaştığımız nesnelerden yola çıkarak çok farklı onları değiştirdiğin hatta eleştirdiğin adeta bağlamlarından çıkartıp yeniden yapılandırdığın müdahalelerin var. Dolayısıyla hani böyle çok tanıdıkmış gibi hissettiğimiz yanları oluyor. Hakikaten temel formlar, temel nesneler, sıradan günlük şeyler
1: Evet,
0: bir
1: gündelik objelerle
0: şeyler.
1: alakalı şeyler yaptırıyordum daha çok. Ne bileyim işte, kaynamış yumurtalardan tutun da etrafta ne görürsek onlarla bir şeyler şekillendirmeler yaptırıyordum.
0: O anlamda senin sanat pratiğin de onlara bir tür
1: Aynen.
0: mentorluk gibi aslında
1: Aynen.
0: yol gösteriyor. O deneyimlerinden yararlandıklarını tahmin ediyorum. Yani sıradan mutfak eşyalarından gündelik hayatta kullanılan sokakta gördüğümüz alet edevata kadar pek çok şeyi, sen örneğin şemsiyeleri, süpürgeleri bambaşka
1: Evet.
0: şeylere dönüştürüyorsun. Hakikaten. Peki, şimdi senin bir sergine geçmek istiyorum. Herhalde Açık Radyo, Apaçık Radyo dinleyicileri en çok senin yakın dönemde Arter'de açılan sergini iyi takip etmişlerdir. Oldukça kapsayıcı bir sergiydi. Ama sen aktif bir şekilde hem Türkiye'nin farklı yerlerinde, örneğin Baksı Müzesi'nde yaptıklarını da hatırlıyorum. Yine burada almış olalım. Hem de özellikle Avrupa'da ve hatta özellikle Almanya'nın farklı yerlerinde sergiler, projeler, kitaplar hayata geçirmektesin. Bunların sonuncusu da Almanya'da, Almanya'nın Münih kentinde yeniden iddia olarak belki Türkçeleştirebileceğim bir başlık altında François Hatch'ın galerisinde, Amalienstraße'de 16 Mayıs'ta başladı. Yani hemen geçtiğimiz haftalarda ve 27 Haziran 2026'ya kadar yolunu Münih'e düşürenlerin ziyaret edebileceği şekilde izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Serginin de küratörlüğünü Beral Madra üstlenmiş. Buradan sevgili Beral Hanım'a da selamlarımızı iletelim. Belki onun da vesilesi, yani onun vesilesiyle de hayata geçmiştir ama senin de zaten Almanya bağlantıların son derece güçlü. Beral Hanım'ın da bu diyalog nasıl gelişti? Yani senin kendi çok aktif olarak yaşadığın, çalıştığın bir kent değil. Sen daha Hamburg, Berlin, Düsseldorf falan bu kentleri daha iyi biliyorsun. Münih'ten bu davet, bu bağlantı, bu sergi projesi nasıl gelişti? İstersen oradan girelim.
1: Ya Münih aslında benim bildiğim bir yer değildi. Hiç sergi yapmadığım bir yer. İlk defa yapmış oldum ve bu vesileyle oraya gittim. Münih'teki galeri sahibi François Heiss da daha önce tanışmamıştık. Geçen yıl tanıştık onunla. Hamburg'da beni ziyarete gelmişti atölyeme. Ve François ile Beral Hanım arkadaşlar, birbirlerini tanıyorlar. François zaten Türk vatandaşı, Türkiye'de doğmuş bir Levanten. Ama tabii uzun yıllar önce Avrupa'ya gelmiş, Münih'e yerleşmiş ve orada da hakikaten bir 30-35 yıllık bir galerisi varmış orada. Ama Türkiye ile de alakası devam ediyor, ara ara gelip gidiyor.
0: Sanki Büyükada'yla da bir bağı vardı diye hatırlıyorum
1: Doğru,
0: Fransuaz'ın.
1: doğru, doğru hatırlıyorsun.
0: Aileden
1: Orada
0: falan.
1: aileden mekanı yeri var. Onun haricinde işte Beral Hanım'ın bir yazısı oldu. Benim sergiyle ilişkili bir yazı yazdı birkaç ay önce. Ve çok güzel bir yazı, akademik bir yazı. Ben çok beğendim. Benimle ilgili bazı böyle yerlere dokunmuş ki beni hakikaten çok sevindirdi ve tam örtüştük o durumla. Örneğin mesela beni etkileyen animizmden bahsetti. Animizm çok ilginç geldi bana da. Yani bu doğadaki her şeyin bir ruhu vardır şeklinde olan
0: Bizim topraklarında özünde olan aslında.
1: yani bu
0: Yani
1: benim
0: Anadolu
1: nesnelerle
0: topraklarında çok vardır.
1: yaptığım işlerinden yola çıkarak işte ben de aslında bu kadar da böyle şey değil de ben onu şu şekilde düşünüyordum. Ben hep şey derim, nesnelere saygı duymak gerekir. Her şey değerlidir. İşte nesnelerin içinde bir cevher vardır. Bu nesneler hangi nesnelerdir? Örneğin etrafımızda olan şeyler. Yani bizim çok iyi bildiğimiz şeyler. Sadece bizim değil. Mesela yani bütün işte ben onlara universal obje diyorum. Ne bileyim işte Hindistan'da birisi de aynı objeyi tanır. Ne bileyim bir Afrikalı da tanır. Atıyorum şimdi şemsiye gibi, işte tuvalet kağıdı gibi, ayakkabı gibi. Yani bu bilinen nesnelerle ben ilgileniyorum. Fakat bu nesnelerin diyorum ki ben hepsinde bir şey var. Bir ortaya çıkarılacak bir cevheri var içinde. Ve ben bunlarla ilgileniyorum. Bunları yan yana getiriyorum, kesiyorum, biçiyorum ya da ne bileyim formunu değiştiriyorum. Bir şekilde bunları sanat eseri haline getiriyorum ya da getirmeye çalışıyorum. Yani bu endüstri devriminden sonra yani el yapımı nesneler değersizleşti. Yani benim yaptığımda bu nesneleri tüketim malı kimliğimden kurtarmaya çalışmak ve onlara gerçek değerlerini vermek. İşte bu konuya Beren Hanım da değinmiş aynı şekilde. Yani sanat ile yaşam arasındaki bu hassas ve belirsiz dengeye yoğunlaşıyorum.
0: Peki sanki böyle ilk bakışta sen bu nesnelere, yani bu artık adeta leksikon haline gelmiş. Yani gören herkesin tanıdığı, yan yana o nesneleri bir araya getirdiği zaman hiç herhangi bir dil, kelime kullanmadan bir şeyler anlatabileceği kadar zihnimize yerleşmiş, lugatımıza yerleşmiş nesnelerle yeni şeyler anlatıyorsun, yeni şeyler söylüyorsun. Bunda da ilk bakışta belki yüzeysel olarak daha ziyade formel olarak onlara bakıyorsun ve formlarını değiştiriyorsun, bir araya getiriyorsun, kesiyorsun, biçiyorsun, hem tanınır hem tanınmaz hale getiriyorsun gibi gözüküyor. Ama bunların işlevlerine, ekonomideki yerlerine vesaire, onlara yaklaşımı nasıldır? Hep merak ettiğim bir konu bu. Sanki onlara dair de şeyler söylüyorsun bağlamından koparırken.
1: Evet, şimdi sadece görsel olarak görüntüleri bir yere kadar. Ben aslında bunun konseptüel olarak tarafı da var. Ben şimdi hem estetik tarafı var işin içinde, hem de konseptüel tarafı var. Ben bu her ikisini de dengelemeye çalışıyorum. Bir sanat eserinde konsept demek, bu ne bileyim çok ciddi, ne bileyim işte sayfalarca kitap okumak gerekir vesaire şeklinde, böyle otur diyen bir anlam benim işlerimde yok. Benim yaptığım konsept vizüel konsept ve bunu herkese anlayabilir diyorum ben. Yani benimle aynı şekilde anlamasa bile, yani farklı, kendi bildiği bir
0: Tabii.
1: şekilde anlasın, ama sonuçta o bir şekilde onunla hemhal olsun, yani o objeyle. Dolayısıyla benim örneğin Arter'de yaptığım bu kişisel serginin adı göründüğü gibiydi. Yani göründüğü gibi benim açıklamama gerek yok şeklinde. Bu aslında yüzeysel bir şey değil, bu gerçek bir şey. Hani nasıl ki Ernst Gombrich vardır,
0: Tabii.
1: bilirsin. Bu işte zor olan sanat tarihi konularını kolay bir şekilde
0: Tabii ki.
1: yazmıştır kitabında. Ben de hep şey derim zaten kendi kendime. Yani benim sanatımın Gombrich'e ihtiyacı yok. Yani kendi kendini anlatıyor.
0: Bizatihi anlaması kolay. Yani
1: Gibilerin,
0: hiç
1: ya
0: anlamasından
1: gibilerine.
0: ziyade bu derinlikli olmadığı anlamına gelmiyor bu arada.
1: Aynen.
0: Belli bir derinliği var, yine konseptüel birikimi var, sanat tarihsel referansları var, akademik pek çok birikimi var arkasında vesaire, ama ilk bakışta da izleyiciyi içine alan, anlayabileceği ve o anlam ve yorumlama katmanlarının belki sanat tarihi bilgisiyle derinleşme potansiyeli olması anlamına geliyor bence. Ama
1: Ya
0: formal
1: şimdi
0: olarak
1: benim
0: ilk
1: bir
0: başta anlaşılmıyor.
1: manifestom var.
0: Evet.
1: Yani ben orada hep şey diyorum manifestoda. Sanat her zaman zor ve karmaşık olmak zorunda değildir. Yani herkes bir şekilde istediği kadar ondan. Zaten bu benim malzemelerim, etrafımızda olan şeyler, tanıdık şeyler ve insanlar da kolayca kontak kuruyorlar. Yani bu etrafımızdaki olan objelerde bir alışılmışlık var. Bu alışılmışlık bir şekilde beni rahatsız ediyor örneğin. Ve onlarda ben kendi şeyimle, üslubumla değiştiriyorum bir şeyleri. Yani burada bunun içinde şey var. Mesela mizah da var. Ne bileyim işte.
0: Baktım.
1: Dada var. Fluxus var daha çok. Ja, aslında var. Çok var. Arte povera var.
0: Var tabii ki.
1: Çünkü ben böyle buluntu ikinci el objelerle de çok iş yapıyorum. Mit pazarına giderim vesaire. İşte Bauhaus var, geometri var, oradan kaynaklanan işte. Minimalizm zaten var, minimalizm. Her yerde var. Yani bir harmanlama söz konusu. Ama daha çok sanırım işte fluxus olayı işin içinde. Ben bu konuda ödül de almıştım zaten. Bir fluxus ödülüm var, Maçunas ödülü.
0: Peki o zaman şeye geçelim, yani izleyiciyi o anlamda hemen içine alan, anlaması belli bir ölçüde en azından anlaması, yorumlaması zor olmayan işlere kastettin. Şimdi hemen Münih'teki gündemimize geri çekmek istiyorum. Münih'te bir tür galeri weekend dediğimiz, yani bir tür sanat festivali, bütün galerilerin aynı hafta sonu kapılarını açtığı, pek çok açılışın, konuşmanın, buluşmanın gerçekleştirdiği bir sanat zirvesi ne denk gelmiş oldu senin sergine, onun kapsamına girmiş oldu. Open Art Münih diye de web sitesinden de bakabilirsiniz. Ben de buradan duyurmuş olayım. Hem bu seneyi hem ilerleyen seneleri takip etmek mümkün. Orada François Hetch'te senin açılan sergin iki tane farklı solo sergiye ev sahipliği yapıyordu galeri. Biri Christina Calabari'nin, diğeri senin solo sergilerin olmak üzere. Ve Beral Madra'nın da küratörlüğü söz konusuydu. 15 Mayıs 2026'da açılışı yapıldı bu bağlamda. Sergide neleri görüyoruz? İlk sorum, ama ondan da önceki sorum, orada sergi nasıl karşılandı? Yani Münih oldukça sofistike, eğitimli bir sanat izleyicisi çevresine sahip bir koleksiyoner çevresi de olduğunu biliyorum. Senin belki oradaki izleyicilerle büyük ölçüde ilk karşılaşman sayılabilir bu, Almanya'da yaşayıp çalışsan da en azından Münih kentindeki ilk sergin olduğu için. Orada nasıl karşılandı biraz önce bu, hani zor, anlaşılması kolay, zor falan meselelerinden yola çıkarak? Sonra da sergide neler gördüğümüze geçebiliriz.
1: Şimdi Münih, dediğim gibi ben ilk defa gidip sergi yaptım orada. Sergi Various Others adı altında bir toplu halde bütün galerilerin, olmasa da daha doğrusu kaç tane dur bakayım, yani yaklaşık 15 civarında galerinin bir araya gelip Berlin'deki Gallery Weekend benzeri bir sergileme haftası oldu ve bunun çerçevesinde oldu. Yani ismi Various Others. Berlin'den farkı şu: ya bütün galeriler aynı anda sergileme yaptı. O hafta sonu açılışlar oldu. Ve sadece şey değil, galeriler değil, bu işin içinde şeyler de var. Oradaki müzeler de var.
0: Çok güzel.
1: Müzeler de aktif olarak katılıyordu. Ve hakikaten Münih'te yaşayanların herkesin haberi var ve çok yoğun bir şekilde gezme söz konusu. Mesela Berlin'deki Galeri Weekend çok dağınıktır. Onu bir günde
0: Gezemem.
1: gezemezsiniz. Yani ama Münih daha kompakt. Yani şehir merkezinde neredeyse yürüyerek bir sürü müzeden galerilere gidebiliyorsunuz. Ve çok ilgili insanlar geldiler hakikaten. Ben pek çok böyle sanat tarihçi, işte basından kişilerle, küratörlerle tanıştım orada. İlginç bir deneyimdi benim için.
0: Sergide neler var? Neleri koymayı tercih ettin bu galeri sergisine?
1: Şimdi ben sergimde şöyle yapıyorum. Ben de çok fazla obje ve
0: Tabii.
1: enstalasyon
0: Tek bir
1: şey
0: enstalasyon dahi
1: olasılıkları
0: koysan
1: var.
0: bütün galeriyi de doldurabilirsin aslında.
1: Ya tabii ben hakikaten, yani orada bir problem yok. Yani birkaç bin kilometre metrekare yeri ben doldurabiliyorum. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Bir seçki yapıyorum benim objeler arasında. Bu seçki yaparken de bunu işte galerici François ile de konuştuk. İşte benim daha çok o halıları seçti. Sonra onun haricinde aslında da ön planda halılar var. Onun haricinde birkaç tane böyle hortumlar var. İşte ne bileyim, kemer var. Birkaç obje daha var böyle.
0: Pompa gördüm sanki, değil mi?
1: Pompalar var. Evet, doğru. Mandallar var.
0: Böyle
1: Bunlarla
0: anlatırken de ilginç oluyor tabii, değil mi? Yapıtları, yani pompalar, mandallar,
1: evet, bu tuvalet pompası dediğim gibi.
0: halılar şeklinde.
1: Ama şimdi şöyle, hakikaten ben bir ara saydım kaç tane objeyle iş yapmışım diye, ama bunu çok birkaç yıl önce saymıştım. Yüzü geçmişim.
0: Tabii.
1: Bunların çoğu tanıdık malzeme. Yani hemen hepsi tanıdık malzeme aslında. Bu kadar fazla malzemeyle uğraşınca bunların arasından seçmek de kolay olmuyor. Ben tabii ki daha önce sergilediğim şeyleri, kompozisyonları bir kere daha sergilemiyorum. Ama malzeme yine aynı kalabiliyor. Ama o malzemeyi de tabii bir takım varyasyonlarını değiştirerek yine başka bir yerde sergi yapabiliyorum. Yani aynı şeyi tekrarlamıyorum, onu söyleyeyim.
0: Hepsi birbirinden ayrı, unik var ama varyasyon olarak görebileceğimiz şeyler, ama aynı malzemenin yeniden kullanılması, belki hatta yani reuse, upcycling dediğimiz şeyleri uyguluyorsun sen aslında bu malzemelere o zaman, değil mi? Yeniden
1: Yok,
0: kullanılıyor.
1: malzeme aynı kalsa bile kompozisyon değişiyor.
0: Tabii
1: O
0: ki.
1: kesin. Yani bir kere ben işi yaptıktan sonra aynısını tekrar etmem. Fotoğrafını çektikten sonra benim için o iş bitmiştir yani.
0: O açıdan performatif bir yanı da olduğunu söyleyebilir miyiz işlerini? Sanki bir kere de uyguluyorsun ve
1: Var
0: sonra
1: var.
0: katlandırıyorsun.
1: Var tabii ki.
0: Ben
1: Ben hatta şeyden, sergiden önce bile bir tarafını değiştirme olasılığım vardır bende.
0: o
1: Bu
0: zaman
1: bunu
0: belgeleme ve o belgeleri arşivleme iyice ön plana çıkıyor senin işlerinde. Tabii ki bütün sanatçılar için değerli ama seninkinde olmazsa olmaz, çünkü geriye bazen hiçbir şey kalmıyor. Sadece o belge kalıyor.
1: Doğru. Ben dediğim gibi fotoğrafını çektikten sonra ya da videosunu çektikten sonra ben artık başka tarafa bakıyorum.
0: Şakir, çok teşekkür ederim. Zaman su gibi akıp geçmiş. Biz ayrılan sürenin sonuna gelmişiz bile.
1: Oh.
0: İnanılmaz. Konuşacak pek çok şey vardı. Ama umarım başka sergiler, başka projeler vesilesiyle yeniden bir programda seni konuk ederim. Çok teşekkürler katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim. Evet. Hoşça kal.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere.
2: Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nairi Büyük Simkeşyan ve Vahe Büyük Simkeşyan'a teşekkür ederiz.

0: Lütfen şu pila kitaba kor musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay. Salı günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
1: Funkmatik.

0: tumbling down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Boncuğ'a teşekkür ederiz.
4: Dünyanın cazı.
5: Hazırlayan ve sunan Nazlı Toprak.

Merhaba değerli Apaçık Radyo dinleyicileri, haftanın Haziran ayının ilk Dünyanın Cazı programında bayramdan sonraki haftada birlikteyiz. Ben Nazlı Toprak. Geçtiğimiz hafta Sonny Rollins hayata veda etmişti biliyorsunuz. Saksafon devi 95 yaşında. Ben de sık sık vesileler bulup onu dinlemeyi ya da çalmayı çok severim. Dolayısıyla bugün ben de Dünyanın Cazı'nda Sonny Rollins'i bir de ben almak istedim. Ve programa Sonny Rollins'in müzikal kimliğinin şekillenmesinde büyük rol oynayan Thelonious Monk'la yaptığı erken dönem kayıtlarından biriyle başladık. Thelonious Monk'un 1953 tarihli Monk albümünde yer alıyordu. Let's Call This. Sonny Rollins burada henüz 20'li yaşlarının başında New York'ta. Ve burada işte bugün Dünyanın Cazı'nda ağırlıklı Sonny Rollins'in aslında erken dönem eserlerinden, yer aldığı albümlerden örnekler çalmak istedim. Evet, ve tabii program süresinde göze alarak böyle bir erken dönem kayıtlarını içeren bir liste hazırlamak öyle çok kolay olmuyor tabii, tahmin edersiniz. Ama işte bir yerden de başladık. Evet, dediğim gibi erken dönem çalışmalarına odaklandığımı fark ettim. Ne de olsa o altın yıllar. Ve şimdi tabii Miles Davis'in de Sonny Rollins'in üzerinde büyük etkisi var. Ve 1957 yılında Miles Davis'in Beck's Groove albümünde yer alır. Burada Sonny Rollins'in besteleri de vardır. Şimdi onlardan bir tanesini dinleyeceğiz. Air Again.

Evet, Miles Davis'e de yine bir selam gönderdik. 100. doğum günü vesilesiyle Sonny Rollins'in albümünde yer almıştı kendi bestesiyle. O dönemler işte 1954 caz standart haline geliyor dinlediğimiz parça ile birlikte. Birkaç parçası da Miles Davis'in albümünde ama aslında Sonny Rollins o dönemler tam böyle başarılı bir saksafoncu besteci olarak tanınmaya başlıyor ama işte ciddi bir uyuşturucu bağımlılığıyla da mücadele ediyor bir yandan. Ve 1955'lerden itibaren hayatını belki biraz daha düzene sokmak amacıyla Chicago'ya gidiyor New York'tan. Ve trompetçi Clifford Brown ve davulcu Max Roach liderliğinde ki o ünlü beşli de saksafoncu Harold Land'in yerine geçmek için davet alıyor. Ve işte Sonny Rollins bu dönemi kariyerinin dönüm noktalarından birisi olarak tanımlıyor. Ve kendisine çok dikkat etmek zorunda kaldığını söylüyor bir röportajında. Evet, grup tabii Clifford Brown ve piyanist Richie Powell'ın hayatını kaybettiği o trajik trafik kazasına kadar aslında yalnızca 6 ay birlikte çalışabildi. Buna rağmen işte geride dönemin en önemli küçük grup caz kayıtlarından birkaçını bıraktılar. Ve şimdi işte At Basin Street albümünü dinleyeceğiz. Clifford Brown, Max Roach Quintet'in I'll Remember April.

Evet, Clifford Brown, Max Roach beşlisinin son resmi albümü bu ve Sonny Rollins'in tenor saksafonda yer aldığı tek albüm. Ve piyanist Richie Powell, basçı George Morrow'un da grupta olmasıyla bu kayıt, bu albüm hard pop'un klasiklerinden birisidir. Hala keyifle dinlenir. Ve şimdi sırada 1956 yılında o efsane albümü yapar Sonny Rollins, saksafon Colossus. Albümden çok dinlediğimiz parçaları değil ama belki bu albümde biraz geri planda kalan ama dinlediğinde yine insanı durduran bir yorumuyla baş başa bırakayım sizi, bir baladı yorumlasın. You Don't Know What Love Is.

Evet, bugün Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı'nda Sonny Rollins'in erken dönem yer aldığı albümlerden örnekler dinliyoruz. Onu böyle uğurluyoruz bir de biz. Ve şimdi 1957 yılında yaptığı Way Out West albümüne gidelim. Ray Brown ve Shelly Manne ile birlikte yaptığı ilk kurduğu üçlüdür. Ve buradan duygusal There's No Greater Love parçasını dinleyelim.

Evet, There's No Greater Love, bu Way Out West albümü hakikaten dinlemesi çok olağanüstü, duygular uyandıran bir albümdür ve bu albümde piyano yok, bas ve davulla kaydettiği bir albüm. Sonny Rollins'in diskografisinin önemli dönüm noktalarından biri daha olarak kabul edilir. 1958'a gelelim, hep o altın yıllarda dolaşalım bugün. Oscar Pettiford ve Max Roach ile birlikte The Freedom Suite'i yapmıştı. Bunun da arkasında bu Özgürlük Suite albümünün diyeyim. Bir daire kiralamaya çalışırken işte yaşadığı ırksal krizden, sorundan etkileniyor. Ve bu albümü yaparken modern caz kuşağının ilk mesaj veren müziğini yapmak istiyor, yaptığına inanıyor. Ve bunu bir siyasi bir durum olarak ele almak istediğini belirtiyor. İşte saksafon, bas ve davuldan oluşan üçlü The Freedom Suite ve biz buradan Will You Still Be Mine ile devam edelim.

Geçtiğimiz hafta dünyanın cazında ülkece içinden geçtiğimiz bu olan üstü durumlardan diyeyim. Büyük stresli, gergin, öfke dolu. Geçtiğimiz hafta öyle bir çalma listesi hazırlamıştım. İşte öfke, isyan, mücadele, umut şeklinde ve Freedom Suites'e de yine bu albümden de bir parça çalmıştım. Sonny Rollins'i yine almıştım. Ve şimdi 1959 yılında Sonny Rollins'in İsveç'te katıldığı bir radyo yayınının albümünden bir parça dinleyelim. Sonny Rollins daha sonra 3 yıl kendini müziğe ara verip inzivaya çekiliyor. Bilirsiniz köprüde yaşıyor. Orada saksafonunu pratik ediyor. Dolayısıyla ondan önceki albümdür bu. Stockholm 1959 albümü. Basçı Henry Grimes ve davulda Pete LaRocca eşlik ediyor. Yine bir üçlü. Ve buradan There Will Never Be Another You'yu dinleyelim.

0: Thank you very much, ladies and gentlemen. Now we'd like to do our version of Stay As Sweet As You Are.
1: Evet, dediğim gibi bu albümünden sonra 1959-1961 yılları arasında Sonny Rollins turne kayıt çalışmalarına ara veriyor ve Williamsburg Köprüsü'nde New York'ta açık havada yaptığı o meşhur provalarıyla tanınıyor o dönem ve 1962'de tekrar müziğe geri dönüyor. Bazıları onun geri dönüşünde böyle çok çılgın, tamamen yeniden yeni bir oluşumla müzik piyasasına yeniden döneceğini bekliyorlar. Ama bu albüm gerçekten yine Sonny Rollins imzasını, sesini tanıyan, taşıyan olağanüstü zarif, lirik bir albüm. The Bridge albümü hem Williamsburg Köprüsü'ne gönderme yapıyor, diğer yandan işte kariyerinde yine yeni bir sayfaya açılan köprüyü temsil ediyor. Davulda genç Ben Reilly, gitarda Jim Hall ve basta Bob Crenshaw yer alıyor ve Bob Crenshaw sonraki 50 yıl boyunca Sonny Rollins'in müziğine hep önemli katkılar sunacak, hep birlikte çalacaklar. Evet, programımızın son parçası geliyor The Bridge ile. Ben Nazlı Toprak, bu hafta Dünyanın Cazı'nda Sonny Rollins'in ilk dönem 50'ler 60'ların başına uzanan o yaratıcı yolculuğunda beraberdik. Kendi sesini buluyor ve daha sonra caz tarihinin en etkili doğaçlamacılarından birisine dönüşüyor Sonny Rollins. Bir modern cazın doğuş ve gelişme hikayesi belki de. Sizlere teşekkür ediyorum. Apaçık Radyo Teknik ekibine teşekkür ediyorum. Çok daha iyi haberler alacağımız, umudumuzu kaybetmediğimiz, mücadele ruhumuzu kaybetmediğimiz bir Haziran ayı diliyorum. Ve evet, The Bridge ile veda ediyorum sizlere. Hoşça kalın.

0: maaşlar yok oldu. Ben bunu anlatmak istedim.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Devrim Aydoğdu'ya teşekkür ederiz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 1 Haziran 2026 Pazartesi. Sizlerle Hindistan'da 100 kişi yaşan sıcak hava ölümlerini, dünyanın en büyük madencilik şirketinin iklim taahhütlerinden geri çekilişini, küresel petrol yatırımındaki 3. yıllık düşüşü ve COP31 öncesi yaşanan diplomatik krizi, Fethiye'de ölen kurtla açılan genetik pencereyi, Iğdır'da uydu vericisiyle takibi alınan 18 kuşu ve Kars ile Iğdır'da öğrencilerin gerçekleştirdiği doğa gözlemini ele alacağız. İlk durağımız Hindistan. Güney eyaletleri Andhra Pradesh ve Telangana'da yaşanan yoğun sıcak hava dalgası 3 gün içinde 100 kişiden fazla ölüme neden oldu. Cumartesi günü 67 kişi sıcak çarpmasından hayatını kaybetti. Cuma 34, Perşembe 22 kişi öldü. Doğu Gadavari'nin Chittayala mevkiinde termometreler 48,3 santigrat dereceyi gördü. Hindistan'ın bazı bölgelerinde elektrik talebi rekor seviyelere çıkarken transformatör arızaları ve ani kesintiler de yaşandı. Telangana eyalet yönetimi hayatını kaybedenlerin ailelerine 400 bin rupi maddi destek vereceğini duyurdu. İkinci haberimiz Avustralya'dan. Guardian'da yayınlanan sızdırılmış belgelere göre dünyanın en büyük madencilik şirketi olan ülke devi, kamuoya açıkladığı iklim taahhütlerinden sessizce geri çekiliyor. Sızdırılan iç yazışmalar, şirketin Pilbara'daki demir sahalarında elektrikli kamyonlara geçiş tarihini ertelediği ve bunun yerine dizel kamyon alımına devam ettiğini ortaya koyuyor. Jimble Bar tesisinde tek başına 500 milyon doların üzerinde yeni dizel kamyon siparişi verildi. Belgelerde ertelemenin itibar riski yaratacağı ve şirketin faaliyet ruhsatını bu taahhütlere dayandırdığını kabul ediyor. Yatırımın yönü buna rağmen değişmiş değil. Üçüncü haberimiz küresel enerji yatırımlarından. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre dünya genelinde petrol projelerine yapılan yatırımlar 2026'da 500 milyar doların altına inecek. Bu üst üste 3. yıllık düşüş. Ajans, savaşın yarattığı belirsizliğin ve azalan petrol talebi beklentilerinin yatırımcıları geri çektiğini açıklıyor. Aynı dönemde temiz enerji yatırımları rekor düzeylere çıktı. Ajans verilerine göre Birleşik Devletler yapay zeka ve veri merkezi büyümesi nedeniyle fosil yakıt elektrik üretimine Çin'den daha fazla sermaye ayırıyor. Çin ise yatırımının ezici çoğunluğunu güneşe, rüzgara ve depolamaya yönlendiriyor. Dördüncü haberimiz COP31'den. Kasım ayında Antalya'da yapılacak iklim zirvesi öncesinde diplomatik kriz büyüyor. Türkiye'nin COP31 başkanlığı, Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını yürüten Kıbrıs Cumhuriyeti'ni hazırlık toplantılarına davet etmediği için eleştiriliyor. Mart ayında Birleşmiş Milletler New York merkezinde yapılan briefinge Kıbrıs çağrılmadı. Ardından gelen görüşme talepleri yanıtsız kaldı. Avrupa Birliği'nin İklim ve enerjiden sorumlu sözcüsü Anna Kaisa Itkonen tutumu kabul edilemez diye nitelendirdi ve Türkiye'nin tüm Birleşmiş Milletler üyelerini Kıbrıs dahil ileriki toplantılara çağırması gerektiğini söyledi. Türkiye'ye gelecek olursak, geçen ay Fethiye-Antalya karayolunda meydana gelen bir trafik kazasında ölen genç erkek kurttan alınan doku örnekleri ülkedeki yaban hayatı araştırmaları için kritik bir kaynağa dönüştü. Kuzey Doğa Derneği kurucusu Profesör Doktor Çağan Şekercioğlu, örneğin TÜBİTAK destekli kurt genetiği projesine dahil edildiğini bildirdi. Şekercioğlu'nun Sarıkamış'ta yürüttüğü GPS tasması çalışması Türkiye'nin ilk kurt telemetri araştırması olarak Wildlife Biology dergisine yayınlandı. Ekip 2025 sonuna dek 50 kurda ulaştı. Akdeniz ve Ege'de popülasyon yoğunluğu iç kesimlere göre daha düşük. Fethiye örneği bölge için ilk genetik veri kaynağını oluşturuyor. Şekercioğlu, Sarıkamış Ormanı içinden geçen otoyolda yaban hayatı köprüsü önerisini bir kez daha gündeme getirdi. Bakanlık projeyi onayladı. Planlar hazır ancak bütçe geciktiriliyor. Artan yol yoğunluğu, kentleşme ve tarım faaliyetleri nedeniyle bu tür kayıpların artık öngörülebilir bir sonuç haline geldiği vurgulandı. Iğdır'da Kuzey Doğa Derneği haberleriyle devam ediyoruz. Derneğin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle Tuzlacı'daki Aras Kuş Araştırması ve Eğitim Merkezi'nde yürüttüğü çalışmada bu sezon son 8 kuşa da uydu vericisi takıldı. 10 Mart'ta başlayan çalışmada bir şahin, 10 bozkır derecesi, 2 gökçe derece ve 5 çayır derecesi takibi alındı. Güney yarımküreden gelip kuzeye göç eden kuşlar verici takıldıktan sonra Kazakistan'a hareket ediyorlar. Merkez istasyon sorumlusu Gül Tutar, 6 ila 10 gram arasında değişen vericilerin güneş paneliyle çalıştığını ve kuşların anlık konumundan yüksekliğine kadar veri ilettiğini anlattı. Merkez 2006'dan bu yana bu çalışmalarına devam ediyor. Geldik programımızın son haberine. Gençlerden Kars ve Iğdır'da öğrenciler Kuzey Doğa Derneği'nin koordinasyonunda doğa kuş gözleme etkinlikleri düzenledi. Öğrenciler dürbünle tür kayıtları yaparken gözlem alanlarında bölgenin biyolojik çeşitliliği üzerine genel uzmanlarla saha çalışması yürüttü. Bu tür programlar vatandaş bilimi geleneğinin Türkiye'deki güçlenmesine ve gelecek kuşaklara ekoloji okuryazarlığına doğrudan katkı sunuyor. Aras Vadisi her yıl yüz binlerce göçmen kuşa konaklama alanı sağlıyor. Bölgedeki sistemli izleme ve eğitim çalışmaları korumayı bilimsel veriye, bilimsel veriyi de yerel sahiplenmeye bağlıyor. Doğayla doğrudan temas eden gençlerin gelecekte ekoloji politikalarının sorumlu kuşağını oluşturacağı umut ediliyor. Doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Devrim Aydoğdu'ya teşekkür ederiz.
2: Ködüle müzik ya.
0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Suay Aksoy'a teşekkür ederiz.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sen Mavi Tuna ben, Tek Masa'da Feryal Kabil ve Selahattin Çolak'la birlikte haftanın ilk dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Sonny Rollins yaptı açılışımızın Tune Up isimli parçasını dinlettik. Müzisyenin efsanevi yıllardan, 50'li yıllardan bir kayıttı. Size sunduğumuz Nuke's Time albümünden Sonny Rollins hayata veda etti. 95 yaşındaydı. Caz dünyasının dev ismi Kolossus, saksafon Kolossus ya da saksafon devi olarak da ismini anmak mümkün. Tenor saksafoncu. Evet, 20. yüzyıl ve sonrasının Amerikan müziğindeki en saygın ve etkili isimlerinden birisi. Ölüm nedeni açıklanmadı ama uzun yıllardır zaten sağlık sorunlarıyla boğuşmaktaydı. 2012 yılında da zaten turne hayatını bırakmıştı, orada bir konserlere çıksa da. Ölüm haberinin onun iletişimcisi Terry Hint duyurdu. 2009 yılından bir alıntı yaptı Sonny Rollins'ten. Bence yaratıcı insan için hayat bittiğinde bir sonraki varoluşta devam eder. Bu hayatın her şeyin başlangıcı ve sonu olduğuna inanmayan biriyim. Manevi bir insan böyle hissetmez sözleriyle ölümü duyuruldu. Efsanevi müzisyenin Açık Dergi'de. Hafta boyunca çalarız diye düşünüyorum. Sonny Rollins'in zaten muazzam bir külliyatı var geride bıraktığı. Toplamda 60'tan fazla albüm. Sadece grup lideri olarak yayınladım. İçinde bulunduğu kayıtlardan söz etmiyoruz bile bu sayıyı andığımızda. Evet, 1957 tarihli Saksafon Kolossus, 62'de yayınladığı The Bridge efsanevi kayıtları. Bugün caz klasikleri arasında gösterilen Freedom Suite, A Night at the Village Vanguard ve Way Out West. 1960'a kadar yayınladığı sadece albümünden bir kısmıydı. 2004 yılında büyük bir Grammy ödülü aldı. 2014'te tırnak içinde emekliliğe ayrıldığını söyleyebiliriz. Bir kanser teşhisi konmuştu kendisine. Bu yılları 2014 ile 2017 yılları arasında geçirdiği büyük depresyonla hatırlamakta Sonny Rollins. Guardian'da onun ardından kaleme alınan yazıdan da bunu öğreniyoruz. Evet, hayatım boyunca müzik potansiyelimi yerine getirmek için uğraştım. Ama bu 3 yıl diyordu, 2014-2017 yılları elimi kolumu kaldıramadığım yıllardı diye hatırlıyor. Ama artık bu yıllara da minnet duyduğumu, çünkü bütün bir hayatı gözden geçirme fırsatını bulduğunu ve müziğe adanmış bir yaşamın kutsallığının haresinin üstünde olduğunu söylüyordu. Evet, Sonny Rollins olmanın sonu asla gelmeyeceğini, Sonny Rollins olmaktan da her zaman daha fazlası olmayı hedeflediğini söylemişti. Kendinde gayet mütevazı bir şekilde anan müzisyen yaklaşık 10 yıl kadar önce verdiği bir mülakatta 95 yaşında aramızdan ayrıldı. Açık Dergi'de açılışı da onunla yaptık. 1959 yılından Tune Up isimli kayıttım programımızın açılışında yer alan. Evet, bugün Açık Dergi'de 64. yayın döneminin ilk programını sunuyoruz sizlere. Apaçık Radyo'da yeni bir yayın sezonu başlamış vaziyette. Sabah saatlerinde zaten detaylı bir şekilde duyduk sevgili Didem Nazlı ve Ömer Bey'den. 1 Haziran 27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Apaçık Radyo 64. yayın döneminin detaylarını Apaçık Radyo'nun podcast kanallarında bulunan kayıttan dilerseniz siz de bulabilirsiniz. Dört başı mamur bir şekilde anlattılar. Ama Açık Dergi'de kısaca söylemek gerekirse bu dönem 64. yayın döneminde 198 programcı tarafından hazırlanan 134 programımızı haftalık olarak sizlere sunacağız. 17 yeni programda 21 yeni programcımızın sesini önümüzdeki 4 ay boyunca duyacaksınız. 4 programcı dostumuz da yeniden mikrofon başına geçti. Heyecanlıyız. Bugün ilk programlar yayınlanmaya başlandı. Sayfiye programını Fatma Zişan Tokaç'tan saat öğleden sonra 3.30 sularında duyduk. Arşivden günümüze İstanbul'da yaz temasıyla Önümüzdeki aylar boyunca bizlere eşlik edecek sevgili Zişan'a da hoş geldin diyelim. Bu akşam da bir diğer yeni programı Açık Dergi'de duyacaksınız. Bundan böyle pazartesi akşamları 7 ile 7.30 arası bizlerle olacak bir isim. Işıl Çobanlı Erdönmez olacak. İletişim, medya, kültür, sanat ve kitle toplumun üzerine güne bakan iletiler üzerine konuşacak sevgili Işıl Çobanlı Erdönmez. İletişimin gündelik hayatımızı nasıl şekillendirdiğini medyadan, sinemaya, toplumsal hafızadan, popüler kültüre uzanan örneklerle birlikte konuşacak Güne Bakan İletiler her hafta farklı bir toplumsal meseleye iletişim penceresinden bakarken tarihsel arka planı, kültürel yansımaları ve medyadaki temsilleri de ele alıyor. Açılış programında bu akşam saat 7'de yani Müzeler Haftası üzerine bir kayıt sundu bizlere. Evet, gündemin hızına kapılmadan kültür, iletişim ve toplum ilişkisine sakin ama meraklı bir yerden bakmaya davet ediyor bizleri Işıl Çobanlı Erdönmez. Müzeler Haftası da çok kıymetli bir global bakışta Müzeler Haftası'nın anlamını sorguluyor. Kitap önerilerinde, film önerilerinde bulunuyor. Heyecanlı bir ilk bölüm. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Şimdi ben kültür ve sanat çevresinden notlara geçeceğim. Açık Dergi'de bayram sonrası ilk yayınımızı sunuyoruz sizlere. 1-7 Haziran haftası kültür ve sanat çevresinde olup bitenlere bakacağız. Sonra Güne Bakan İletiler programı yayında yer alacak ve kapanışta da Kültürel Miras ve Koruma Kuşağı'nı yayında duyacaksınız. 64. yayın döneminde Burçin Aksoy, Burçin Altınsay ve Asu Aksoy bizlerle olmayı sürdürüyor pazartesi akşamları. Bugün de ODTÜ'yü konuk ediyoruz. ODTÜ kampüsünü konuşacağız. Evet, son yıllarda bu programda sık sık yıkılarak ortadan kaldırılan modern mimarlık mirası örneklerinden bahsetmek zorunda kalıyor Burçin ve Asu Hoca. Buna karşılık geçtiğimiz bayram sevindirici bir haber geldi. ODTÜ kampüsü UNESCO Dünya Mirası geçici listesine kabul edildi. Bu akşam sadece modern mimarisiyle öne çıkması bakımından değil, aynı zamanda doğal çevresinin geliştirilmesine yönelik ekolojik yaklaşımı ve yerleşimin arkeolojik katmanlarında kampüse katılarak kamuya mal edilmesi çalışmalarıyla bütüncül bir eğitim kampüsü vizyonunu hayata geçiren ODTÜ'nün UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınmasını konuşuyorlar. UNESCO başvuru dosyasının hazırlık çalışmalarını bizzat yürüten ekipten kendisinde bir ODTÜ'lü olan Profesör Doktor Güliz Bilgin Altınöz bu akşam Açık Dergi'de konuğumuz olacak. Radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.
0: Şimdi bültenimize başlayalım ama bunu yapmadan bir başka ölüm haberi var. Sabahta duydunuz muhtemelen ama Açık Dergi'de de anmadan olmaz. Bizleri de çok etkide bulunmuş. Büyük bir isim çünkü ölümünden bahsedeceğimiz Edgar Morin hayata veda etti. Evet, Fransız sosyolog ve filozof. 104 yaşındaydı dile kolay. Evet, Fransa'nın çok büyük entelektüel simalarından bir isim. Kompleks, karmaşık düşünceleri yaşama boyunca özel ilgi göstermiş La Méthode isimli muazzam külliyatın yazarı, sosyolog ve filozof. Aynı zamanda Nazi karşıtı direnişinde zamanında 2. Dünya Savaşı sırasında parçası olmuş çok büyük bir isim Edgar Morin. Onun da ismini en azından Açık Dergi'de anmış olmak isterim. Evet, 104 yaşındaydı. Eseri ve düşüncesi tabii ki bizleri de etki etmeyi sürdürecek. Tüm okurlarına başsağlığı dilemek isteriz Açık Dergi'de. Buradan Direnen Akademi'ye geçelim. Pazartesi buluşmaları sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin 2024 yılının Şubat ayında başlattığı ve bugüne kadar da kesintisiz süren etkinlikler kapsamında bu akşam Sevgi Soysal Kütüphanesi'nde yani Beyoğlu'nda doçent doktor Diler Ezgi Tahan'ın bir konuşması var. Türkiye Fenomenoloji Topluluğu'nun kurucularından kendisi, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden felsefeci Ezgi Tarhan, Diler Ezgi Tarhan, fenomenolojide bilinç, aktarım ve sınır deneyimleri üzerine konuşmakta. Evet, Boğaziçi Üniversitesi bileşenleriyle başlasa da tüm Türkiye'den akademisyenlerin katkısıyla sürüyor Denen Akademi buluşmaları. Üniversitelerin Özgür Akademi giderek boğan ortamı nedeniyle Denen Akademi ismiyle gerçekleşen açık dersler herkesin katılımına açık ve ücretsiz gerçekleşiyor. Bu akşam da fenomenolojide bilinç, aktarım ve sınır deneyimleri üzerine doçent doktor Dilar Ezgi Tarhan'ı Denen Akademi'de açık derste görmek ve bulmak mümkün. Saat 8 sularında başlayacak ders. Bu hafta İstanbul'da bir de uluslararası konferans var. Buradan oraya geçelim. Orient Institute İstanbul'un ev sahipliğinde Perşembe ve Cuma günleri Emine Sevgi Özdamar üzerine bir uluslararası konferans düzenleniyor. İngilizce gerçekleşecek tüm sunumlar. Ensemble as Foundation, Emine Ezgi Sevgi Özdamar's Theatrical Practice and Poetics ismini taşımakta. Evet, ilk kez Özdamar'ın tiyatro pratiğini ve dramatik eserleri akademik araştırmanın merkezine yerleştirmek üzere organize edilen bir buluşma bu. Bu açıdan da çok kıymetli. Emine Hanım da burada konulacak. Bu arada onun da konuşmaları yer alacağını görüyorum. Sahne estetiği, sahnesel anlatım biçimleri ve görsel ifade formlarıyla Avrupa avantgardları, Türk tiyatro gelenekleri ve Alman tiyatro tarihini bir araya getiren bir külliyattan söz ediyoruz aslında. Emine Zeki Özdemir'in anlatı külliyatını aldığımızda Almanca edebiyat ve uluslararası edebiyat dünyasında tartışmasız bir yeri var. Emine Zeki Özdemir'in Türkçe'de kazandırılmış pek çok eseri olduğunu zaten okurları biliyorlar. Fakat akademik manada büyük ölçüde göz ardı edilmiş bir külliyat diye belirtiyor organizasyonu gerçekleştiren komite. Koç Üniversitesi, Sorbonne Üniversitesi, Picardy, Jules Verne Üniversitesi ve Orient Institute İstanbul ortaklığıyla gerçekleşiyor etkinlik. Söylediğimiz gibi 4-5 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Beyoğlu'nda yer alan Orient Institute İstanbul'da herkesin katılımına açık. Konunun ilgilerinin kaçırmaması gereken bir etkinlik olduğunu düşünüyorum bunun da. Beyoğlu'nda biraz kalırsak, Pera Müzesi'nde etkinlikler var. Mesela İstanbul'daki Rus Arkeoloji Enstitüsü üzerine bir sunum görüyoruz Cuma günü. Osmanlı topraklarında Bizans mirasının peşinde başlıklı bir konuşma bu. Akademisyen Pınar Üre tarafından gerçekleştirilecek. İstanbul'daki Rus Arkeoloji Enstitüsü'nün kuruluşundan kapanışına kadar uzanan tarihi ele alacakmış Pınar Ürem. Rus Arkeoloji Enstitüsü'nün faaliyetleri üzerinden Rusya İmparatorluğu'nun akademi ve özellikle arkeoloji ve Bizans çalışmalarına etkilerine değinilecek. Ayrıca Osmanlı yönetiminin Rus arkeologlara yaklaşımı üzerinden 19. yüzyılda kültürel miras anlayışını geçirdiği dönüşümle tartışılacak. Auditorium'da ücretsiz gerçekleşiyor Pera Müzesi'nde bu etkinlik 5 Haziran tarihinde. Bu arada 4 Haziran gününde müzede yer alan Halil Paşa sergisi bağlamında bir başka konuşmayı görüyoruz. Suyun kıyısında Halil Paşa'nın yaşamı ve sanatı başını taşıyordu buradaki sergi. 4 Haziran akşamı da serginin küratörü Özlem İnay Erten ve akademisyen Seza Sinan Narosu'nun katılımıyla Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte sergi kültürünün dönüşümünü Halil Paşa'nın sanat yaşamı üzerinden ele alan ilginç bir konuşma gerçekleşecek. Pera Salon sergilerinden Galatasaray sergilerine, erken Cumhuriyet dönemi Ankara sergilerinden müzeleşme süreçlerine uzanan geniş bir tarihsel çerçeveye odaklanacakmış bu konuşma. Yine auditoriumda ve ücretsiz gerçekleşiyor. Sergi kültürü ve Halil Paşa başlığıyla. Evet, iki gün Ardardan Pera Müzesi'nde iki önemli sanat tarihsel konuşma gerçekleşecek. Arkeoloji tarihine ilişkin ilgili olanların da kaçırmaması gereken hali ilginç Rus Arkeoloji Enstitüsü üzerine konuşmanın da 5 Haziran'da olduğunu bir kez daha hatırlatayım. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında kentten notlarımızı başlattık. Şimdi tiyatro çevresinden, çevresinde olup bitenlere bir bakmak istiyorum. Sahne sanatları diyelim çünkü önce bir stand-up haberi ile başlayacağız. 1 Haziran bugün Harbiye Açık Hava sahnesinde bir stand-up var. Merakların uzun süredir beklediği bir stand-up bu. Deniz Göktaş sahne alıyor bugün Harbiye Açık Hava'da. Evet, ikinci tek kişilik stand-up gösterisi Deniz Göktaş'ın Tuz Biber ekibiyle ilk defa sahnelere çıkmıştı yıllar önce. Hatırı sayılır bir izleyici kitlesine de yıllar içinde ulaştı. Büyük salonlarda izleyiciler karşısına çıkıyor. Bunun yanı sıra Londra'da The Comedy Store'da geçtiğimiz Kasım ayında sahneye çıkması da aslında uluslararası sahneye taşıdığı manasına da gelmekte kendi gösterisini. 9 Haziran'da da burada, önümüzdeki hafta da yani The Comedy Store çıkacakmış. Londra'ya gidecek Deniz Göktaş. Ama ondan önce esas alanda Harbiye Açık Hava sahnesinde çekimli bir performans gerçekleştirecek bu akşam. Yani kayıt altına alınacak, daha sonra da bilmiyorum nerede yayınlanacak ama önemli, kıymetli bir akşam bu. Harbiye Açık Hava sahnesinde stand-up severler Deniz Göktaş'la buluşuyorlar bu akşam. Evet, bu hafta için bence sahne sanatlarının önemli etkinliklerinden birisi bu. Deniz Göktaş'ın 2023 yılından sonra ilk defa gerçekleştirdiği açık hava etkinliği, Harbiye Açık Hava sahnesindeki stand-up gösterisi. Yanı sıra hafta boyunca gitmenizi önerebileceğimiz tiyatro gösterileri derledik sizlere. Oraya geçelim. Bir oyun, bir premier haberi var. Öncelikle ona bakalım. İlk defa alıyoruz ismini. No 27 kolektifin Das Das sahnede bu akşam. Teşekkür ederim kızım isimli oyunun sahnelendiğini görmekteyiz. Oyunu Çağla Yağmur Doğan kaleme almış. Tek kişilik performansta da onu izliyoruz. Gamze Güler'le birlikte kaleme aldı metni. Çağla Hanım'ın Şevval Öztay sahneye koymakta. Das Das'ta bu akşam saat 9'da sahnelenecek bir tek kişilik oyun. Hayatın açtığı yaraların içinden geçen bir kadının kendi sesine ve gücüne ulaşma çabasını sahneye taşıyor denmekte. Kaybettiğimiz her şeyi bulmanın bir yolu var mı sorusu ana soru. Teşekkür ederim kızım. Tek perde 50 dakikalık bir gösteri bu. Bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Haziran ayı için Krakow ve Kadıköy Boğa sahneleri de bu arada temsiller duyulmuş vaziyette. Bu akşam saat 9'da ama Das Das'ta ilk defa izlenecek. Teşekkür ederim kızım gösterisi. Absolute'de diyelim, bu hafta iki temsil var oyun için. Strandom Art House'un 2024'ün Kasım'ından bu yana sahneledikleri gösteri bu akşam Moda sahnesinde, cuma akşamı ise İBB Bağlı Habitat sahnesinde izleyici karşısında olacak. İbrahim Barolay'ın yazdığı, Onur Yalçınkaya'nın sahneye koyduğu tek kişilik gösteride Barolay'ı ödüllü performansıyla izlemenizi muhakkak tavsiye ediyoruz. Evet, köyden kente göçmek zorunda kalan bir ailenin tek çocuğu Absolut İsmail'in hikayesi. İbrahim Barolay'ın çok konuşulan tek kişilik performansıyla bugün saat 8.30'da Moda sahnesinde izlenecek. Cuma günde İBB'nin Habitat sahnesinde dediğim gibi görülebilir. Yanı sıra Afife temsili var bu hafta. Afife Tiyatro'nun Zorlu PSM ile ortaklaşa ürettiği gösteri Zorlu PSM sahnesinden çıkıyor ve Harbiye sahnesine ulaşıyor. Yarın akşam Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 9'da sahnelenecek oyun. Evet, Selin Cankı Ceylan'ın kaleme aldığı bir metinde bu. Serdar Biliş ve Demet Evgar'ın imzasını taşıyan bir proje. Tulu Tırpan'ın müzikleri de Afife Jardin'in öyküsünü dönemin bir kumpanyasının sahne arkasından işgal altında İstanbul'da cephesini perdesi bilmiş çok kültürlü bir tiyatro kumpanyasının sahne arkasından izliyorduk bu oyun. Çok kıymetli bir gösteri bence. Tek perde ve 120 dakika olarak sahnelenecek. Harbiye'de Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde. Önümüzdeki yaz içinde bir temsil duyurulmamış bu arada. Eylül'e kadar ben herhangi bir temsil görmüyorum. O yüzden Afife'yi görmek istiyorsanız yarın akşam Harbiye Açık Hava sahnesinde muhakkak bulunmanız gerekmekte. Moda sahnesine bakalım. Moda sahnesinde de Dıkış'ın Büyük Şans yarın akşam sahnelenecek. Evet, Kıvaule metni ekibin izleyicilerin karşısına çıkmayı sürdürüyor. Saat 8.30'da yarın akşam Onur Ünsal'ın tek kişilik performansından Dıkşın izlenebilecekken, çarşamba, perşembe ve cuma günü sahnenin son kıvavli metinleri Gonzago'nun öldürüşünü sahnede bulmak mümkün olacak. Evet, yeni oyunu dediğim gibi, pardon düzeltiyorum kendimi, bu bir kıvavli metni değil, bir Nedia Kayordanov metni, Kemal Erdoğan'ın vezisiyle ama moda sahnesinin son prodüksiyonu, bir Shakespeare uyarlamasıydı. Evet, Gonzago'nun öldürüşü Shakespeare'in Hamlet oyunundaki oyuncuların sahnesini merkeze alan iktidar, kumpas, casusluk, ihanet ve güç zehirlenmesine ilişkin bir gösteri. 2 perde ve 135 dakika. Çarşamba, perşembe ve

0: yeniden İstanbul'a geliyor. 2-3-4 Haziran için etkinlikler var. Önce 2-3 diye duyurulmuştu. Epey ilgi gördü ki bir üçüncü temsilde kondu. Evet, oyuncu kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan bulunduğu The Dogs ilk defa 2024 yılında Atina Film Festivali'nde sahnelenmiş ve büyük ilgi görmüştü. Bir dedektif öyküsü, farklı ülkelerden gelen köpek dedektifler gizemli bir vakayı çözmek için sahnede bir araya geliyorlar. Belgesel tiyatro üyeleri, kara mizah ve güçlü oyunculuklarla ünlü bir dinamik yapı diye anlatılıyor. The Dogs bizim de Eylül ayında görme fırsatımız olmuştu. Muhakkak tavsiye ediyoruz. Cem Yiğit Üzümoğlu ile de Açık Dergi Portreler serisinde YouTube'da bir araya geldiğimizde The Dogs üzerine konuşmuştuk. O zaman da oyunun etkisi üzerine değerlendirmelerimiz olmuştu. YouTube kanalımızda Cem Yiğit ile yaptığımız söyleşiyi dinlemediyseniz muhakkak bunu da tavsiye edelim. The Dogs'u görmeden Açık Dergi'nin YouTube programına da bir göz atmanız iyi olur diye düşünüyorum. Ve sevgili Cem'in bir başka gösterisi The Republic of Baklava'da The Dogs'un hemen ardından bu cumartesi ve pazar günü Paribuar sahnesine taşınıyor. İlk defa Türkiye'de sahnelenecek bir gösteri bu. Gerasimos Pekas, Mikalis Pitidis ve Anestis Azaz, yani The Dogs'un yaratıcısı, bu oyunu yazan isim, kendisi aynı zamanda tasarlayan ve yöneten kişi. Evet, farklı kültürlerden gelen iki genç aşkların ardından bir baklava dükkanı açıyorlar. Ancak tarihsel gerilimler ve toplumsal önyargılarla karşılaştıklarında çözümü kendi bağımsız devletlerini kurmakta buluyorlar. The Republic of Baklava da bu hikayeyi izleyeceğiz. Cumartesi ve pazar dediğim gibi arda arda Paribuart sahnesinde gerçekleşecek. Temsiller tiyatro severlere bu hafta için önerilerimiz arasında yer alıyor. Evet, bunun yanı sıra İstanbul Impro'da diyelim. Haziran ayı boyunca Daha da Beteri Var isimli gösterilerini sahneleyecekler. Cumartesi günleri akşam saat 8.30'da görmek mümkün. Daha da Beteri Var'ın. Evet, Kafkaesk bir kabus, her oyun yeni hikaye. Doğaçlama tiyatronun çok kıymetli ekibi, İstanbul Impro ekibi, bir Kafka yorumuyla, Kafkaesk bir kabusla cumartesi akşamları Haziran ayı boyunca izleyicilerinin İstanbul Impro mekanına beklemekteler. Evet, Açık Radyo'da Açık Dergi programında şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Buluşmalar, konferanslar ve gösteri sahnesinden etkinliklerle, etkinlik öneriyle ilk kısmı kapattık. Birazdan kent akımına kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Açık Dergi. Şimdi ve burada. Apaçık Radyo. Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Tekrar merhaba. Açık Dergi devam ediyor. Burası Açık Radyo. İkinci yarım saatimizdeyiz. Ajandamız önümüzde. Bültenimizi aktarıyoruz sizlere. Geçen hafta bir bayram arası oldu. Bayram arasından gelip işte hem önümüzdeki haftanın etkinliklerine bakıyoruz, duyuruları aktarıyoruz sizlere. Hem de birkaç haber var tabii ki, arada bir aktarmak istediğimiz ölüm haberleriyle başlamıştık. Sonny Rollins ve Edgar Morin'in ismini andık. Şimdi bir ödül haberiyle devam edelim. Evet, Sarı Zarflar filmi ödüle layık görüldü Almanya'da. Kısaca bir buna değinelim. Geçtiğimiz günlerde Tansu Biçer'le bir söyleşimiz olmuştu o zaman da. Almıştık Sarı Zarflar filmini İlker Çatak'ın. Çok ses getiren filmi Berlinale'de büyük ödülü almıştı. Alman Film Akademisi'nin üyelerinin oylarıyla belirlenen Alman film ödüllerinde yanlış hatırlamıyorsam bütün kategorilerde adaylıklarım vardı. Sonuçlar açıklandı. Evet, Berlin'den altın ayıyla dönen

0: Ve 2027 Oscar aday adaylığı da tescillenen Sarı Zarflar filmi Alman film ödüllerinde en iyi ikinci film ödülü olan Gümüş Lole'yi kazanmış vaziyette. Tüm ekibi tebrik edelim. Tansu Biçer'le de detaylı bir şekilde Sarı Zarfları yine YouTube kanalımızda konuşmuştuk. Açık Dergi Porçeler serisi içerisinde çok yakın zamanda yayınlandı bu söyleşimiz. Görmemiş olabilirsiniz henüz. Muhakkak Apaçık Radyo'nun YouTube kanalına bir bakın. Sevgili Tansu'yla Sarı Zarfları da konuşuyoruz bu söyleşimizde. Ve tebrik edelim ekibi. Pek çok ödüle bir yenisini eklediler. Ama en büyük ödülleri yani diyebileceğim zaman film ödüllerinde Gümüş Lola'yı kazandı ekip. En iyi ikinci film oldular. Filmleri bu arada ayrıca Marvin Miller imzalı besteleriyle en iyi film müziği ödülünde sahibim olmuş. Hikâr Çatak'ın Sarı Zarfları. Bakalım daha hangi ödüllere layık görülecek. Şimdi buradan bir Ayvalık'a uğramak istiyorum. Ayvalık'ta çizginin dışında film günleri başlamış. Biz sizlere aktaramamıştık, kaçırmışız bunu ama telafi etmeye bu akşamdan itibaren başlıyoruz. 20 Mayıs'ta başlamış bir özel seçki bu. Ayvalık'ın farklı alanlarında Frans Bistro ve Mercan Ev'de sinemanın farklı yüzlerini keşfetmek için çizginin dışında film günlerine bekliyoruz sizlerin denmekte. Enstitü Fransız Türkiye'nin ortaklığıyla gerçekleşiyor bu etkinlik. Sinemayı yalnızca bir hikaye anlatma aracı olarak değil, hafızayı kazıyan, politikayı sorgulayan, zamanı parçalayan ve insanın dünya ilişkisini yeniden kuran bir ifade alanı olarak gören yönetmenler bir araya gelmiş vaziyette. Bu hafta La Chinoise gösteriliyor. Frans Bistro'da bir Jean-Luc Godard klasiği 3 Haziran çarşamba akşamı saat 8'de gerçekleşecek gösterim. 5 Haziran Cuma akşamında bir Chris Marker filminin Mercan Ev'de yer alacağını görüyorum. Le Fondeler Evur saat 8'de gösteriyor Cuma akşamı. Cumartesi günü de aynı mekanda Nurşen Bakır'ın Away Tune Pipelines Griaben isimli yapıtının yer alacağını görüyorum. Çizginin dışında film günleri etkinliklerin kapsamında sinemanın alışılagelmiş sınırlarını zorlayan, anlatım dilinde deneysel yollar açan, hafızaya ve tanıklığa alan açan bir film serisi. Çizginin dışında film günleri Ayvalık'ta 20 Mayıs'ta başlamış ve 17 Haziran'a kadar da sürecek. Frans Bistro ve Mercan Ev'de yer alan etkinlikleri söylediğim gibi Fransız Kültür Merkezi desteklemekte. Ankara'dan bir festival haberiyle devam edelim. Uçan Süpürge bu yıl 29. kez düzenleniyor. Uçan Süpürge Vakfı'nın Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, tam söyleyelim, 29. kez gerçekleşecek. 2-7 Haziran tarihlerinde Çiçek mi dediniz sloganıyla Kült Kabaklıdere Sineması ve Etimeskut Belediyesi'ne bağlı 100. yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde etkinliklerin yer alacağını görüyorum. Türkiye dahil 23 ülkeden 47 film gösteriliyor buradan. Çok detaylı bir program var. Bir Kanada seçkisi olduğunu görüyoruz. Animasyondan sinematik denemeye, gerilimden şiirsel anlatılara çağdaş Kanada sinemasının örnekleri gösterilecek ard arda. Bunun yanı sıra Uçan Süpürge'nin sosyal medya alanında detaylarını görebileceğiniz çok kıymetli filmlerde yer alıyor. Yarın daha detaylı bakarız diye düşünüyorum programa. Bu akşam pek çok etkinliği saymak zorundayız çünkü bayram dönüşü. Evet, Kült Kabaklıdere ve 100. yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde Çiçek mi dediniz sloganıyla 47 film izleyiciyle buluşuyor. Evet, 30. yılına yaklaşmakta Uçan Süpürge Festivali, nice yıllara demek isteriz. İstanbul'a bir dönelim, İstanbul'a bir bakalım. Sinematek'te tabii ki programlar söz konusu. Burada Luimal performansları var, World Cinema Project'in etkinlikleri var. Bu kapsamda mesela World Cinema Project kapsamında Az Gelişmişliğin Anıları filmi gösterilecek. Çiğdem Öztürk bir sohbet gerçekleştirecekmiş bu etkinliğin hemen ardından çarşamba akşamı. Perşembe günü Sessiz Sinema günleri var. Hayallerin Peşinde gösteriminin ardından ki caz dönemine odaklanmak dedi son sezonunda, son programında sezonun sinematik ekibi Barış Ertürk, Baransay ve Berkecan Hoca'nın canlı müzik performansıyla bir buluşmanın da Perşembe akşamı olduğunu görüyorum. Yanı sıra Zazie Metro'da ve Kara Kız gösterimleri de Cuma Cumartesi gününe programlanmış vaziyette Sinematek'te. Bu ay boyunca son program, Rimal programına katılmak mümkün. World Cinema özel gösterimleriyle beraber geçtiğimiz haftalarda başlamıştı etkinlik. Sinema çevresinden bu hafta çok haberimiz yok. Yakında dijital platformlarda bir Michael Jackson belgeseli vizyon görecek. Michael Jackson The Verdict'i de 3 Haziran'dan beklediğimizi belirtmek isterim. Bunun da detaylarına yakın zamanda bakarız. Evet, şimdi biz güncel sanat çevresinden notlarımıza geçelim. Bir ödül haberi var burada da. Halil Altındere büyük bir ödüle layık gördü. Kısaca bundan bir bahsedelim. Sonra açılmış ve açılacak olan sergilerin derlemesiyle açık dergiyi sürdüreceğiz. Evet. Jose Martinez Kyoto'ndaki ikinci Malta Biennale'de halk ödülünü layık gördü. Halil Altındere dünya çapında bir etkinlik bu. Kapanış töreninde Kristal Malta Şahini Büyük Ödülü'nün sahibi olarak onun ismi açıklandı. Halk oylamasıyla belirlenmiş bir ödül olduğunu belirtmek lazım. Eserleri Star Wars, Knights of Malta vs. Ottoman Drones ve Star Wars Royal Hunt burada Valletta'daki Büyük Üstadlar Sarayı'nda sergilenmekteydi. Halil Altındere'nin ödülü Malta Cumhurbaşkanı William Spiteri de Bono ile Malta Biennale 2026 Başkanı ve Heritage Malta Başkanı Mario Gudar'ın elinden aldı. Evet, People's Choice Award olarak adlandırılan bir halk ödülü olması burada çok mutluluk verici demiş Halil Bey. Biennale gezenler tarafından oylanarak en beğenilen eserin seçilmiş olması beni çok onurlandırdı dediği konuşmasında Rosa Martinez'i bir kere daha anmış. Yaklaşık 30 yıldır birlikte çalışmamıştık. 1997 İstanbul Biennale beni o davet etmişti. Kendisi de ikinci çalışmamız ve yine güzel bir işbirliği oldu dedi ve ödülü de Biennale'de yer alan tüm sanatçılar adına kabul ettiğini belirtti. Evet, Malta Biennale ikinci edisyonunda Halil Altındere'yi ödüllendirmiş vaziyette. Yok dediğinin temsil ettiğim bir sanatçı olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Halil Altındere'nin. Şimdi bu haftanın açılışlarına bir bakalım. Bir Sezai Karakoç sergisi açılmış. Onu atlamak istemiyorum. Öncelikle kısaca ona bir değineyim. Zamanı Adanmış Sözler başlıklı bir sergi bu. İstanbul Rami Kütüphanesi'nde açıldı. Sezai Karakoç'un daha önce hiç görülmemiş arşiv belgeleri, el yazıları, ilk baskı eserleri ve şahsi daktilosu bir araya geliyor. Evet, 1992 yılında Ali Ezzet Begoviç'e yazdığı ıslak imzalı mektubunda yer aldı. Ayrıca kaligrafi sanatçısı Sabahattin Nayır'ın şairin metinlerinden ilhamla hazırladığı 30 özel kaligrafi seçkisinde yer aldığı bir sergi olduğunu görüyoruz. Sezai Karakoç sergisinin 22 Haziran'a kadar İstanbul Rami Kütüphanesi'nde ücretsiz sergileneceğini söyleyelim. Bayramdan hemen önce açılmıştı. Döner dönmez bunu da haberine verelim. Önümüzdeki haftaya bakalım istiyorum. Bir sergi turu haberi var öncelikle. Depoda 27 Haziran'a kadar ziyarete açık olan Hope 1-2 sergisi. Evrim Kavcı'nın sergisi, daha önce de bahsetmiştik. Bir tur olacak burada. Küratör Yeşim Anadolu Zengin sanatçıyla birlikte çarşamba akşamı saat 5'te ilgilileri beklemekte. Devrim Kavcı'nın son dönem işlerini uzun bir zamana yayılan ve içselleştirilmiş bir araştırma sürecinin izleriyle bir araya getirdiği ilginç bir sergiydi Hop 1-2. İsminin pelerin niyetine boynuna bağladığı çarşafı ve defalarca bantlanmış gözlükleriyle Hop 1-2 diye ritim tutan bir çocuğun zıplama hareketinden alıyor Devrim Kavcı'ar. Bu sergide serginin ismini arzularla imkanlar arasındaki gerilim serginin düşünsel ekseni oluşturuyor demekte. Evet, 5'te bir tur var ve ardından da 6.5 sularında Tophane'de yer alan Frankenstein kitabında sanatçı ve kreatörde bir söyleşi gerçekleşeceğini görüyoruz. Çarşamba akşamına Tophane'ye uğrayabilirsiniz. Perşembe günü de buraya çok uzak olmayan bir yerde sanatoryumda bir sergi açılışı söz konusu. Ve sergen Şehit Oğlu'nun Çatallanan Yolları. Kısaca bir de ona bakalım. Evet, adının Borges'in hikayesinden almakta Çatallanan Yollar. Sürekli seçimler, çıkışsız yollar ve sonsuz tekrarlar üzerinden kurgulanan bir labirent modeli aracılığıyla içinde yaşadığımız dünyanın yapısal dinamiklerine odaklanan bir çağdaş sanat sergisi olduğunu görmekteyiz. Sergen Şehitoğlu'nun sergisinin 4 Haziran'da kapılarını açtıktan sonra 18 Temmuz'a kadar sanatoryum alanında görebilecek bu sergi. Aynı akşam Kuzguncuk'ta İmoga Art Space'de de bir Emre Senan sergisi açılmakta. Sahipsiz gölgeler, görünür olanla geride bırakılan, hatırlananla silinmeye yüz tutmuş arasındaki belirsiz sınırda dolaşan bir sergi olarak anlatılıyor. Tuval üzerine akrilik çalışmalarının yanında kağıt, parşömen ve deri üzerine yapılmış özgün baskıları da sunacakmış burada Emre Senan. 2024 ve 2026 yılları arasında üretilmiş işlerini Kuzguncuk'ta İmogar Space'de bir araya getiriyor. İdrar Gece Adresi üstünde İmogar Space, onu da söyleyelim. Sergide kısa bir sergilemesi olacak bunun. 4-26 Haziran tarihlerine mahsus Emre Senan'ın sergilenişi. Bir sanatçı konuşması var, şimdi buradan oraya geçelim. Cumartesi günü Gülsün Kara Mustafa ve Derya Yücelleştik'te Mino Afera'da tecrübe konuşmaları etkinliği gerçekleşecek. Doçent Doktor Ebru Nalan Sülüm'ün koordinatörlüğünde gerçekleşiyor bu etkinlik. Sanat dünyasına büyük katkılar sunmuş, dönüşüm yaşatmış, tecrübeli isimleri bir araya getirecekmiş tecrübe konuşmaları. Evet, burada da cumartesi günü gerçekleşecek etkinlikte de Gülsün Kara Mustafa'nın üretimini kronolojik bir kariyer anlatısı yerine 1980'lerden 2000'lere uzanan dönüşüm alanları, görünürlük biçimleri, sanat ortamındaki kırılmalar ve bugünden geriye dönük yeniden okumalar üzerinden ele almayı amaçlıyorlarmış. Etkinlik ücretsiz gerçekleşiyor. Cumartesi günü Mino Opera'da 12'de başlayıp 3'e kadar süreceğini görmekteyiz. Bir de sergi kapanışı haberi verelim. Bilal Yılmaz'ın Nazlı Pektaş küratörlüğünde gerçekleşen Form Zanaat Aktivizm sergisi Terakki Vakfı Sanat Galerisi'nde 7 Mayıs'ta kapılarını açmıştı. Sergi bu pazar günü kapanıyor. Sevgili Bilal ve Nazlı ile Açık Dergi içerisinde yaptığımız radyo kaydımızın, radyo söyleşimizin kaydına da podcast kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Form Zanaat ve Aktivizmi detaylı bir şekilde konuşmuştuk ikiliyle.
1: Açık Dergi.
0: Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Kent Akgün'ün son kısmını sunacağız şimdi sizlere. Konserlere bir bakmak istiyorum. Müzik severler için bu haftanın önerilerine bakacağım. Öne çıkanlara bakacağım daha doğrusu. Önce bir Antalya'ya uğrayayım. Antalya'da bir caz festivali başlıyor. Geçen yıllarda da uzaktan da olsa takip etmeye çalıştığımız Akra Caz Festivali'nin bu hafta sonu kapılarını açacağını görüyorum. Evet, popüler bir isimle bir pop caz projesiyle açacak Akra Caz Festivali etkinliği. İhtimaller bir Kenan Doğulu projesi olarak izleyicilerle buluştuktan sonra 6 Haziran itibariyle yoğun bir program var. Önümüzdeki 2-3 hafta boyunca dünya çapında isimlerin burada yer alacağını görüyorum. Kenny Garrett mesela bunlardan birisi. Sounds from the Ancestors isimli projesiyle sahne alacak. Yanı sıra Danny Rivers ve Just Stone gibi dünyaca ünlü sesler burada yer alıyor. Alfredo Rodriguez ve Richard Bonney'i bir araya getiren bir trio projesi. Akra Genç Jazz konsepti dahilinde de Leviers, Mojo Five ve Su Trio'nun etkinliklerinin yer alacağı Akra etkinliğinde cumartesi günü de Rusya'dan Rus şarkıcı, besteci ve söz yazarı Sergey Mazayev'in Moskova Jazz Orkestrası ile birlikte ve Igor Butman eşliğinde sahne alacağını görüyorum. Dediğim gibi açılış Kenan Doğulu yapıyor. İhtimallerde sonra Rusya'dan müzisyenler ve ardından da Amerika'dan usta isimlerin yanı sıra kıymetli buluşmalar, Akra Genç Caz buluşmaları var. Kapanış etkinliği de fazlasıyla olacak. Fazla Say zaten önümüzdeki yaz zamanını caz ekibiyle geçiriyor. Caz kuartetiyle sahne alıyor. Akra Caz Festivali'ne de uğrayacakmış işte. 19-20 Haziran tarihlerinde Aslan Antsay, Seda Krankaya ve Akut Köseler'le ile birlikte da orada yer alacağını görüyorum. Evet, Antalya'dan bizleri dinleyenlere Akra Caz Festivali diyelim. Haziran ayı boyunca bir şekilde programınıza dahil edebilirsiniz, ajandanıza dahil edebilirsiniz. Burada kıymetli buluşmalar gerçekleşiyor. Şimdi İstanbul'a dönelim. 2 Haziran Salı akşamı Gaye Suakyol konseri var. Evet, Yapı Kredi World Akustik konserleri kapsamında bu Mondia'da avluda yaz konserleri başlıyor. Yaz serisinin ilk etkinliğinde Gaye Suakyol'un sahne alacağını görüyoruz. Anadolu Rock'tan Psyched Electron'lara, Surf Rock'tan Elektronik Ögelere uzanan özgün müzikal evreniyle diye tanıtılıyor Gaye Suakyol. Haklı bir tanıtım. Salı akşamı 9'da sahne alıyor. Bomont ya da Avlu'da yaz boyunca etkinlikleri takip etmeye çalışacağız. Blind epey yoğun bu hafta Beyoğlu'nda yer alan sahnede pek çok konser izlenebilecek. Bunlardan ilki Panda Bear performansı. Evet, gerek grubu Animal Collective gerekse solo işleriyle Noel Lennox Panda Bear mahlasıyla sahne çalışmalarını kuvvetli bir şekilde sürdürmekte. Genç konserler kapsamında gerçekleşiyor bu etkinlik. Evet, geçen yıl Sinister Grift'i yayınlamıştı Panda Bear. Bunun ardından İstanbul'a geldiğini görüyoruz. Onun 2 Haziran akşamı Blind sahnesinde gerçekleşecek etkinliğin ardından hafta boyunca yerli müzik sahnesinden buluşmalar olduğunu görmekteyim. Çarşamba akşamı Deniz Tekin, Perşembe günü Ağaç Kakan burada sahne alacakken Cuma akşamı Anatolian Sessions'ın bir performansı var. Cuma ertesi günü ise punk ekibim Second'ın Blind İstanbul'da yer alacağını görüyorum. Evet, bu hafta Panda Bear'le başlayacak olan konser serisi yerli müzik sahnesinden isimlerle devam edecek Blind'da. Bu hafta bir Şebnem Ferah konseri var. Duyurulduğunda çok konuşuldu ve hemen kapalı gişe haline dönüştü. Ardından da zaten Şebnem Ferah ekstra konserler duyurdu. Yıllardan sonra vereceği ilk konseri bu çarşamba akşamı Küçük Çiftlik Park'ta verecek Şebnem Ferah. Önümüzdeki 10 gün içerisinde de İzmir'e geçecek. Bu arada İzmir Arena'da 13-21 Haziran'da konserleri verdikten sonra geri İstanbul'a dönüyor. Konser serisi yıllardan sonra başlamakta sanatçının. Bu hafta ayrıca Yaz Ahmet Quartet'in A Paradise in the Hold performansının olduğunu görüyorum. Komünitede sahne alıyor Yaz Ahmet. Uluslararası bir isim. Bunun yanı sıra Roxy'de bir performans var. Belarus'tan bir metal grubu Kayra'yı'dan almak isterim. Folk metal severlerin kaçırmaması gereken bir performans bu. Türkiye'den Dragonborn ve Yaşru da burada ard arda sahne alacak. Cuma akşamı bu hafta için önereceğimiz tek uluslararası büyük metal buluşması var. İstanbul Flamon Derneği de o akşam bir konsere imza atıyor. Müzik yaşamdır mottosuyla bu sezon çalışmalarını sürdüren topluluğun bir Chopin resteli organize ettiğini görüyoruz. Ermeni Katolik Patrikhanesi'nde Devlet Devrim Öztaş bir Chopin resteline imza atacak. Beyoğlu'nda yalın Ermeni Katolik Patrikhanesi bu arada. Saat 7.30'da bu etkinliğe ev sahipliği yapmakta. İstanbul Flamoni Derneği'nin konserler serisine fırsat buldukça değindik. Haziran ayı boyunca da Beyoğlu'nda ve Kadıköy'de yaz ve aşk temalı etkinlikleri olacağını görmekteyiz derneği. Son olarak bir de Pera Müzesi'ne uğrayalım. Suna ve İnan Kıraç Vakfı'na bağlı Pera Müzesi'nin Türk müziği konserlerinin sezon kapanışı var bu pazar günü. Kaynak ve Pınar ismini taşımakta. Misafir solist Bekir Ünlü Atayar ve misafir genç solist Ezgi Eyüboğlu Pera Müzesi'nde pazar öğleden sonra bir araya geliyorlar. Türk müziğinin iki önemli bestekarı Saadettin Kaynak ve Selahattin Pınar'ın eserlerini bir araya getiren bir repertuarı Profesör Doktor Alaaddin Yavaşçı'nın aziz hatırasına saygıyla düzenlenen Pera Müzesi Türk Müziği konserleri kapsamında icra edecekler. Evet, konserlerin koordinatörlüğünü Sinan Sipahi, sunuculuğunda Osman Nuri Özpeker yapmaktaydı. Sezon kapanışı söylediğim gibi bu pazar 15.30'da Pera Müzesi Auditorium'unda gerçekleşecek. Evet, Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programında 1-7 Haziran haftası için etkinlik önerileri aktardık sizlere. Notlarımız bu akşamlık bu kadar. Şimdi bir Sonny Rollins parçası daha dinleyeceğiz. Programın başında da söylediğimiz gibi ünlü saksafoncu, caz müzisyeni Sonny Rollins 95 yaşında aramızdan ayrıldı. Onu bu akşam 1957 ve 59 arasındaki efsanevi kayıtlarından parçalarla anıyoruz. Evet, 57 yılına gidiyoruz. Sonny Rollins'in efsanevi ilk döneminden Decision isimli parça. Şimdi Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında siz sevgili dinleyicilerimizle buluşuyoruz.

0: Açık Dergi.
1: Şimdi ve burada.
2: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
3: Kurbağa sesi gibi
4: karşı yamaçta yankılanan
3: ve susmayan
5: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Güne bakan iletiler. Hazırlayan ve sunan
3: Işıl Çobanlı Erdönmez.

0: İletişim, medya, kültür sanat, kitle toplumu.
1: Herkese merhaba. Açık Radyo'nun yeni yayın döneminde yeni bir programla karşınızdayız. Ben Işıl Çobanlı Erdönmez. Güne Bakan İletiler programında nelerden söz edeceğiz? Önce ondan bahsedeyim. Neden iletiler? Çünkü iletişim ve medya dünyasından ele aldığımız konuları her hafta bir toplumsal güne ve toplumsal olaya bağlayarak değerlendirmeye çalışacağım. Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde dersler veriyorum. Fakat hani bu iletişim yaklaşımımın ders vermek dışında çok başka bir akışkanlığı var. Ben çocukluğumdan beri radyo aşığıyım. Özellikle sözlü programlarda ve aynı radyomuzun sloganındaki gibi kainatın bütün seslerini dinleyebildiğim çokça favori radyom vardı. Gün içerisindeki telaşlarımızda, işte gece karın ağrılarımızda yardımımıza yetişen bir kitle iletişim aracıydı radyo. Aslında radyoya yönelik sadece radyoyu ele aldığım bir program da yapmak istiyorum. Fakat programı hazırlarken ben Haziran ayında hitap edebileceğimiz bir toplumsal gün seçmeyi uygun gördüm bu programda. Sadece radyoyu mesela basın özgürlüğü gününde ya da Şubat'taki radyo gününde ele alabiliriz. Siz de aslında programı dinledikçe belki taşların yerine oturduğunu göreceksiniz. Böyle gündem tabii çok hızlı değişiyor dünyada ve Türkiye'de ama çok ekstrem olaylar dışında o haftaya tekabül eden bir toplumsal günü ele almak şeklinde gideceğiz. Dolayısıyla radyoyu ayrıca bir sırf sadece radyo sevdasından bahsettiğimiz bir programda ele almak isterim. Bunun dışında ilk programım olduğu için bir sürçülisan edersem affola demek isterim. Beni bu radyo dünyasına kabul ettiği için Açık Radyo ve Didem Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Açık Radyo demekten bir türlü kendimi alamıyorum. Çünkü 30 yıldır zihinlerimizi böyle kazındı. Bizim için her zaman Açık Radyo ve her zaman açıktı. Ama herhalde program ilerledikçe de apaçık demeye kendimi alıştırırım diye düşünüyorum. Bazen konuklar da alacağız ama hani önümüzdeki akışa göre zamanı iyi değerlendirmeyi umuyorum. O yüzden de size çeşitli medya örnekleriyle, çeşitli verilerle ve bir iki parça da şarkı çalarak da süreyi verimli kullanabilmeyi umuyorum. Bir de tabii iletişimde geri besleme çok önemli. İster radyo aracılığıyla ister diğer irtibat mail ve hani sosyal medya hesaplarıyla bana her zaman eleştirilerinizi ve geri dönüşlerinizi yapabilirsiniz. Çünkü ben de üretim olarak ilk defa bu kitle iletişim aracında olduğum için geri dönüşlerde olumlu olumsuz benim için çok önemli. Böylece etkileşimli güzel bir iletişim seansı gerçekleştirmiş olabiliriz diye düşünüyorum. Bu haftaki konumuz yani ben Mayıs ayına da yönelik bir içerik tasarlamıştım program başlamadan önce. Birkaçını eledim ve en uygununun Mayıs'ın son haftasında gerçekleşen müzeler gününü seçmek olduğuna karar verdim. Çünkü böyle özellikli günleri daha çok kutlama günleri gibi değil de işçi bayramı, dünya basın özgürlüğü günü, anneler günü, babalar günü gibi hafıza durakları ya da anma günleri olarak ele almanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çok kutlayacak bir psikolojimiz her zaman olamayabiliyor. O yüzden bu günler neden ortaya çıktı? Ve bugün günümüzde 2026 dünyasında iletişimi bu açıdan nasıl gerçekleştiriyoruz, nasıl taşıyoruz? Biraz bunlardan bahsedeceğimiz bir program yapısı olacak. Müzeler Haftası dünyada ve Türkiye'de tabii dile getirilen bir zaman dilimi. Fakat ilk önce dünyada 1977'de ortaya çıkıyor. Hangi haftaya denk geliyor dersek 18-25 Mayıs arası. Yani 18 Mayıs aslında Müzeler Günü. Fakat böyle özellikli günlerde bazen bir gün de gece yetmeyebiliyor. O yüzden de bunu bütün bir haftaya yayıp bu farkındalık bilincini oluşturmak için daha haftalar olarak anabiliyorlar. Müzeler Haftası şeklinde. Müzeler gününü belirleyen kurum da Uluslararası Müzeler Konseyi. Bu günleri belirleyen çeşitli kurumlar olabiliyor. Evet, hayat doğudan başlıyor, iletişim doğudan başlıyor. Ama Batı'nın bu aktiviteleri yönlendirmedeki maddi yaklaşımı çok yaygın olduğu için bu tip belirleyici günler daha çok Batı medyasında yer alabiliyor. 77'den beri Müzeler Günü kutlanıyor. Peki bunun amacı ne? Amacı müzelerde kültürlerin ve halklar arası iletişimlerin, nesnelerin, işbirliğinin gelişimini sağlamak, güçlendirmek diyelim. Kültürel bir alışveriş yönlendirmesi diyelim. Bugün dünyada 100 bin müze var. En çok hangi ülkelerde var onlardan da bahsedeceğiz ama Amerika diyebiliriz şimdilik diğer sıralamadan önce. Bu müzeler gününde de her ülke olmasa da birçok ülke dünyadaki bu müzeler gününe katılıyor ve farkındalık yaratacak etkinlikler düzenliyorlar. Örneğin müzeler haftada 6 gün açıktır normalde ve gündüz saatlerinde açıktır. Müzeler gecesine özel gece de müzeleri açarak insanların iş çıkışları daha fazla faydalanmasını sağlamak adına bu müzeler haftasına denk getiriliyor. Örneğin esnek ziyaret saatleri, örneğin ücretsiz ziyaret saatleri gibi müzeler haftasında böyle bir insanlara faydası olabiliyor. Türkiye'de ise 1990'ların başında kutlanmaya başlanıyor müzeler haftası. Dünyadaki kullanımdan yaklaşık 10 yıl sonra hayatımıza giriyor. Bir de bu özellikli günleri tasarlarken dedik ki kurumlar Batı'ya olan güç inancıyla bir misyon edinebiliyorlar. Yani her sene bir tema belirlemek gibi. Bunu tabii ki o kurum sadece karar verici olabiliyor. Fakat siz kendi ülkenizde bunun uygulama alanlarını kendi ülkenize özel tabii ki değiştirebilirsiniz. 2026 temasından ben bahsetmek isterim. 2026 teması müzeler bölünmüş bir dünyayı birleştiriyor yaklaşımını taşıyor. Kültür sanat etkinliklerinde tema belirlemek neden önemli? Bir film festivalinde ya da bir Biennale'de örneğin tema belirlersek çerçeveyi daha kolay çizebiliyoruz. Ve sadece o konudaki sanat eserlerini halkın kullanımına açabiliyoruz. Böylece insanlar da neyi izleyeceklerini, neyi takip edeceklerini daha güzel bir çerçevede öğrenmiş oluyorlar. Dolayısıyla temalar önemli. Peki neden bölünmüş bir dünyayı birleştiriyoruz? Çünkü son yıllarda iç savaşlar ve uluslararası savaşlar oldukça sayısı arttı, boyutu değişti, sertleşti. Ve kültür sanat eserlerini koruyamama noktasında da bir eşitsizlik ortaya çıkabiliyor. İnsanlar hayattaki alışkanlıklarından, evlerinden, kullandıkları nesnelerden, hikayelerinden uzaklaşıyor. Az müzesi olan ya da hiç müzesi olmayan ülkelere baktığımızda sözlü kültür geleneklerinin çok yüksek olduğunu ya da teknolojiyi tercih etmediklerini görüyoruz. Evet, sözlü kültür aktarımı çok çok önemli resmi tarih yazılımının dışında. Fakat kamusal alanlarda sergilenebilecek ve yaşam deneyimlerini diğer insanlara aktarabilecek nesnelerin korunması da oldukça önemli. O yüzden de bu tema kapsamında topluluklar ve sınırlar arasında bir köprü kurmak, sınırları yok etmek ve diğer insanlara yaşam deneyimlerini aktarmak söz konusu. Bir de bu Batı'nın kavramlarından konu açılmışken Birleşmiş Milletler'in son yıllarda bir sürdürülebilir kalkınma amaçları listesi var. Bu listede bunu yüksek öğrenim kurumlarında da görüyoruz. Dersleriniz hangi sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hitap ediyor diye bir sınıflandırmaya sokmak gerekiyor. Müzeler peki hangi ihtiyaçlarımızı karşılıyor ve neden bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hangi kısmına uyuyor diye merak edersek 10. hedefe baktığımızda şu an hepsi önümde açık değil, bir 20 hedef var sanırım. 10. hedef eşitsizliklerin azaltılması. Şimdi biz dedik bazı ülkeler maddi olarak güç kalkanına sahip olabiliyor. Dolayısıyla ürünleri saklamak, muhafaza etmek, korumak daha mümkün olabiliyor. Ama buna müsait olmayan ülkelerde eşitsizlikler görülebiliyor. Bu da ülkeler arasındaki kültür sanat eşitsizliğine yol açacağından sürdürülebilir hedef olarak da eşitsizliği yok etmek birinci hedefimiz olabilir. Başka hangi kalkınma hedefine uygundur müzecilik? Barış, adalet ve güçlü kurum yaratmak anlayışına yöneliktir. Çünkü daha kapsayıcı, daha küresel, evet yerel katılım ve yerel kültür, artık küyerel dediğimiz hatta globalde çok önemli yer kaplıyor ama halen yeterli değil. Daha eşit, denk, adil ve barışçıl bir toplum hedefi için kendi hikayelerimizi, kendi nesnelerimizi, olaylarımızı da görünür kılmamız gerekiyor. O yüzden de gene bunu da yeni bir kalkınma hedefi olarak eşitlik maddesine yerleştirebiliriz. Ve diğer bir kalkınma hedefimiz de ortaklıklar. Küresel ortaklığı yeniden canlandırmak için de bu hedeflerden birinde müzeye ihtiyacımız var. Çünkü müzecilikte aslında biz sabit bir hikaye yaratıyoruz. Uzman bir kadroyla eğitimi, hukuku, yemeği, dinlediğim müzik veya resim üzerinden o toplumu yeniden inşa ediyoruz, yeniden tanıtıyoruz. O yüzden de bir mekana, toplumsal mekan hafızasına ihtiyacımız var. Mesela Barbuda'da ve Cook Adaları'nda hiç müze yok. Ya da kayıtlara geçecek kadar bir deneyim yok. Çünkü sözlü geleneklerini aktaracak bir araç olarak müzeciliği pekiştirememişler. Bu noktada gene maalesef Batı'nın güç dengesiyle 2026'nın hedef temalarına uygun Güney Sudan seçilmiş. Güney Sudan'da da sabit müzeleri olmadığı için mobil müze kurarak örneğin bu ülkede bir kültür desteği sağlamayı uygun görmüşler. Hasar gören, yağmalanan, çalınan, programın başında da dediğimiz gibi kaçakçılığa maruz kalan medeniyetlerin hayatlarını, deneyimlerini yok etmemek için sahip çıkmayı uygun görmüşler ve bir müze koleksiyonu koruması ya da rehabilitasyonu adını verdikleri mobil müzecilik sistemini hayata geçirmişler. Bu da ilginç bir örnek. Onun dışında dünyadaki diğer müzeleri merak edersek, yani evet Amerika sayıca çok yüksek. Adet olarak evet Amerika'da en çok müze var ama ziyaretçi olarak merak ederseniz dünyanın en çok ziyaret edilen yıllık ziyaretçi sayısına bakıldığında birinci sıradaki müzesi Louvre Müzesi. Biliyorsunuz yakın zamanda da bir film gibi, yani filmlerden söz edeceğiz dedik ama artık gerçek hayat filmlerle karışabiliyor. Yakın zamanda bir soyguna sahne oldu ve hatta eşyalarınız taşınır sloganıyla bir reklama da bu maruz kaldı. Yani görsel olarak size göstermek isterdim ama internetten aratabilirsiniz. Reklam vermiş taşımacılık firmaları. Louvre Müzesi'nden eşyalarınız taşınır. Yani o kadar iyi bir iş yapıyoruz taşımacılıkta gibi. Bu da ilginç bir pazarlama iletişimi yaklaşımı olmuş. Diğer sıralarda ise gene Amerika'dan ve İngiltere'den, Batı'dan iki örneğimiz var. Biri İngiltere'deki British Museum ki Atina'daki ve Türkiye'den bazı eserlerin British Museum'da sergilendiğini biliyoruz. Korumak güzel bir şey ama dediğim gibi keşke kendi mekanımda, kendi uygarlıklarımda bunları koruyabilsek. Üçüncü sırada da Amerika'daki Metropolitan Müzesi geliyor gene ziyaretçi sayısı olarak. Tabii Vatikan Müzesi ve MoMA Müzesi gibi çok popüler müzeler de listede. Ama ziyaretçi sayısı olarak baktığımızda da bu müzelerden söz edebiliriz. Onun dışında çok ilginç konseptli müzeler var. Yani tabii çok var ama ben kendim hani merak ettiğimi sizle çok severek paylaştıklarımı sadece paylaşmak istiyorum. Yoksa sıralama işine girersek işin içinden çıkamayız ama örneğin Kırık Kalpler Müzesi bana çok ilginç gelmişti. Zagreb'de 2006 yılında açılıyor Ve gerçekten de bir ilişkiden çıkıp ilişkide kaybettiği nesneleri sergileyen, acısını yansıtan, duygularını yansıtan bir müze sahibi tarafından ortaya atılıyor. Biliyorsunuz bizde de yakın zamanda Masumiyet Müzesi tekrar popülerleşti. Aslında Masumiyet Müzesi bir roman, 2008'de Orhan Pamuk'un yazdığı, fakat sonra nesnelerin, Füsun ve Kemal'in nesnelerini sergilendiği bir müzeye de dönüştürülüyor yazarın arzusuyla. Sonra da yakın zamanda 2026'da dijital platformda da dizi olarak biliyorsunuz lanse edildi. Bu da popülerliğin bir devamı olarak ama aslında sadık kalındı diye de yorumlanarak medya tarihinde yerini aldı. Onun dışında Hastalıklar Müzesi var, Çikolata Müzesi var, Cenaze Müzesi var, Kent Müzeleri var. Şehirlerin daha kamusal tarihlerinin sergilendiği, nesnelerin sergilendiği. Bunlar enteresan müzeler. Bir de bir ilginç nokta daha, Saç Müzesi var. Bu da Avanos'ta yer alıyor aslında kendi topraklarımızda. 16 bin saç örneğiyle de Guinness Rekorlar kitabına girecek kadar sergilenecek bir eserde yaratılmış. Ara ara dönemsel tabii müzeler kapanabiliyor ya da tadilat bölgelerinden dolayı giremedik gibi bir yorumlar ben gördüm bu müzeyle ilgili. Fakat gene de açık Avanos'a yolunuz düşerse kadınların saç ve tırnak yapılarının sağlıklarını teşkil ettiği söylenir. Bunu kanıtlamak için bu müze çalışmaları ortaya çıkmış. Onun dışında bu meşhur İtalyan sanatçı Maurizio Catella'nın bir muz eserini duvara bantlayıp yapıştırıp milyon dolarlara sattığını biliyoruz ama o bizim şu anki programımızın konusu değil. Çünkü müzede yer alan aslında sanatçının farklı eserleri de var. Ama müzeler ya da sanat oluşumları diyelim, bunlara da ev sahipliği yapabiliyor. Bir diğer değişik örneğimiz de kamusal alan sanatçısı Banksy'den bahsetmezsek olmaz. Çünkü müzeler kapalı alanlar olduğunda bir güvenlikten, bir çanta aramadan, bir bilet satışından geçtiğimizde kültür duvarlarını çarptığımız alanlar aslında kapalı alanlar. Ama açık havada olduğu zaman sanat eserine ulaşılabilirlik çok daha mümkün, çok daha kolay. Dokusunu, kokusunu izinsiz, işte bandı geçmeyiniz, sesli konuşmayınız gibi uyarılara psikolojik olarak, sosyopsikolojik olarak maruz kalmadığımız alanlar daha kıymetli olabiliyor. O yüzden de Banksy yakın zamanda şöyle bir olay gerçekleştirdi. Kırmızı Balonlu Kız adlı meşhur çalışmasını, aslında bunlar açık alan çalışmaları, hani duvarı söküp müzeye götüremeyeceğinize göre, ki bu da denendi zamanında, eleştirmek için bu kapalı müzecilik anlayışını kırmızı balonlu kızı bir kağıt çıktısını alıp müzede öğütücü cihazından geçirerek binlerce insanın önünde ve canlı yayında Instagram hesabından da paylaşarak aslında bir kağıt parçasının ne kadar değersiz olduğunu kanıtlamak adına bunu yaptı. Bu da kapalı alanlara yaklaşımımızı ve sanatın özgürlüğünün ne kadar iki tezat konu olduğunu da bize kanıtlıyor. Örneğin Louvre Müzesi'ne herkes belki Mona Lisa için gidiyor. Cam alanlarla kapalı, yaklaşamıyorsunuz. Herkes selfie ve öz çekim gerçekleştirme derdinde. Ama onun arkasında bir tarih var ya da çok daha farklı eserler de gene var. Ama popülerleştirme ve bunu paylaşma, yani bir medya aracında paylaşma üzerinden müze ikinci eser ikinci planda olabiliyor. Yani Habermas'ın açık alan, özgür alan, eşit herkes katılsın dediği kamusal alanlar müzede biraz sekteye uğrayabiliyor. Ya da Laswell'in etki teorisine göre mesajı gönderirim, kime gönderirim, nereden gönderirim ama hangi etkiyle gönderirim gücü de önemli. Yani popülerleşmek mi istiyorsun, görünür olmak mı istiyorsun, duygunu yaşamak mı istiyorsun gibi popüler kültür ürünleri müzecilik tarihinde ikinci sıraya atabiliyor sanat eserini. Onun dışında özel koleksiyon sahipleri var. Aileler bu noktada çok belirleyici. Maddiyat üzerinden kişisel koleksiyonlarını müzeye bağışlayan aileler var. Türkiye'de de isim vermeyelim ama sırf bu ailelerin kurduğu müzelerde var. Yani bu noktada şunu tartışabiliriz. Müzecilik kurumsal bir şey midir, kamusal bir şey midir, kişisel bir paylaşım mıdır? Bir müze açmak isterseniz ne gerekir? Onu söyleyeyim. Belki hani bu merakınızı giderebilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bir dilekçe yazıyorsunuz. Mekanı tarif ettiğiniz, bina uygunluğunu ve sergileyeceğiniz koleksiyonu tek tek tanıttığınız ve bu konuda uzman olduğunuzu kanıtlamanızı isteyen bir dilekçe gönderiyorsunuz. Yani bu noktada düşünürsek herkes her şeyin müzesini açabilir. Kelime Müzesi var, Ankara'da Anne Müzesi var gibi böyle değişik demin saydığımız örnekler de var. Ama bu sizin ve izleyicinin karar vereceği bir şey. Her kitle iletişim aracında olduğu gibi ilgimizi nasıl göstereceğimizi seçerek bu müzeyi daha kalıcı hale getirebiliriz. Medyadan birkaç örnek vermek isterim bunların dışında. Bir film örnek vermek gerekirse tabii soygun filmleri müze sahnelerinde çok yer alır. Müzede Bir Gece vesaire gibi ama ben böyle daha dediğim gibi kendi izlediğim, beğendiğim ondan sonra size önerebileceğim içselleştirmiş örnekleri seçmek istiyorum. Örneğin bir Meksika filmi var. 2018'de müze adını taşıyan Gael García Bernal oynuyor. Antropoloji Müzesi'niz Toymak üzerine, bütün film bunun üzerine kurulu. Yani bir sahne değil, tamamen film bunun üzerine kurulu. Onu size önermek isterim. Kitap olarak zaten Orhan Pamuk'tan örnek vermiştik. Hani bu kitap önerilebilir ya da akademik okuma yapmak isterseniz Ali Artun'un Sanat Müzeleri kitabı var. Bu sadece müzeciliği değil, işte koruma kültürü, sanatçı ne kadar özgürdür, mekan seçiminde küratör ne kadar baskındır gibi kamusal sanat nedir, sanat toplum için midir, sanat için midir gibi tartışmalara da yer veriyor. Zerrin Boynu Deliğin sanat akademisyenliğindeki çalışmaları var. Kendisi Adatepe'de Taş Mektep ve Zeytinyağı Müzesi'nin de kurucusu. Gene oraya yolunuz düşerse de tavsiye ederim gibi akademik yayınlarda önerebiliriz. Dizi olarak Arsène Lupin'in hikayesini hepimiz biliyoruz. Gene böyle Robin Hood gibi romantik, tatlı, çalıntı eserler bizi üzmüyor bazı anti kahraman karakterlerde. Arsène Lupin de bu kitap üzerinden kimliğini var eden bir karakter. 2021'den beri de 3 sezon olarak gene Netflix dijital platformunda yayınlanıyor. Onu da dizi olarak öneririm. Sevebileceğiniz bir çalışma. Kitaptan bahsettim. Bir de hani bir resim olarak gerçekten de bir yağlı boya sanat eseri merak ederseniz Degas'ın Müze Ziyareti, Bir Müzeye Ziyaret isimli çalışması da var. Louvre'da geçtiği tahmin ediliyor iki kadının. Burada bir buluşma niteliğinde. Size bir şarkı da çalmak istiyorum fakat şarkıların hepsi burada çalınabilir ve programımızın sakinliğine uygun olmadığı için bir tanesinden sadece sözlü bahsedeyim. Rock grubu Muse'un Muscle Museum, Kas Müzesi diye çevirebileceğimiz bir şarkısı var. 99 yılında çıkan. Aslında sağlık tabirlerine de gönderme yapıyor ismi efsane hani olarak ama tabii bir ilişki üzerinden özel bir duygu kaybı üzerinden de bahseden bir şarkı. İlginç bir detay bu şarkıyla ilgili 2018'den beri canlı olarak çalmıyorlarmış çünkü vokal ve gitar tizini yönetemediklerini düşünüyorlarmış. Onun dışında önerebileceğim, biliyorsunuz her müzenin bir mağazası var, müze shop dediğimiz. Bu da aslında yani o sanatçının yaşadığı acıyı ve duyguyu yaşamadan, hissetmeden 1800 yılında bizi duygu olarak ışınlıyor tablo. Ama müze çıkışında bir kolye olarak ya da bir kalem olarak o duyguyu görmek inanılmaz metalaştırılmış hissi veriyor. Bunu da bir hani gene eleştirimiz olarak belirtelim ama o müzelerden çıkarken herhalde hiçbir şey almadan da çıkamıyoruz. Yani en son benim isim vermeden paylaşabileceğim ilginç detay, bir müzede Van Gogh'un meşhur, hepimizin çok sevdiği Güne Bakanlarını kaykay olarak gördüm. Yani kaykayı, bildiğimiz spor malzemesi olan kaykayın üzerine Güne Bakanlar çizilmişti. Bu artık herhalde en üst düzey boyut olacaktır popüler nesneleştirmede. Diğer çalmak istediğim iki şarkı, zamanımız sanırım yetmeyecek, iyi kullanamayabilirim ilk program olduğu için, ama bir şarkı çalma hakkım olursa da meşhur aslında American Pie şarkısının bestecisi Don McLean'in 72 yılında Vincent Van Gogh'a yazdığı bir şarkı var. Vincent adını taşıyor, diğer ismi Starry Night. Çünkü o tabloda Vincent'ın duygularına yaptığı yönlendirmeyi anlatıyor ve seni anlıyorum hislerini ve o gri dünyanı renklendirme ihtiyacını, hüznünü hissediyorum diyor şarkıda. O yüzden size bu şarkıyı çalmak isterim. Diğer bir vaktimizde olsaydı Donovan'ın Natural History Museum'da geçen bir şarkısı, Museum şarkısını da çalmak isterdim. Ama vakti iyi kullanamadığım için sanırım çok minik detaylarla da programı sonlandıracağım. Türkiye'deki müze sayılarında merak ediyorsanız 400 müzemiz var 2025'te ve bir yıl önceye göre %10 artış sağlamış müze ziyaretçisi sayımız. Tabii popüler araçların, Instagram ve dizilerin, televizyon programları ve telefon uygulamalarında kültür, sanat ve turizmi teşvik eden gezer müze anlayışını, bir yandan dinleyeyim bir yandan gezeyim gibi uygulamalar da bunu teşvik etti. Müze kart uygulaması gibi uygulamalarla da müze ziyaretlerimiz arttı. Türkiye'de en çok müzesi olan şehrimiz İstanbul, 94 müze, Ankara, İzmir ve Bursa onu takip ediyor. Ziyaretçi sayımız 61 milyona ulaşmış durumda. Özel ve devlet müzeleri var tabii ki ama hepsi Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı. İstanbul'da ilk 3 şehrimizde de 18 milyon ziyaretçiyle birinci sırada. Tabii dönemsel müzeler de var. İzmir, Efes, Pamukkale, Hierapolis gibi, hatta yakın zamanda Metallica grubu üyelerinin ziyaretiyle tekrar gündeme geldi. Ve Konya Mevlana Müzesi gibi de dönemsel, yani Aralık ayına denk getirilen müze ziyaretleri de oluyor. Müze kart uygulamasının da bunda büyük bir artısı var. Kısaca programımızı böyle tamamlıyorum. Süremi aştıysam umarım bir sonraki programda daha kısıtlı olurum diye düşünüyorum. Bir sonraki hafta gene önemli bir anma günüyle birlikte olacağız. Haziran ayının ikinci haftasına iletişim tarihiyle de devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar ilk program olmasından dolayı da kusurum olduysa da aklınıza sığınıyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın, açık kalın. Teşekkürler.
0: Güne Bakan İletiler. Hazırlayan ve sunan
2: Işıl Çobanlı Erdönmez.

0: İletişim, medya, kültür sanat, kitle toplumu.
1: Açık Dergi.
2: Apaçık Radyo.

0: en uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
1: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
2: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
3: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
3: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
4: İyi akşamlar, ben Asu Aksoy.
5: İyi akşamlar, ben Burçin Altınsay. Biliyorsunuz bizim son yıllardaki programlarımızda sık sık yıkılan, kaybedilen modern dönem 20. yüzyıl mimarisi örneklerinden bahsediyoruz. En son da geçen sene Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yıkımıyla ilgili epeyce program yaptık. Bu tür yapılar maalesef henüz miras değeri olarak kabul göremiyor ve kolaylıkla gözden çıkarılabiliyor. Bunlarla birlikte son zamanlarda pek de hoş olmayan benzeri haberlerin arasında yine biraz daha müjdeli diyebileceğimiz güzel bir haber aldık. Geçtiğimiz bayram günlerinin hemen öncesinde özellikle biz ODTÜ'lüleri pek sevindiren bir gelişme oldu. ODTÜ kampüsü Yaşayan Modern Kültürel Peyzaj başlığıyla UNESCO Dünya Mirası geçici listesine kabul edildi. Bu haber tabii aynı zamanda ODTÜ'nün üniversite olarak kuruluşunun, kampüs daha sonra yapıldı ama üniversite olarak kuruluşunun 70. yılına rastladı. 70. yılı kutlamaları arasında bu da güzel bir haber olarak yerini aldı. Şimdi biz bu akşam UNESCO Dünya Mirası geçici listesine başvuru dosyasının hazırlık çalışmalarını yürüten ekibin başında olan, bu çalışmaları bizzat yürüten ve kendisi de ODTÜ'lü bir mimar olan Profesör Doktor Güliz Bilgin Altınöz'le ODTÜ'nün UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınmasını konuşacağız. Hoş geldin Güliz.
6: Hoş bulduk. Teşekkürler davetiniz için.
5: Tebrik de ederiz.
6: Evet.
5: Sana ve ODTÜ'ye her zaman programımızda yer var tabii. Peki şimdi bu geçici listenin ne olduğunu çok kısa anlatayım. Daha önce de biz yine geçici listeye giren Ankara ile ilgili bir program yapmıştık. UNESCO Dünya Miras Listesi'nden de çok bahsediyoruz biz. Ve bu Dünya Miras Listesi göreli olarak bilinen, artık herkesçe tanınan bir organizasyon. Dünya Miras Listesi'ne girince herhangi bir kültürel miras alanının dünya çapında sahiplenilmesi ve korunması anlamına geliyor ve bu mirasın olduğu ve bunu Dünya Miras Listesi'ne aday gösteren ülkelere de bir prestij getiriyor elbette Dünya Miras Listesi'nde olması. Bunlar tabii biliyorsunuz UNESCO Dünya Miras Sözleşmesi'ne imza koyan taraf devletler bu listeye başvuru yapabiliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bunlardan biri. Bu başvuru dosyası da devlet tarafından onaylanıyor ve onlar Dünya Miras Merkezi'ne başvuruyorlar. İşte Dünya Miras Geçici Listesi'ne girmek demek esas listeye girmenin ön aşaması. Önce geçici listeye kabul oluyor, ondan sonra kalıcı listeye alınması için yeniden çalışmalar devam ediyor. Geçici liste bu demek. ODTÜ'de Türkiye'den geçici listeye giren 80. miras alanı oldu. 80 tane miras alanı geçici listede bekliyor. Çok kısaca ODTÜ kampüsünden söz edeyim. 1961 yılında düzenlenen bir yarışmayla elde edilen Altuğ ve Behruz Çinici tarafından tasarlanmış bir projeyle yapılmış ODTÜ kampüsü. Onlar da o zaman çok genç mimarlar. İnşaatına da aynı yıl başlanmış Mimarlık Fakültesi binalarıyla. Zaten yarışmada da Mimarlık Fakültesi binaları ve kampüsün master planı ile

0: yarışma kazanılmış. O dönemde yani yarışma sırasında bile biliyoruz ki jürinin bile biraz bu oldukça öncü ve farklı olan tasarımı kabullenmesi çok kolay olmamış. Brutalist olarak tanımladığımız binaların genel stili o zaman Türkiye için tamamen yeni bir biçim, stil ve çıplak beton yapım tekniğiyle yapılmış binalar ve bunların inşaatı da o mevcut koşullar içinde daha önce yapılmamış bir teknik ve o koşulları çok zorlayarak büyük bir adanmışlıkla gerçekleştirilmiş. Ayrıca bütün binaların ve inşaatın fiziksel çevrenin ötesinde ODTÜ'nün doğal çevresini de geliştirmek için binaların inşaatından bile önce başlamış bir çalışma var. Bütün çevresini ve kendi içini kampüsün ağaçlandırılması için çalışma başlatılmış. Bunu Güliz bize biraz daha anlatacak. Ve daha sonra bu bütün öğrencilerin, öğretim görevlilerin, çalışanların katıldığı bir geleneğe dönüşmüş ODTÜ'nün ağaçlandırılması ve bugün tabii yemyeşil görüyoruz. İlk yapıldığı zamanın fotoğraflarına bakarsanız gerçekten böyle hiç ağaç olmayan bozkırın ortasında başlanmış bu işe. Bütün bunlar tabii kurucu rektör Kemal Kurdaş'ın öngörüsü ve liderliğiyle hayata geçmiş. Hep ODTÜ için söylenir, bu sözün tam anlamıyla hem fiziksel hem de sosyal ve kültürel olarak bu insanlar Bozkır'ı yeşertmişler. Burada yine Dünya Miras Listesi geçici listesine başvuru dosyasında da bir alıntı var. O alıntıda 2001 yılında Kemal Kurdaş, Mimar Behruz Çinici ile birlikte yaptıkları bir söyleşide şöyle demiş. İnsanlar 50 yıl sonra, 100 yıl sonra bu kampüsü ziyaret edecek ve Türklerin tek başlarına bir ekibin, bir mimarın, bir rektörün ve asistanlarının coşkusuyla herkes için örnek teşkil eden ve bugüne kadar varlığını sürdüren eşi benzeri görülmemiş bir üniversite kurduklarını söyleyecekler diyor. Kurdaş'ın bu sözleri aslında gerçek oldu. Bugün de biz baktığımız zaman o söylediği şeyi, o hayalinin somut varlığını görüyoruz. Tabii şimdi bu Dünya Mirası geçici listesine alınmasıyla da başka bir seviyede de bu değer kabul edilmiş oluyor. Esas listeye geçmesini de tabii her zaman heyecanla bekliyoruz. Güliz'i kısaca tanıtayım. Dedim zaten ODTÜ Mimarlık bölümünden mezun. Arkasından restorasyon o zamanki adıyla bölümünde master ve doktora derecelerini almış. Şu anda Güliz ODTÜ Mimarlık bölümünde Kültürel Miras Koruma Lisansüstü programında öğretim üyesi olarak görevini yürütüyor. Bunun yanı sıra ODTÜ Tarihi Çevre Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi ve ODTÜ Arkeoloji Müzesi'nin de müdürlüğünü yürütüyor. ODTÜ Arkeoloji Müzesi de ODTÜ'nün değerleri arasındadır. Ve aynı zamanda bugün öğrendik ki kendisi ODTÜ Rektör Danışmanı, kampüsün korunması ve planlamasından sorumlu rektör danışmanı olarak da görev yapıyor. Evet, ben artık susacağım ve sözü Güliz'e bırakacağım. Tekrar hoş geldin. ODTÜ kampüsü evet 20. yüzyıl mimarisinin özellikle Türkiye için çok özgün bir örneği. Fakat mimarisi kadar önemli olan başka özellikleri de var. Siz de başvuru dosyasında bu ODTÜ'nün bütünlüğü içinde ele alan bir başlık kurgulamışsınız. Hem modern diyorsunuz hem yaşayan miras diyorsunuz, hem kültürel peyzaj diyorsunuz. Bunu nasıl tanımladınız ve biliyorsunuz listeye girmek için üstün evrensel değerini de tanımlanması gerekiyor ve belli kriterlere uyması gerekiyor. Bunları nasıl tanımladınız? Kısaca bize anlatabilirsen oradan
1: Çok
0: başlayalım.
1: teşekkürler. Kısaca anlatmaya çalışayım. Öncelikle hani ODTÜ kampüsü senin de bahsettiğin gibi Burçin 1960'larda 1956'da ODTÜ'nün kurulmasıyla birlikte özel bir statüde özel bir eğitim kurumu olarak onun bu hedeflerine uyması için özel bir mekana da ihtiyacı vardı tabii. Dolayısıyla bu anlayışla oluşmuş bir kampüsten bahsediyoruz. Çok özelliği de şu aslında ilk kuruluşundan itibaren doğa, insan etkileşimi başına itibaren düşünülmüş olan tarihi de bunun içine katan bir kampüs tasarımından bahsediyoruz. Yani bir yandan 1960'larda modernizmin bütün uluslararası ilkelerini işlevsel ve modernist yaklaşımı çok iyi gösterirken bir yandan bunu doğayla, doğal çevreyle, açık alanlarla çok iyi birleştiren bir tasarımdan bahsediyoruz. Aynı zamanda da bunun kampüs alanında yer alan, o dönemde 3 arkeolojik alan var. Çok önemli 3 arkeolojik alan. Ahlatlıbel, Koçumbeli, Yalıncak. Bunları da kendi içine katarak modern bir kampüse 5000 yıllık geçmişini de bağlayan bir tasarımdan bahsediyoruz. Bütün bunlar aslında bu kampüsü özel yapan şeyler. Yani başından itibaren söyleyebileceğimiz şu an üstün evrensel değer dediğimizde bu oluşturuyor zaten. ODTÜ kampüsü mimariyi, peyzajı, ekolojiyi ve kültürel uygulamaları tutarlı ve geniş ölçekli bir mekansal sistem içinde bütünleştiren modern bir canlı kültürel peyzajın öncü örneği diyebiliriz. İsmini de biz bu şeyle başlığı da buna göre şey yaptık. Yani modernizmin çok önemli bir örneği insan doğa etkileşim göster için kültürel peyzaj diyoruz. Ve burası bir üniversite kampüsü olduğu için hala eğitime devam ettiği için de yaşayan bir kampüs ve yaşayan bir miras olarak görüyoruz. Bunları bir araya getiren bir başlıkla başvurumuzu yaptık. Üstün evrensel
0: Yani
1: değeriyle
0: üstün
1: de ilgili.
0: evrensel değer deyince aslında dünyada bunun benzeri, yani dünyanın, insanlığın gelişimine bir katkıda bulunuyor diyorsunuz değil mi?
1: Aynen
0: Bu
1: öyle. Yani sadece bizim için, biz ODTÜ'ler için çok değerli tabii ki. Ankaralılar için de değerli, Türkiye için de değerli ama sadece bu değil, bütün dünya için değerli olması gerekiyor. Bir takım taşıdığı özelliklerin bütün dünya için önemli olması gerekiyor. Bizim için de ODTÜ kampüsünün bu başvuru yaparken yaptığımız bütün araştırmalar aslında ODTÜ'nün gerçekten bütün dünya için özel bir konumda olduğunu kampüsün gösterdi. İlk tasarımından itibaren, tasarlandığı dönemden itibaren bu öneminin bütün dünyada da fark edildiğini de gösterdi. Yaptığımız araştırmada o dönemde kampüsün daha tasarıma yeni yapılıyorken ve inşası devam ederken bile çıkan uluslararası bilimsel ve profesyonel yayın ortamında ODTÜ kampüsüne yer verildiğini görüyoruz. Mesela yani bunlardan en önemlilerinden 1965'te Bauman'da yer alıyor ODTÜ kampüsü ile ilgili bir makale. 1971'de Architectural Review yer veriyor. Türk Rönesansı diyerek. Bu da aslında kampüsün başka bir önemli özelliğini de gösteriyor bize. Bir yandan uluslararası modernizmin ilkelerini yansıtırken bir yandan da Anadolu'daki ve yereldeki bir takım öğeleri de bununla birleştirmesi de kampüsün tasarımının bir başarısı olarak görülüyor. Bundan dolayı Türk Rönesansı adını da alıyor. Mesela bizim yapılarımızda son derece modern olarak o brutalist yapılarımızın içinde han kapısı, kubbe altı, göbek taşı gibi daha erken dönemlere referans veren öğeler çok iyi bir
0: çeşmeler.
1: şekilde entegre olmuştur gerçekten. Bu da onun önemini gösteriyor zaten. Yani bu açıdan önemini
0: 1961'de
1: gösteriyor.
0: bir yarışmayla elde ediliyor değil mi bu proje?
1: Evet.
0: Dönem, yani 61 yılından bahsediyoruz. Yani aslında bayağı ilerici bir şey. Bir
1: Evet.
0: modernist yaklaşım bir taraftan da galiba.
1: Aynen
0: Evet.
1: öyle. Yani birçok açıdan ilerici aslında. Şöyle
0: Hem
1: diyebiliriz.
0: binaları hem de bu doğal.
1: Doğal çevreyle ve arkeolojiyle ilişkisi açısından yani bunların bütüncül yaklaşıyor olması. Yani bugün evet biz bütüncül koruma diyoruz, 70'lerden bu yana bu giderek gelişiyor, daha çok boyutlu bakıyoruz ama bahsettiğimiz 1960'lar ve daha 1960'larda doğayla yapılı çevreyi çok bütünleştiren bir yaklaşımı var. Yani ODTÜ kampüsünün toplam 4500 hektarlık bir alandan bahsediyoruz. ODTÜ'ye tahsis edilmiş olan. Bunun 800 hektarı yapılı, yani şu anda kampüs dediğimiz ana alan, geri kalan doğal çevresi. Ve yani başına itibaren bu doğal çevrenin korunması ve iyileştirilmesi için çabalar gösteriliyor. 1958'de aslında yani ODTÜ'nün kuruluşundan hemen sonra ve arazinin tahsis edilmesinden hemen sonra daha yarışma yapılmadan öncelikle bir buçuk hektarlık bir alanda bir deneme yapılıyor. Özellikle bu toprak erozyonunu engellemek için ne tür ağaç türleriyle orman oluşturulabilir, ağaçlandırma yapılabilir diye bir deneme yapılıyor. 1960'ta büyük bir ağaçlandırma kampanyası yapılıyor Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte ve sonrasında da 68'den itibaren yani bütün kampüsü öğrencilerin de taşınmasından sonra bu bir geleneğe dönüşüyor. Her sene öğrenciler, akademisyenler, idari personel ve Ankaralılar da dahil olmak üzere herkesin katıldığı bir ağaçlandırma kampanyasıyla yürütüyor. Yani bu sadece bir yani bir yandan bozkır ekosistemini koruyor bu kalan 3000 hektar ve bir özelliği de o aslında şöyle ki sadece tek tip bir ağaçlandırma yapmıyor. Karışık türler var ve bozkır özgü türleri de koruyarak bunu devam ettiriyor. Yani biyoçeşitliliğe önem veriyor. O da o dönem için çok öncü bir yaklaşım. Bozkır ekosistemini de koruyarak ekolojik duyarlı bir yaklaşımla yapıyor bunu. Diğer taraftan da yine önemli bir kısmı da sadece ODTÜ için değil Ankara için de çok önemli bir yeşil alan oluşturuyor. Daha sonra Ankara'nın işte hava kirliliği ve bütün bu sorunlarına da çözüm olacak olan bundan dolayı da 1996'da Ahan ödülü de alan bir ağaçlandırma kampanyası olmuş oluyor bu. Dolayısıyla bu bir sosyoekolojik süreç. Yani sadece ekolojik, yani bir ağaçlandırma, doğayı restore etme, biyoçeşitliliği sağlama için yapılmış bir şey değil. Buna ODTÜ öğrencileri ve üniversiteyi katarak da sosyoekolojik bir süreç olarak tarifleyebiliriz. Bu da çok öncü bir yaklaşım.
0: Evet. Siz nasıl peki karar verdiniz böyle bir başvuru yapmaya? Yani çünkü bir taraftan da hani insan içinde oturduğu zaman düşünmeyebilir yani hani dünya miras listesine girelim.
1: Evet,
0: Ya
1: ve
0: da zor bir
1: de
0: süreç tabii ki bu başvuru süreci. yönetim nasıl yaklaştı?
1: Evet.
0: Nasıl destek oldular, olmadılar mı?
1: Evet, yani şöyle söyleyebiliriz, aslında ODTÜ'lü olan herkes her zaman içinde bulunduğu, yani özellikle mimarlar diyelim, hani her
0: Evet.
1: bölüm için belki aynı şey diyemeyebiliriz ama ODTÜ'nün değerinin farkında. 2014 civarında ODTÜ'den bir yol geçme konusu olmuştu hatırlarsanız. O dönemde ben de bir proje başlatmıştım, ODTÜ'nün mekansal değerlerini saptama. Çünkü yapılacak herhangi bir koruma planlamasını önce bütün paydaşların neye değer verdiğini bilmemiz gerekir diye. Çünkü o dönemde tam bir koruma planı yapıldı ama o planda pek de katılımcı olmadı o plan. Ondan dolayı öyle bir proje başlatmıştım. Cevat Erder arkeolog olarak, Funda Başbütüner peyzaj mimarı olarak, Yan Bertram arkeolog olarak, Eyvan Altan mimarlık tarihçisi olarak bu ekipte Sevin Osmay da katılımcı planlama ve sosyolog olarak yer almıştı. Ender Peker ve Sıla Akman'ı da unutmamam lazım. Onlar da araştırmacı olarak bu ekipteydi. O dönem hem de biz hem akademisyenlerle hem idari personelle hem de öğrencilerle, yani ODTÜ'nün bütün paydaşlarıyla odak grup toplantıları yaparak farklı ölçeklerde neyi değerli buluyorlar, onları çıkarmaya çalışıp onları mekansallaştırmaya çalışmıştık ve bunu da rektörlüğe de sunmuştuk. O dönemden itibaren aslında ODTÜ'nün ne kadar değerli olduğunu üzerine çalışmalar da yürütüyorduk. O dönemde hatta şeyi de çok fark etmiştim. Yaptığımız odak grup toplantılarında idari personel ve öğrencilerin mekansal değerlerin çok farkında olduğunu, akademisyenlerin bir kısmı farkındayken bir kısmının ise çok daha kapalı ve sadece kendi çalışmalara odaklı baktıklarını da görebiliyorduk. O süreçte de o zamandan itibaren aslında her gelen yönetime bunu sunduk. Yani ODTÜ çok değerlere sahip ve o projeyle birlikte aslında bu araştırmada başladı. Yani dünya miras alanı başka nereler var diye baktığımızda da iki tane ODTÜ ile eşit dönem dünya miras alanı var aslında. Yani ODTÜ ile aynı dönemde girmiş olan yerler
0: Üniversiteler.
1: var, üniversiteler var. Birisi UNAM, Meksiko Üniversitesi, diğeri de Venezuela'daki Caracas Üniversitesi. Bu ikisi de 20. yüzyıl kampüsleri ve ikisi dünya miras listesinde yer alıyor. Gerekçeleri biraz daha farklı. Birisi de daha çok bir sanatçının eserlerini de barındırıyor olması. Diğerinde ise ODTÜ'ye çok yakın, yani mimari özelliklerinden dolayı girmiş durumda. ODTÜ bunları aşan sadece mimari değil, doğal özellikleri, arkeolojik özellikleri, mimari özellikleri, sanatı barındırması bir arada gibi özellikleriyle onların ötesinde bir şeye sahip aslında. Bunu hep sunduk yönetimlere ama her zaman koruma bir yandan da biraz korkutuyor. Müdahaleyi
0: Evet.
1: sınırlamayla, yani koruma hiçbir şey dokunamama olarak görüldüğü için, oysa ki biz korumayı değişimi doğru yönetmek olarak tarifliyoruz ama böyle görünmüyor birçok kez. O yüzden de çok destek görmemişti ama bu sefer 73. yılında hani rektörümüz Ahmet Yozgatlıgil'in, Profesör Doktor Ahmet Yozgatlıgil'in de kampüsün değerlerinin farkında olması ve böyle bir girişimi desteklemesiyle birlikte, diğer taraftan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun da bu süreci desteklemesiyle, yani bütün bu aslında bu süreçte aktif olan paydaşlar, Kültür Varlıklar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün de bu anlamda destek vermesiyle, aktif olması gereken paydaşlar olumlu bakınca uygun ortam ortaya çıkmış oldu ve zaten yıllardır yaptığımız hazırlıklarla oldukça farkındaydık nasıl başvurabileceğimizin. Bu
0: Destek
1: başvuruyu
0: aldınız yani evet.
1: evet.
0: 10 dakikada olmuş bir şey değil
1: Bravo.
0: yani aslında ta 2014'e giden bir
1: Evet.
0: süreçten bahsettin değil mi?
1: Evet,
0: Yani
1: evet.
0: o önemli
1: Evet.
0: yani böyle hemen hop diye olmuyor bu işler.
1: Yok. Yok. Bu
0: Evet.
1: sene olması tabii 70. yıl bakımından da
0: Tabii.
1: evet.
0: Önemli. Sen bizim başka sorularımızı da yanıtlamış oldun. Ama bu demin söylediklerinden devamla evet ODTÜ kampüsü ve mimarlık fakültemiz hani sevgili okulumuz biz çok seviyoruz. Ama bizim dışımızda da ODTÜ nüfusunun çoğunluğu mimar değil tabii mühendisler daha ağırlıkta. Şimdi bu liste geçici listeye yer almak onların üzerinde bir algı onların algılarında bir fark yaratacak mı acaba ya da nasıl olacak bu? Ve hani yönetim zaten korumaktan yana diyorsun ama işte o yol gibi müdahaleler oluyor ODTÜ'nün alanına. Hani o sınırların içine girmeye çalışılıyor. Şimdi bununla birlikte belki koruma yönünde daha olumlu bir dönüşüm bekleyebilecek miyiz?
1: Bence bekleyeceğiz aslında. Bilmiyorum, UNESCO'dan esas beklentim zaten farkındalığın artması. Yani ODTÜ eğitim açısından evet bir marka olarak görülüyor ama kampüsünün de bir mekansal marka değeri olduğunun farkına varılması. Bu da neyi getirir? Bir şey müdahale ederken daha doğru müdahale etme. Yani şu bir gerçek, hani adında da dediğimiz gibi burası yaşayan bir miras alanı. Yaşayan miras, yani üniversite, eğitim değişiyor, teknoloji değişiyor. Mutlaka değişecek. Değişmemesi mümkün değil. O yeni ihtiyaçları karşılayacak şeylerin yapılması gerekiyor. Ama bunu yaparken değerlerinin farkında olup ona zarar vermeden yapmak ana şey. Bu konudaki farkındalığın artacağını düşünüyorum. Tabii ki başta bir tedirginlik oluşacaktır. Hani hiçbir şey yapamayacak mıyız sorusu her zaman gelir. Ama yapacağız, daha doğru ve daha düzgün bir şekilde yapacağız dediğimizde genelde çok olumlu bir yaklaşım var ODTÜ'deki bütün paydaşlardan. Tabii ki arada çok fark etmeyip korumadan korkan da bir grup olacaktır. Ama bu iyi bir yönetimle, süreci iyi yönetmek ve iyi anlatmakla aşılabilir diye düşünüyorum. Yani korumanın ne olduğunu anlatmak ve kampüsün değerini anlatmak da çok önemli.
0: Bununla
1: Bununla
0: birlikte
1: aşabiliriz.
0: tabii modern bir yerleşkenin, modern
1: Evet.
0: mimarinin de korunması gereken bir mirasın parçası olduğunu da
1: Evet.
0: daha fazla anlayacak insan
1: Evet.
0: herhalde. Hani hep derdimiz o ya, onlar tarihi görülmüyor
1: Evet,
0: ya da
1: evet.
0: buradan çıkarılacak dersler belki o, yani o mimari bakış açısı o dönem ne yapmaya çalışıyormuş ve biz onu bugüne nasıl tercüme edebiliriz? Ne
1: Evet.
0: öğrenmeliyiz o yaklaşımdan? Nasıl
1: Evet.
0: değil mi?
1: Evet. Yani ODTÜ kampüsü ile ilgili dediğiniz gibi tasarımı ile ilgili konuşulacak çok şey var. O yüzden onu şu anda hiç girmiyorum ama oluşumundaki o yaya öncelikli dolaşım sisteminden akademik merkezin oluşumu ve o yaya aksıyla ve doğal çevresiyle oluşturduğu şeffaf ilişkiyle yapıların oluşturduğu ilişki. Mesela Çinici kampüsün bütünlüğü yine külliye diye tanımlıyor. Yaya aksını forum diye tanımlıyor. Bunlar hep böyle Anadolu'nun daha erken dönemlerinden referanslarla tanımlanan şeyler. Nasıl forumlarda bilgi paylaşımı oluyorsa bizim yaya aksımız, Alle dediğimiz 1,5 kilometrelik yaya aksımız da Çinici aslında en büyük derslik diye tanımlıyor. Herkesin bir araya gelip bütün bilgi alışverişinde bulunacağı alan diyor. Bunları aynen yapıların içine de aktarıyor. Yapıların içinde de koridorlar yoktur. Yine büyük mekanlar vardır, çok farklı şekilde kullanılabilecek var. Bunlar bazen değersiz, hatta sorunlu görünebiliyor bazı kullanıcılar tarafından. Hani mekan kaybı gibi, o
0: Boşuna
1: kadar büyük bir boşluk olduğu için.
0: metrekare
1: Ama
0: harcamışsın.
1: bunu fark edince ne kadar değerli olduğunu görüp, hatta işte bu doğrultuda biz başka etkinlikler de yapmaya başlamıştık bu sene. Unutulan mekanları hatırlatmak için bir sergi dizisi. 9 tane durağımız var. Birinci müze olarak müzeler gününde başladı. Diğerlerine de giderek. Böylece herkesin unutulan yerlerini, değerlerini, mekansal değerlerini hatırlatmak üzere de başka etkinliklerle desteklediğimiz bir süreç olacak. Dünya Miras Geçici Listesi'ne
0: Evet.
1: girmesi de bunu bence destekleyecek diye düşünüyorum, bu farkındalığı.
0: Bu
1: Ve yani
0: kutlamalara
1: insanlar
0: katılacak. Sahiplenecekler yani, öğrencisiyle, öğretim üyesiyle falan değil mi?
1: evet,
0: İnsanların
1: evet,
0: bu
1: evet.
0: değerlerini sahiplenmesi, korunması için en önemli şey
1: Evet.
0: başlangıç Aslında
1: evet.
0: orada yaşarken insanlar bu mekanların kalitelerinden etkileniyordur. Ama
1: Hı.
0: belki bilince çıkaramıyorlardır yani.
1: Evet,
0: Ama
1: evet.
0: orada yaşarken o his her zaman var yani, onu
1: Kesinlikle.
0: anlıyorlardır.
1: Bundan
0: Ben...
1: sonra ne yapmayı planlıyorsunuz peki? Yani mesela bu değerleri daha iyi anlatmak için demin bir duraklardan Evet.
0: bahsettiniz. Neydi onlar?
1: Aslında çok sayıda böyle projelerimiz vardı zaten. Yani Dünya Miras Geçici Listesi'ne girmese bile farkındalığı arttırmak için projelerimiz vardı. Onlardan bir tanesi Çincilerin tasarımında var olan, bazıları inşa edilmemiş, bazıları edilmiş sonra yok olmuş olan açık ve kapalı mekanlar var, çok nitelikli. Unutulmuş yerler. Unutulanları tekrar farkına varılır hale getirmek için bizler de nasıl farkına varıyoruz? Aslında beş duyumuzla, değil mi? Hani görüyoruz bir şeyi, dinliyoruz, kokluyoruz, yiyoruz gibi böyle bir takım tat alıyoruz gibi. Onlarla bağlayarak, beş duyuyla bağlayarak çeşitli etkinlikler yapmaya. Mesela o duraklarda bir sergi, o görsel etkisini ortaya çıkaracak olan sergi. Bir yandan orada bir müzik dinletisi, bir yandan bir konuşma gibi böyle bir takım şeylerle, her bir durağı başka şeyle bağlayarak unutulmuş mekanları tekrar hatırlatmak için yapacağımız bir dizi etkinliğimiz var. Mekansal etkinliğimiz diyeyim. Var olan geleneklerimiz var, mekanlarla bütünleşmiş olan. Onların devamını sağlamak çok önemli tabii ki. Yani işte ODTÜ Şenliği'nin Alle'yle ve Devrim Stadyumu'yla ilişkisi, ve mezuniyet gününün benzer şekilde devrim stadyumu ile ilişkisi, üçlü amfi ve önündeki fizik çimleri, artık böyle hani öğrencilerin ve bütün ODTÜ bileşenlerinin mekansal olarak farkında olduğu ve geleneği haline gelmiş yerler var. Ama bir de böyle unutulmuş olanlar var. Unutulmuşları da tekrar hatırlatmak bir yandan yapmak istediğimiz şeylerden biri.
0: Çok kısa şeyi de söyleyelim. ODTÜ bütün bunlara rağmen henüz bizim yasalarımızca tescilli değil, değil mi? Bunu
1: Doğal
0: söyle.
1: sit olarak tescilli, yani orman kısmı ve doğal sit kısmı tescilli, yapılı çevresi tescilli değil. Bir koruma planımız var ama doğal sit öncelikli oluşturulmuş ama o plan da mevcut yapılaşmayı koruyan başlıklara sahip. Ancak hani doğal sit statüsü var ama yapılı çevresine dair bir tescil koruma statüsü yok yasal olarak.
0: Peki, çok teşekkürler Güliz. Hem bu başvuru için bu kadar çalıştığınız için hem de programa gelip anlattığın için belki ileride daha etraflıca konuşacak
2: Evet,
0: bir
2: bu
0: program
2: mimari
0: yaparız.
2: değerlerine biraz daha ayrıntılı konuşmak hoş olur çok. Doğrusu.
1: Memnuniyetle, ne zaman
2: Teşekkür
1: isterseniz.
2: ederiz.
1: Ben
0: Evet.
1: teşekkür ederim, sağ olun.
0: Herkese iyi akşamlar.
2: İyi
0: İyi
2: akşamlar.
1: akşamlar.
3: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
4: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
5: Açık Dergi.
6: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Kültürel Miras ve Koruma Kuşağı'yla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Burçin ve Asu Hoca ile konuklarına çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün Açık Dergi'de 64. yayın dönemimizin ilk haftasını başlattık. Güne Bakan İletiler programında da Işıl Çobanlı Erdönmez ilk defa yayına katıldı ve Müzeler Haftası üzerine çok kıymetli bir program gerçekleştirdi. Bu vesileyle buradan hareketle hatırlatmak istiyorum ki Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Açık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Güne Bakan İletiler ve Kültürel Miras ve Koruma Kuşağı da sizleri podcast platformlarında beklemekte. İlksel Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ve Selahattin Çolak'la birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
5: Günün sözü.
7: İsrail'in koruyucusu Amerika Birleşik Devletleri'nin sessizliği, Arap devletlerinin çoğunun sessizliği, kültürün, insanlığın, insan haklarının savunucusu olduğunu iddia eden Avrupa devletlerinin sessizliği. Korkunç bir trajedi yaşıyoruz ve bu şey karşısında ne kadar güçsüz olsak da ben diyorum ki tanıklık edin. Tanıklık etmeye devam edin. Çünkü somut olarak direnemediğimiz takdirde geriye kalan tek şey tanıklık etmektir. 29 Mayıs tarihinde 104 yaşında hayata gözlerini yuman Fransız sosyolog, yazar ve Nazizm karşıtı Yahudi direnişçi Edgar Morin, Gazze soykırımı başladıktan sadece birkaç ay sonra bu sözleri söylemişti. Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Suay Aksoy'a teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada.
3: Reklamlar.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
2: Kainatın tüm seslerini Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Mehmet Ali Demirel, Işıl Demirel, Nilüfer Öztürk, Mehmet Öztürk, Deniz Onat Öztürk, İrma Öztürk ve Doğa Cansu Öztürk'e teşekkür ederiz.
10: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

0: Apaçık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba, ben Tuğçe Yapıcı. 9 günlük tatilin ardından tekrar stüdyomuzdayız ve Cem Yıldız'la beraberiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Bugün Alemane albümünü konuşacağız. Tam 1 Mayıs'ta yayınlanmış albüm.
1: Evet.
0: Tam 1 ay olmuş albüm yayınlanmasının üzerinden, bu kadar geçmiş. Artık konuşmak için doğru zamandır diye düşünüyorum. Nisan ayında bizim radyo şenliğimizde konuk olmuştunuz. O zaman yarım saatlik bir söyleşimiz olmuştu. Çok da yetmemişti.
1: Bugün...
0: Tadı damağımızda kalmıştı. Bugün devam ettireceğiz.
1: Tamam.
0: Nasılsınız?
1: Vallahi gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Siz ne yapıyorsunuz? İyisiniz.
0: Birazcık tatil, birazcık dinlenme. Ama özledim söyleşileri. O yüzden güzel bir geri dönüş oluyor sizinle. Alemane albümü aslında bir dizi müziği albümü diyebiliriz herhalde.
1: Evet, diyebiliriz.
0: Belki tam da diyemeyiz ama neden diyemeyeceğimizi de belki konuşuruz.
1: Olur. Yani bir şarkı hariç diğer şarkıların hepsi dizi içerisinde çalındı, söylendi.
0: Hangisi çalınmadı?
1: Meclisi Cem çalınmadı şimdilik. Ama onda herhalde son iki bölüm kaldı. Bir bölümde kullanırlar diye düşünüyorum.
0: Programın onun açılışını yaptığımız parça.
1: Onun akustik versiyonu zaten dizinin bir yerden sonra bütün bölümlerinde kullandı. Yani yaklaşık ne zaman verdim? İşte 10. bölümdeyse şimdi 46, 30 bölümde falan kullandı yani. Onu zaten tema olarak verdim.
0: Eşref Rüya dizisi.
1: Evet, Eşref Rüya. Yani.
0: Şimdi galiba 46. bölümünde, bir televizyon dizisi. Ben de pek izlemiyorum televizyon dizilerini. Ama bunu da bir marifet gibi de söylemiyorum aslında. Takip edebildiğim kadar da arada böyle her sezon belki bir dizi görmek istiyorum. Televizyon hala önemli bence kitlelere ulaşma anlamında. Müzik dolaşımı anlamında da
1: evet,
0: önemli olduğunu evet düşünüyorum. Ki siz de deneyimlediniz zaten bunu. Daha önce de deneyimlemiştiniz.
1: Evet, bu...
0: ilk değil.
1: İlk değil. Daha önce çok kez deneyimledim. Şöyle, yani en popüler olarak ilk Hırsız Polis dizisi vardı. Onunla başladı.
0: 2005.
1: 2005-2006 gibi. O çok şey yapmıştı, popüler olmuştu. Sonrasında Kapalı Çarşı dizisinde Üflediler Söndüm diye bir şarkı vardı, türkü formunda. Onu da Olgun Şimşek seslendirmişti dizi oyuncusu olarak. Bunlar çok popüler olanlar. En sonunda işte daha bu Eşref Rüya'da Dağrı Dünya çok popüler oldu. Ama onun ötesinde diğer dizilere de böyle verdiğim her şarkı normal yayının haricinde dizinin etkisinden çok daha fazla bir popülitesi ve dinleyicisi oluyor. Dizinin etkisi o anlamda çok yadsınamaz.
0: Hırsız Polis'te Aşk İmkansız.
1: Evet.
0: Sonra İmkansız Aşk adında bir albümde yayınladınız,
1: evet, evet,
0: 2007'de.
1: Evet, evet.
0: Dizide kullanılan parçalardı, evet, yine galiba. Ben ilk annemden duyduğumu hatırlıyorum sizi. Sizinle
1: öyle
0: tanışmam
1: mi?
0: Öyle olmuştu. Evet, ha. Hırsız Polis izliyordu ve o şarkıyı bana dinletmek istemişti.
1: Yani o bir şeydi. Hırsız Polis müziği, sözlü müzik daha öncesinden şey yapardılardı. Yani dizi sezon biterdi. Sezon sonunda bir sözlü şarkı yapılırdı. Sezon ortasında sözlü şarkı koymazlardı.
0: O zamanlar öyle miydi?
1: Evet, o zaman öyleydi. Ta ki imkansız aşka kadar. Nail Yurtsever diye bir arkadaşımız var. Ihlamurlar Altında adlı bir dizi vardı. O da bir şeydir. Dönüm noktası dizi müziğinde. Nail de çok değişik bir aranjman yapmıştı. Daha böyle yani belki yanlış ifade edeceğim. Daha böyle dramatik, daha arabesk formda kısmen bir müzik, klarnetle çalmıştı falan. O zamanlar dizi müzikleri öyle yapılmıyordu. Daha batı formunda jenerikler özellikle
0: biraz
1: yapılıyordu.
0: Daha arka planda kalıyordu.
1: Evet.
0: Şimdi biraz daha karakter
1: yani
0: gibi içine giriyor belki,
1: evet,
0: dizinin.
1: Evet, ilgi çekmişti. Sonrasında Hırsız Polis'te sözlü şarkı tutunca hemen sonraki sezonda bütün dizilerde daha dizi başlamadan hemen sözlü şarkı yaptılar. Öyle bir furya başladı. Sonra gelen dönemde de artık dizi içlerinde şarkılar olmaya başladı. Yani şeyde işte bir bar sahnesinde çalan müzik değil. Onun için işte ünlü sanatçılardan veya bildikleri işte yeni çıkan sanatçılardan müzikleri alıp koydular. Çok kullandı. Yani şimdi artık bir de süreler çok uzun olduğu için mutlaka en az iki tane şarkı klip olarak kullanıyorlar. Dolayısıyla 130-140 dakikalık bir diziden 10 dakikasını öyle kurtarmış oluyorlar diyeyim yani.
0: Evet, birkaç gün olanlar hızlı bir akışla gösteriliyor. O esnada da bir şarkı dinliyoruz.
1: Tabii.
0: Şimdi öyle bir şey var artık.
1: Yani o imkansız aşk şarkısından sonra oldu. Sözlü şarkı diziye etkisi görüldükten sonra o öyle bir dönüm noktası oldu. Şimdi bu meclisi Dar Dünya da şöyle bir şey yaptı. Biraz elektronik formda, biraz değil yani, elektronik düzenlemeyi altyapıyla olduğu için bu, o da son zamanlarda sonrasında çıkan veya hatta gösterimde olan dizilere böyle müzikler çıkmaya başladı. Yani altyapısı elektronik. Elektronik dediğimde çok böyle elektro değil aslında. Yani altta bir kick, işte form olarak biraz daha sakin belki. Yani benim yaptığım tarza sazların kullanılması falan filan. Şimdi de öyle bir akım var ama bu ne kadar gider bilmiyorum yani.
0: Belki bir televizyon dizisi için fazlasıyla elektronik sayılabilir. Çok alışkın değil muhtemelen.
1: Yani şöyle kulağı. Şimdi mesela böyle bir yeni bir diziye ben bu müziği verseydim belki şey yapmayacaklardı. Başlangıçta kabul etmeyebilirlerdi. Ya çok elektronik olmuş diyebilirlerdi.
0: Yeni bir diziye derken?
1: Yani şimdi mesela bu müzikleri hiç koymamış olsaydık, tutulmamsaydı. Yani şimdi direkt götürseydim ben
0: bir
1: bunu.
0: Bir dizi ilk defa bu ilk riski defa böyle almazdı.
1: Almazdı. Şimdi şeye koydular. Biz küçük bir sahneye koydular. Oradan tuttuğunu görünce sonra zaten Eşref Rüya'da devamı geldi. Biz sonrasında o formda şarkılar yaptım ben. Onlar da istediler, talep ettiler. Sonra başka dizilerde de böyle bu tarz şeyler yayınlandı. Yani şey olunca, piyasada diyeyim tutunca, diğer yapımcı da şey istiyor, talep ediyor. Bak bu tarz tuttu, bundan da bir tane yapın diyor. Bütün hepsi olmasa bile öyle şarkılar, yani bu tarz bir şarkı sipariş veriliyor. Normal o da.
0: Hep böyle oluyor bu işler değil mi?
1: Tabii.
0: Yani birisi öncülük ediyor. Arkasından bir akım başlıyor
1: tabii,
0: gibi.
1: Öyle bir şey tutunca şey yaparlar. Yani sonuçta dinleyici neyi beğeniyorsa, ne şey yapıyorsa, gidiyorsa ona göre. Çünkü piyasaya yapıyorlar yani. O da normal aslında yani. Piyasa denilen şey öyle. Biz tabii ben şey yaparken, Dar Dünya'yı yaparken bunları düşünmemiştim. O çok güzel ve rahat bir şey. Ama sonrasında mesela şimdi bana öyle bir sipariş iş gelse o beni kasar açıkçası. Ya.
0: Dar Dünya 2023'te yayınlanmıştı, evet. Zaten. Sonra 2025'te Eşref Rüya dizisinde,
1: evet,
0: kullanıldı. Bu albümdeki şarkıların hepsi sizin aslında kendi kişisel üretiminiz olarak yaptığınız şarkılar mı, yoksa hiç sipariş üzerine yapılan?
1: Ya sipariş şöyle. Var mı? Birebir sipariş ver. Sipariş ne var? Meclisi Cem enstrümantal olanı var. Şöyle bir şey istediler ya, bize hani böyle bağlamalı bir tematik bir şey yaparsan ihtiyaç var. Hani senden olursa güzel olur falan diye ben de hazırladım, verdim, beğendiler. Onu bütün şeyde kullandılar, bölümlerde. O onun dizinin şeyi oldu. Tematik, teması oldu. Meclisi Cem akustik enstrümantal. Albümde de var zaten. Onun dışındaki şarkıları da yani yaptığın zaman bize gönder, bu tarz çok güzel falan, seviyoruz senin yaptığın şeyleri, işte dizide çok iyi oldu falan diye konuşmalar oldu. İstediler açıkçası, hani daha başka yani birebir sipariş vermediler şey olarak. Abi şunun gibi olsun, bunun gibi olsun demediler. Ama sen yaptıkça gönder bize dediler. Ben de zaten yaptığım her kaydı onlara şey yaptım, gönderdim. Bu arada İnsan isimli şarkıyı tamamen şeyi düşünerekten daha böyle bağlamayı akustik olarak yaptım. Yani Eşref Rüya'ya şey yaptım. Hani dedim ki onun için yapayım. Yani sound'unu birazcık ona göre düşündüm. Öyle söyleyeyim yani. Özellikle bağlama sound'unu. Daha bir tık daha akustik oldu. Yani efektini azalttık. Ama altlar yine elektronik.
0: Sipariş olunca bir zorlar mı dediniz az önce, hangi kelimeyi
1: kullandınız? Ya sipariş şöyle, doğru sipariş olursa ne, doğru sipariş ne? Yani şimdi şöyle beklenti olursa, daha doğrusu siparişle yani bir tanesi bize şarkı yapın, Dar Dünya gibi olsun. Onun popülaritesi olarak, yani sound olarak şey yapmıyor. Öyle sipariş verince.
0: Bu çok kötü bir sipariş verme, çok evet, kötü bir brief. Yani onun gibi olsun.
1: Onun gibi, onu ben bilemem ki. Yani onu ben nereden bileyim şimdi? Şeye de daha Eşref Rüya'ya Dar Dünya'yı koyduk. şey yaptı, çok dinlenildi, çok patladı. Sonraki şarkılar onun çok beğenildi. Onlar da dinlendi dizinin etkisiyle de tabii ki. Ama şey gibi olmadı, Dar Dünya gibi olmadı. Yani o zaten de öyle çok da mümkün değil o, yani her yaptığınız şarkı bu zevk ve hani tartışılmaz ya zevkler, renkler. Yani bu şeyler işte, ne diyorum mesela, daha önce ta 2006'da imkansız aşkı yapmışız. Aradan 2-3 sene geçmiş, üflediler, söndüm. Sonraki dizilerde de yaptık şarkılar. Onlar niye şey olmadı? Yine aynı adam. Demek ki hepsi olmayabiliyor yani. Öyle çok da her yaptığınız zaten mümkünatı yok öyle bir şeyin.
0: Sanatçılar bundan çok şikayet ediyorlar. Hem böyle sipariş işlerde ya da bazen dinleyiciler de işte bir albümdeki bir şarkıyı çok beğeniyorlar. Ve sonra hep onun gibi bir şarkı, bu albümde onun gibi bir şarkı yok falan diyorlar. Sanatçılar diyor ki yani nasıl bilebilirim ki, bunun bir formülü yok zaten.
1: Tabii canım ya, en doğrusu.
0: O anda ürettiğim şey bu, sanki hiç sanatsal üretimle bir alakası olmamış bir kişinin isteyebileceği bir şey gibi geliyor bana.
1: Yani bana en motive, beni en motive edici eğer siparişse, benden bir şey isteyeceklerse, hem egomu da okşuyor, şeyi söylüyor. Mesela bir albüm yapıyorsunuz veya bir dizi müziği, fark etmez, sizden bir müzik, ya ben bir Cem Yıldız müziği istiyorum, kullanmak istiyorum diyor. Size şey yapıyor. Tabii ki sipariş şöyle olabilir. Eğer filmse, diziyse veya konusunu anlatır size. Aksiyonel bir şey mi, duygusal, dramatik bir şey mi, onları belirtir. Ondan sonrasını size bırakırsa o zaman çok mutlu oluyoruz. Yani egomuz da tatmin oluyor. Ne güzel, Cem Yıldız yani sizi de şey yapıyor, onur ediyor. Daha motive bir şekilde çalışıyorsunuz. Ama diğer türlü abi şunun gibi olsun diyor. En popüler şarkıyı söylüyor. Abi onu ben bilemem. O zorla yani, o öyle bir şey yok zaten.
0: Bence bir sanatçıyla dinleyici olarak da kurulacak ilişkinin bu anlamda olması gerekiyor. Ben hep öyle düşünüyorum mesela, şu sanatçıyı seviyorum, ne yaparsa kabulümdür. Ben onun üretim sürecine karışma, müdahale etme hakkına sahip değilim. Onu görmüyorum kendimde hak olarak.
1: Yani evet, o kısmı da öyle, dinleyici tarafından da öyle olması. Yani çünkü mesela şeyler var, yorumlar oluyor. Bazen sizi yönlendirici yorumlar oluyor. İşte mesela ben olumsuz yorumu, ya olumlu da çok şey yapmıyorum ama özellikle olumsuzları yani çok gereksiz buluyorum. Yani dinlememe özgürlüğüne sahipsiniz. Dinlemeyebilirsiniz.
0: Evet, bana da tuhaf geliyor. Dinlemeyin. Ama şey gibi oluyor herhalde. Sizi seviyor ve sizinle ilişkisini devam ettirmek istiyor.
1: Ama çok kötü.
0: Ama bu şartlarda edemez
1: yani
0: gibi.
1: Yani çok kötü yorumlar oluyor. Mesela şey oluyor, onlar hoş. Abi şu sound bir öncekinde şöyle şeyler vardı, onlar olsa falan, güzel espri, o tamam, o şey dikkate de alınabilir belki de, tamam böyle bir şey beğeniyorlar. Oradaki sazı, saz solosunu mesela, abi soloların çok güzel diye bir şey yazıyor mesela. Ha diyorsun, tamam solo seviliyor şarkının arasına, zaten benim kendi formumda var ama onu da hesaba katarak şey yapabiliyorsunuz. Şarkıların arasına eğer uygunsa koyabiliyorsunuz, yani onu dikkate alıyorsunuz ama... Daha böyle olumsuz, yani şimdi burada da söylemek istemiyorum, böyle çok da fazla gelmiyor bu arada. Yani böyle bir iki kişi falan, o bile beni şey yapıyor, böyle kırıyor, şey oluyorum yani, böyle hiç hoşuma gitmiyor. Ne gerek var diyorum abi, bunu yazmış.
0: Kime yani ne faydası var bu yorumun?
1: İş edinmiş yazmış onu. Yazma abi, yazma, dinlemeyin. Dinlemeyin yani, bir şey de değil. Hani kızgınlığımdan söylemiyorum,
0: yok,
1: dinlemeyin.
0: Yok evet, ama silah zoruyla kimseye evet, bir şey abi, dinletmiyor
1: çok,
0: ya.
1: Yani hiç şey değil zaten.
0: Seçenek bol,
1: seçenek
0: dünyada çok müzik var.
1: O kadar çok şey var ki, hele şimdi yani.
0: İstediğimiz bir şey dinleyebiliriz evet, zaten evet. Yani. Evet, bir şarkı daha dinleyelim mi
1: dinleyelim,
0: ardından?
1: Dinleyelim.
0: Siz seçin isterim.
1: Ne dinleyelim? O zaman şeyi dinleyelim. Meskenim Ayrılık.
0: Evet, bu da albümden önce single olarak yayınlanan parçalardan birisi.
1: Evet.
0: Değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet.
0: Şimdi Alemane albümünde Cem Yıldız'ın 1 Mayıs'ta albüm bütünlüğü içerisinde yayınlandı. Eğer hazırsa masada Meskenim Ayrılık dinleyelim, ardından Cem Yıldız'la tekrar buradayız.

0: Cem Yıldız'dan Meskenim Ayrılık dinledik yine Karacaoğlan sözleriyle.
1: Evet.
0: Bu albümde yoğunlukta Karacaoğlan dizeleri.
1: Karacaoğlan her zaman.
0: Siz çok seviyorsunuz.
1: Çok seviyorum. Çok müzikal geliyor bana yani. İyi, sanki hani böyle bestelenmek üzere yazmış o harfler, sözcükler. Zaten anlam çok şey, derin ve güzel. Yani başka bir yeri var bende Karacaoğlan'ın. Yani şey de diğer şairlerden, eski zaman şairlerden, yani Pir Sultan da yaptım bir tane. Uzun zamanda yani Pir Sultan Abdal hiç şey yapmamıştım. Daha önceden vardı. Sürpriz olacak yakın yani.
0: Yayınlanmadı daha.
1: Evet, bir ortak bir grupla birlikte yapacağız veya bir şahıs diyeyim yani. O da sürpriz olsun.
0: Konuşmuştuk geçen geldiğinizde.
1: Evet, evet.
0: Bir takım isimler canlandı aklımda, evet. Ama bir sonraki söyleşimizde belki yayınlanmış olur ve
1: evet,
0: o zaman
1: evet.
0: Üzerine uzun uzun konuşuruz. Az önce şunu düşünüyordum. Sizin bu seneler içindeki uzun müzik yolculuğunuzda çok fazla renk ve çeşitlilik barındıran bir üretim var. Bu da belki dinleyiciler arasında bir ayrışmaya sebep oluyor mudur diye düşünüyorum. Daha geleneksel işlerinizi, akustik işlerinizi daha çok seven ya da elektronik işlerinizi daha çok seven dinleyiciler var mı?
1: Şöyle, evet.
0: Ben ikisini de seviyorum mesela ama.
1: İkisini de sevenler var ama mesela bu son, biz özellikle bu elektronik formu oturtmak için hiç şey yapmadık. Akustik çalışma yapmayalım dedik. Çünkü karışıyor bu sefer de. Yani hem dinleyicinin kafası karışıyor. Yani o mu bu mu diye falan. Şimdi şey siparişleri yani söylüyorlar arkadaşlar. Abi biraz da bir akustik şey de yap falan filan
0: ama
1: diyorlar.
0: Bir yandan sizde ikisi de var ya.
1: Var, şimdi şeye denk geldi. Yani bu dizide Divane ve İmtihan isimli iki tane şarkı yaptım akustik formda. Bir tanesi daha böyle Orta Anadolu, Neşet Ertaş diyeyim yani o formda. Onun sazının rengini kullandım. Dizi olarak da öyle. Biraz o formda bir şarkı, türkü yaptım. Bir tanesi de daha böyle hani şey, tabiri caizse daha imkansız aşk formunda.
0: İmtihan değil mi?
1: Evet, imtihan.
0: Çok sevdim ve çok bir tanıdık bir his verdi.
1: Evet. Yani o şimdi açıkçası şey de yani ne zaman olur bilmiyorum ama bir akustik çalışma da yapmak istiyorum. Onun formu nasıl olsun, ne yapayım, biraz onu düşünüyorum yani. Hani böyle bir elektronik formdan sonra aslında çok bir şey de yapmak istiyorum. Böyle çok yoğun, tam piyasa, böyle Müslüm Gürses sound'unda mesela. Öyle bir şey de çok seviyorum. O da olabilir. Ama orada da yeni bir şey yapmak istiyorum. Benim biraz öyle bir şeyim var, tribim var, kompleksim var. Ne diyeyim, yani böyle ya diyorum ki hani böyle tamam, mesela imkansız aşktaki form çok güzeldi. Cümbüşle gitar, o da çok iyiydi. Yani o sadelik zaten her zaman çok şey. Yani en sade en güzel aslında. Yani onu yakalayabilmek, o güzelliği yakalayabilmek. Çünkü büyük şey yani orada başka bir şey oluyor. Yani şarkının kendi güzelliğinin ötesinde siz ekstra şeyler de koyuyorsunuz. O işte büyük kemanlar, altta ritimler falan, büyük orkestra, o da başka bir şey katıyor. Yani ekstrası oluyor. Ben daha böyle sade, orijinal bir şey yapayım diyorum. Mesela bu Divane şarkısı sadece sazla, altta şeyler var, ritimler falan var. Ama mesela işte yani Neşet Ertaş'ın kendisini çok daha seviyorum, öyle söyleyeyim. Hani o sadelik, sadece sazı ve sesi, o benim çok hoşuma gidiyor. Ama işte sadece saz ve söz, yani işte onlar mesela düşünüyorum nasıl bir şey yapsam. Belki şey yaparım, iki şarkıyı sadece sazla çalıp söylerim. Birkaç tanesini daha perküsyonlar koyarım falan gibi. Şimdilik öyle kafamda şey yapıyorum, düşünüyorum. Böyle akustik bir çalışma da yapmak istiyorum. Yani öyle 7-8 şarkıdan oluşan bir şey yapabilirim.
0: Bunu bekleyen dinleyiciler de vardır sizden.
1: Var var, artık yani artık istiyorlar. Bu dizi şey oldu, dediğim gibi bahanesi oldu. Buradan çok ya, özellikle imtihan mesela şeyde, internet ortamında çok dinlendi.
0: Evet,
1: Dinleniyor
0: yani
1: hala.
0: Albüm çıkalı bir ay olmasına rağmen çok iyi bir dinlenme,
1: evet,
0: sayısı
1: evet,
0: gördüm
1: evet,
0: bugün.
1: Evet.
0: Ben de çok sevdim. Dinleyelim de isterim bir noktada. Biraz daha sohbet edip. Albümün sonuna gelince şaşırdım aslında. Hep elektronik gidecek bir albüm olduğunu düşünmüştüm. Divane ve imtihan sonunda. O sizin diğer renginiz, bildiğimiz ama
1: Evet.
0: Bayağıdır belki duymadığımız
1: Yani
0: diğer
1: şimdi
0: renginizi
1: biraz da böyle
0: gösterdi.
1: dünya pazarına açılma durumlarından dolayı bu özellikle akustikleri, yani şimdi yayınladık bu, ama daha öncesinden o çok kafa karışıklığı yaratmasın diye, yani özellikle yurt dışı için hiç şey yapmadık, akustik koymadık. Şimdi oldu artık elektronik olarak hem dünya pazarında, yani Avrupa'da, diğer yerlerde bu özellikle bu şarkılar ve işte Asitarap'la yaptığımız çalışmalar falan oradan bir bilinirlikten dolayı orayı oturttuk diye düşünüyorum. İyi gidiyor. Şimdi akustik yayınlayabiliriz artık yavaş yavaş.
0: Anladım. Elektronik sahnede bir prezans sağladıktan sonra belki daha özgür olabiliyorsunuz o anlamda. Şimdi bir şey düşünüyorum. Düşündüğüm bir sürü şey var aklımda tabii. Hırsız Polis döneminde ilk o gibi düşünüyorum bir dizi müziğinden patlayan şarkılarınız. O zaman internet yoktu. Şu an ayrı bir katman var aslında. Televizyonun kitlelere ulaştırma gücünü konuşuyoruz ama sosyal medya da orada ikinci bir katman olarak aslında epey büyük bir işlev görüyor.
1: Tabii.
0: Yani diziden çok belki de sosyal medya etkisi. Yani TikTok'ta çekilen reel'lar, reel'ların Instagram tabii, editler, o videolara eklenen o şarkılar. Bir yandan şarkılara yeni bir katman da ekliyor. Yeni bir anlam katmanı. Önce dizi ekliyor. Yani katmanlar çok fazla artıyor aslında.
1: Evet.
0: Dizideki hikayeyle özdeşleştiriliyor ve oradan yeni bir anlam oluşuyor. Sonra çeşit çeşit videolar çekiliyor. Bu sizde ne hissettiriyor bunları görmek? Biraz böyle kontrol kaybı gibi bir şey mi? Çünkü sanatta hep bu vardır aslında, eseri ortaya koyduktan
1: yani
0: sonra.
1: Yani şimdi ben bunları daha yeni yeni görüyorum. Daha mesela TikTok, şimdi özellikle Eşref Rüya dizisinden sonra takip etmeye başladım. Çünkü çok hareketli. Yani işte o şarkıları daha önceden mesela şöyle anlatayım. İşte 1000 tane takipçimiz vardı. Biz veri koyuyorduk. Daha çok işte menajer, yani başka profesyonel halen de öyle yönetiliyor. Ama ben hiç bakmıyorum. Telefonumda da yoktu. Şimdi Eşref Rüya'dan sonra biraz hareketlenince ilgimi çekti. Yani bakıyorum.
0: Ne oluyor orada?
1: Çünkü inanılmaz bir hareket var. Öyle böyle değil. Şeye, Dar Dünya'ya 370 bin tane video yapıldı. Yani ben ilk gördüğümde 10 bin görmüştüm. Ya 10 bin inanılmaz bir rakam dedim. 10 bin kişi video yapmış. Yani dinleme değil. O videoda bir iş, bir şey yani. Kimisi fotoğrafını koymuş, kimisi araba sürerken çekmiş. Ama çekmişler ve koymuşlar. O rakam şimdi 370 bin oldu. Ve beraberinde diğer şarkılara da yapılıyor. Yani anlamaya çalışıyorum. Çok değişik bir şey, duygu, yani ne hissediyorlar onlar, bu yani dizi şey, müzik orada hem şeyi düşünüyorlar, hem müziği seviyorlar, öyle düşünüyorum, hem de şeyi de düşünüyor, yani kendi popülitesinde, yani o müziği koydukları zaman daha fazla beğeni alıyor falan beraberinde. Şey oluyor mesela, daha ticari kullananlar da görüyorum, işte adam bir tanıtım yapıyor, bal satıyor, o müziği koymuş altına falan. Ondan da istifade etmeye çalışıyor. Ama daha çok genelde yani müzik beğenilmiş, beraberinde onu koyuyorlar. Beraberinde de tıklanma alırsa o şeyle, müzikten dolayı, öyle bir şeyi de var. Yani öyle bir, hani eminim sevmişlerdir ama bir de bir popüler oldu diye de kullanıyorlar falan gibi bir durumu da var. O da siz de orada izliyorsunuz.
0: Değil mi? Sadece izlenip böyle analiz etmeye çalışılacak bir durum gibi.
1: Nasıl bir ruh hali, ne yani gerçekten... Bu şarkıyı sevdiler mi? Sevdiler tabii ki, yani bu kadar çok tuttuğuna göre. Orası var. Ama işte bu video mevzusunda herhalde şeyi de düşünüyorlar, dediğim gibi. Yani en çok popüler olan hangisi? Bunu koyalım, oradan da şey alalım diye. Ama yani Dar Dünya bence şeyde ayrıca sevildi de. Çünkü şeyde de denk geliyorum, yani yurt dışından, buradan şeyde arabalarda, araçlarda hemen çok arayan, gönderen oldu. Abi şimdi seni çalıyorlar. Şuradan araba geçti, seni çalıyor falan gibi.
0: Aileye zaten... ihtiyacın da çok yüksek olduğu bir dönemde.

0: Cem Yıldız'dan İmtihan dinledik. Alemane albümünü konuşuyoruz bugün. Alemane diye bir kelime var mı?
1: Alemane onu var. İsim babası bizim yeğenimiz. Biz albüm isimlerini genelde ona şey yapıyoruz. Şarkı isimleri de onun oradan geliyor. Ve Deniz, sevgili Deniz Yıldız. Onlar olsaydı size açık şey yaparlardı.
0: Deniz alalım.
1: Evet, Deniz alalım.
0: Peki, yine düşündüklerimden bir takım sorularda geleceğim. Bu dikkat süresinin aşırı düşmesi bu dönemde insanların bir küçük bir şarkıyı bile, yani 3-3,5 dakikalık bir şarkıyı bile gerçek anlamda dinlemesini epey zorlaştırdı. Arka planda çalacaksa bir takım müzikler, listeler dinleyebiliyor insanlar ama hani otur bak şunu dinle dediğinde 3,5 dakika kimse dikkatini veremiyor. O yüzden acaba dizilerde kullanılması, bir takım görsellerle birleşip hafızada öyle yer etmesi, o dikkat anlamında insanların işini mi kolaylaştırıyor diye düşünüyorum.
1: Yani dizilerde yayınlanması tabii kolaylaştırıyor. Fakat süre artık ne kadara düştü? Yani şarkı süresini mesela 2,5 dakikaya düşürdüler.
0: Şu anda introlar gitti.
1: Intro gitti. Direkt şarkıya girmeniz
0: başlıyor.
1: Lazım. Direkt girmeniz lazım. Yoksa zaten şey yapıyor, öyle bir ufak bir enstrümantal çaldığınız zaman

0: Şeyde var, YouTube'da görünüyor veriler.
1: Atlıyor mu insanlar?
0: Tabii direkt atlıyorlar orayı. Ve şimdi mesela bir TikTok'tan bahsettik işte dost veya şeyden diğer Instagram, diğer internet mecraları. Oralarda video yapılırken şarkının bir en şey can alıcı yeri orası neresiyse bilmiyorum. Mesela bana bir arkadaşım ya dedi siz dedi bu şarkının şu bölümünü koymuşsunuz ama orası yanlış yer. Bak, doğru yer şurası olması lazım falan. Onu ben nereden bileceğim? Yani şey yapıyorlar işte
1: Belli
0: öyle
1: yerler işaretleniyor.
0: belli yerler işte ya şeyde bakıyorum küçük videolar ya 10 saniye 15 saniye videolar yapıyorlar. Mesela bazen bakıyorum şey sadece bir bağlama çalıyor. Onu kullanıyorlar sürekli. Bağlamanın bir şeyi böyle bir karar sesi vermiş. Bazen gülme şeyleri kullanıyorlar. Yani o kadar işte orada aslında yine şeye geliyor mevzu. Yani biraz önce konuştuğumuz o tutan o küçük şeyler videoların altına koyacakları müzik ne tutmuşsa onu koyup daha çok beğeni almak istiyorlar. Dolayısıyla şeyde uzun videolar hiç izlenilmiyor. Kısaltıyorlar. Hani en şeyi de bunun suçlusu tabii ki TikTok. Sürekli kaydırıyorsunuz. YouTube'da da var. Yani short videolar diyeyim daha doğrusu aslında. O short video mantığı acayip bir yere getirdi yani.
1: Mahvetti
0: Tabii,
1: dikkatimizi.
0: tabii.
1: O zaman iyi bir şarkı, 3-5 dakikalık bir şarkı, iyi bir kompozisyon üretmeye ihtiyaç kalmadı diye anlıyorum. Yani iyi bir 15 saniye üretmek önemli olan, kritik olan
0: Tabii
1: nokta
0: şey
1: şu an.
0: üretiyorsunuz yani ben de açıkçası ama onu nasıl yapacaksınız? İşte ya şöyle çalışanlar da var artık. Yani 15 saniyelik içerik üretiyorlar. Yani küçük küçük şeyler, melodiler, küçük melodiler, küçük melodiler veya altyapılar. Yani bu da nasıl bir şey oluyor? Bir reklam müziği gibi, jingle gibi bir şey oluyor herhalde. Jingle bile daha uzun, belki de 30 saniye bir şey. Bunlarınki 10 saniye, bazen 5 saniye bile olabiliyor. İş oraya geldi. Videoda da öyle. Tahammül yok artık yani. Çünkü şeyle birlikte yani teknoloji çok hızlı ilerlediği için şey anlamında geçen sefer de konuşmuştuk. Yani şimdi mesela kayıt teknolojileri olarak da ya kayıt da çok kolaylaştı. Çok daha hızlılaştı. Yani daha önceden ortalama bir haftada yapabildiğiniz bir şarkıyı analog kayıt olarak söylüyorum. Şimdi dijital ortamda yani onu 3-5 saatte bitirebilirsiniz. Hani müzisyenler varsa şimdi ona da gerek yok. Artık bir de
1: Yapay zeka ile 5 dakikada da.
0: yapay zekada 5 dakikada 5 dakikadan bile hızlı yapıyor. Yani 30 saniyede falan size veriyor ve koyuyorsunuz ve 60 saniyede falan veriyor herhalde. Ya müzik acayip bir yere gitti o anlamda. Yapay zeka ile ilgili bir şeyler söyleyeyim mi yoksa şimdi konusu açıldı aklıma
1: Her
0: geldi.
1: programda konuşuyoruz artık. Bence siz de söylemek
0: Ya
1: istediklerinizi
0: ben
1: söyleyin.
0: şey çok böyle şey taraftarı değilim. Yani aman çok kötü çok şey ne olacağını bilmiyoruz. Ama kesinlikle şeyi taraftarındayım. Kullanmak lazım. Yani bir bakmak lazım. Elimizin altında olsun. Ne oluyor, ne bitiyor, nasıl kullanabiliriz? Yani istifade edilebilir. Edilebilir. Yani ben kendi tarzımla ilgili benim işime yaramıyor açıkçası. Yani çok
1: Neden?
0: yani
1: Elektronik
0: çünkü
1: müzikte çok kullanıyorlar.
0: ya elektronik müzikte kullanabilirlerdi. Ben yani vereceğim temayı yani denedim öyle şeyler. Çok hoşuma gitmedi mesela. Hem sound olarak hoşuma gitmedi. Çünkü yani ben biraz daha kendime özel müzik yaptığım için yani standart mesela bir tekno hani tarzı yazıp tekno BPM'de yazıp işte şeyi de bas tekno bas olsun asit bas olsun ve tekno asit tekno ritmi olsun diye bunları kodladığınız zaman size onları düzgün bir şekilde veriyor. Ama ben öyle çalışmıyorum ki. Ya
1: Özgün doku kayboluyor.
0: tabii yani verdiği sesler beni tatmin etmiyor açıkçası.
1: Peki onun üzerine bir şeyler ekleyerek mesela iyi bir sonuç elde
0: Olabilir.
1: edilebilir
0: E
1: mi?
0: olabilir. O seslerden istifade edilebilir. Yani zaten yani benzer şeyler de kullanıyorum ben. Yani tamamen şey gibi değil, o Suno gibi değil. Ama başka mesela ne var? Kullandığım bir programda artık yapay zeka devreye girmiş. Ne istiyorum? Mesela kick diyelim hani şu kick desem herkes anlar mı acaba? Yani dum dum diye vuran öyle tarif edeyim de belki anlamayan olur. Veya hi-hat şu ince sesli davul sesi veya genelde perküsyonla ilgili şeyler daha çok şey yapıyorum, kullanıyorum. Ya mesela yazıyorsunuz, size yüzlerce seçenek veriyor. Hazır yapılmış. Yani bir ölçülük bir şey veriyor veya iki ölçülük çalınmış bir şey. Şimdi siz onu yapabilir misiniz? Yaparsınız. Ama o bir vakit alıyor. Yani onun vaktini, o vakti size şey yapıyor, hediye ediyor. Siz bir istediğinizi yazıyorsunuz, seçenekleri veriyor, hızlıca bakıyorsunuz. Ha, yapmak istediğim buydu zaten deyip alıyorsunuz. Mesela bu da bir yapay zeka aslında kısmen.
1: Sample bankaları.
0: Değil, bu başka bir şey gibi. Sample bankalarında da var böyle şeyler. Ama siz buraya şey istiyorsunuz. Diyorsunuz ki kapalı hi-hat olsun diyorsunuz. Ve formunu da belirtebilirsiniz işte. Hip-hop müzik için kullanacağım veya tekno için kullanacağım. Neyse tarzı yazıyorsunuz. Ona göre size şey veriyor. Kickler veriyor, hi-hat veriyor. Şey istiyorsunuz, efekt istiyorum diyorsunuz. Müzikal olsun, ambiyans efekti olsun diyorsunuz. Onları hemen çat çat çat size 20-30 tane şey veriyor, seçenek veriyor. Tonunu yazıyorsunuz. Bunlar hep yapay zeka mesela. Hazır şey değil. Yani mesela bir synthesizer formunda şeyler oluyor, soft şeyler bilgisayarın içerisinde. Onların içinde 100 tane ses var, parametreleri var. Siz onları değiştirebiliyorsunuz. İşte tuşlarıyla oynuyorsunuz. Ama 100 tane var. Bu öyle değil. Ne yazıyorsan sana sürekli seçenek, sürekli değişik şeyler veriyor. Ve bayağı şey, tarz olarak da geniş. Mesela modüler sistem dediğimiz, belki görmüşsünüzdür, böyle çok kablolu şeyler vardır. Aletler böyle bayağı her tarafından kablo geçer, synthesizer'lar falan. Mesela onların sesleri var. Hip hop sesi var. Orkestral, sinematik sesler var. Ya inanılmaz güzel. Çok çok iyi. Ve bunlar yasal. Bir şey oluyorsunuz, üye oluyorsunuz. Dünyada herkes kullanıyor. Yani ben nasıl kullanıyorum? Şimdi birebir aynısını kullanmayıp oradan küçük bir yere kesip, çünkü aynısını kullandığın zaman sen de kullanmış olacaksın. Denk gelecek bir, yani özgün olmayacak. Ben oradan küçük bir yeri kesip onu da efektleyip tekrardan kendi müziğimde kullanıyorum.
1: Şimdi o ekipmanlara ulaşmak da kolay değil. Bizimki gibi bir ülkede hiç de kolay değil. Daha da zor. Demokratikleşme anlamında da bir etkisi, bir avantajı var, yani onu da yadsıyamayız herhalde. Hani herkes o ekipmanlara, bahsettiğiniz şeylere ulaşamayacağı için belki yapay zeka aracılığıyla müziklerine yeni katmanlar belki ekleyebilirler. Benim de kafam çok karışık yapay zeka konusunda.
0: Yani
1: ama çok da dışlayıcı bir yerden bakmak istemiyorum
0: yani
1: şimdi.
0: Yani istediğiniz kadar dışlayın şu
1: evet,
0: anda.
1: Evet.
0: Dışlarsanız dışarıda kalırsınız. Dışlamadan anlamaya çalışıp ne kadar kullanabilirsiniz, ne yapabilirsiniz? Mesela ben kendi işte bu akustik eserler falan denildi. Mesela onlarla ilgili şey yapıyorum. Hani birisi dinlemek isterse, ya elinde beste var mı? Beste isteyenler oluyor. Ya onlardan yaptım birkaç tane. Hemen hızlı bir şekilde akustik şey istiyorsunuz, arabesk bir altyapı istiyorsunuz. Hemen yapıyor. Mükemmel bir şekilde yapıyor bu arada. İnanılmaz. Yani sesler falan çok çok iyi. Şey, master iyi, mixi iyi, gitgide de düzeliyor. Yani istifade edilebilir ya, o kadar korkacak da bir şey değil. Yapacak bir şey yok daha doğrusu. Yani korksanız ne yapacaksınız? Amerika'da, Türkiye'de de öyle. Dünyada artık liste başlarındalar onlar. Bayağı böyle uzun süre şey gidiyor, dinleniyor. Yani ben çok ben ne dinledim? Geçen mesela Spotify'da bir caz formunda bir şey dinledim. Yapay zekaymış, inanamadım. Hiç anlamadım.
1: Giderek öyle bir yere geldi, evet.
0: Geldi, yapacak bir şey yok.
1: Anlayamadığımız, ayırt edemediğimiz bir noktaya geldi.
0: Evet, yani zaten dinleyen de dinliyor. Yani biz müzik üretmeye devam edeceğiz. Şöyle bir şey var yalnız, onu söyleyeyim. Mesela yapay zekada profesyonel müzisyenin yaptırdığı müzikle amatör birisi arasında fark var. Yani benim
1: müzik bilmek gerekiyor yine.
0: Müzik bilirseniz. Bir de o kadar da şey de değil yani. Tamam, 15 saniyede size müziği veriyor da öyle her yaptığı çok güzel değil. Çünkü 15 saniyede verdiği müziği herkese veriyor.
1: Şimdi biraz geçiş sürecindeyiz.
0: Tabii.
1: Yapay zekanın efektif ve etik kullanımı konusunda bir takım kriterler oturacaktır.
0: Oturacak. Özellikle işte o telifle ilgili kısmı. Yani Hüsnü Şenlendirici'nin klarnetini kullanıyor mesela. O ona telif verecek mi, vermeyecek mi? Onun solosunu alıyor, başını kesiyor, oraya kesiyor, makine yapıyor bir şekilde. O Hüsnü onu nasıl şey yapacak, ispat edecek? Onu ispat edemez çünkü şey de değil, birebir onun solosu değil. Çok onun sound'da değil çünkü birkaç tane sound'u. Ya mesela burada ne yapacak? Bunun oturması lazım. Zaman içinde bence bu da oturacak. Yani ona da bir belki cüzi miktarda bir fiyat belirlenecek.
1: Evet, plak şirketleri o yapay zeka platformları ile bir takım anlaşmalar yapıyorlar. Bütün kataloglarını açacaklar ve kullanılan eserlerin sahiplerine telifler ödenecek.
0: Evet.
1: Ama çok cüzi olacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Yani yine de
1: Hiç yoktan
0: ödensin, hiç
1: iyidir
0: yoktan
1: mi?
0: iyidir yani. Bakalım nereye gidecek yani, dediğim gibi çok dışlamadan kullanacaksınız abi. Yani sonuçta müzik, hani bir hele müzisyen için ne kadar şey konusunda, mesela aranjman konusunda benim kendi müziğim için de çok tıkandığım yerler olabilir. Ya bir yerin ara şeyinde tıkanıyorum ya, bir fikir bulamıyorsam şey yaparım, sorarım oraya,
1: Fikir alternatifleri yaratmak
0: alabilirim.
1: için
0: Hiç de
1: kullanılabilir.
0: benim için öyle kompleks yapacağım bir şey değil. Yani
1: Biraz aslında onu birlikte bir beyin fırtınası yapacağın bir arkadaş gibi görmek. Her
0: tabii
1: an
0: ki,
1: emrine
0: tabii
1: amade
0: ki.
1: olan.
0: Yani şöyle kullananlar var mesela, Almanya'da bir arkadaşım yapıyor. Abi diyor, beni diyor çok geliştirdi diyor. Çünkü vokal şeyi yapıyor. Ben şimdi onun okuduğu gibi okumaya çalışıyorum diyor. O beni geliştiriyor. Sonra çocuk arkadaşım onun üzerine kendisi akustik okuyor mesela. E bu iyi bir şey bu anlamda, buradan baktığınızda. Ama işte şey olan, hani şu anda kötü gelen, herkes böyle çok şey oldu, böyle bir kalabalıklaştı. Yani önüne gelen yapıyor işte. Yapsınlar, dur bakalım ne olacak yani.
1: Zaten üretim çok fazla ve sanatçılar kitlelere
0: Bir de öyle bir şey
1: ulaşmakta
0: var.
1: zorlanıyorlar. Ama bir yandan da tüketim çok hızlı olduğu için üretimin de hızlı olması gerektiği gibi bir yanılsama da var. Halbuki dünyada çok büyük bir müzikal birikim var kayıt
0: Çok
1: anlamında.
0: fazla var.
1: Yani yeni müziğe öyle bir ihtiyaç yok aslında. İnsanlar bakıp 10 saniyede geçiyorlar diye sanatçıların 6 ayda 40 tane şarkı yayınlaması gerekmiyor. Ama öyleymiş gibi bir yanılsama oldu.
0: Hiç yok, hiç yok aslında. Hep aynen öyle bir şey. İşte ya kapitalizm, vahşi kapitalizmin vermiş olduğu bir psikoloji. Şey de öyle. Yani o biraz önce ses bankalarından bahsettik. Ses bankalarda öyle binlerce kick var. Binlerce sesler var daha doğrusu. İşte insan sesi, bas gitar sesi, şey doymuyorsunuz. O kadar seçenek var. Bir bakıyorsunuz mesela 2026'da yeni şeyler, sesler gelmiş. Bakıyorsunuz çok, çok da şeydi yani, bir tane sesi aslında, yani bir davul sesini siz alıp kendi istediğiniz şeyde tona ayarlayabiliyorsunuz. Öyle şeyler de var. Aletle var ayrıca. Yani o kadar sese de ihtiyaç yok bakıyorsunuz. Ama sürekli üretiliyor. Müzik enstrümanları hiç durmadan sürekli üretiliyor. Sürekli. Sürekli synthesizer çıkıyor. Biz de durmadan alıyoruz tabii, ne yapalım.
1: Kontrollerler, neler
0: Yani
1: neler.
0: orada da bir inanılmaz, müzik sektöründe de inanılmaz bir şey var, tüketim var. Çünkü müzisyensiniz, ben müzisyenim, müziği takip ediyorum, bunu almak zorundayım diyorum. İyi de abi, sen de yani şurada yüzlerce pedal var yani, daha halen istediğin sesi bulamadın mı? Bir şeyi olması lazım, bir yerde tatmin olmak lazım. O da yine bence sistemin size şey yaptığı, empoze ettiği şey. Sonuçta müzisyen olduğu için daha saf görünebiliyor belki. Yani hani sanki o kadar da tüketmiyorsun, müzik üretiyorum diyorsun, ama yüzlerce pedalı var, onlarca synthesizer var orada. Ama bakıyorsunuz bir tane synthesizer veya iki tane synthesizer kullanıyor, veya bir tanesini bir çalışmasında kullanmış, 3 sene önceki çalışmasında orada duruyor.
1: İşte ne aradığını bilmeyince bir
0: Evet,
1: şey aramak da çok
0: tüketiyorsun,
1: zor.
0: sürekli. O yüzden ben o yani. Bana kalsa ben de çok tüketme, yani insan çok aç o konuda, yani müzisyen olarak söyleyeyim.
1: Onu
0: Ama
1: kaptırmamak çok zor
0: kaptırmamak
1: kendine.
0: için de şöyle bir şey yapıyorum. Gerçekten temel ihtiyacım neyse, o enstrümanla ilgili videoyu iyice izliyorum. Nerede kullanabilirim? Şurada ihtiyacım var. Ama bak, ben bununla elimdeki şununla şunu yapabiliyorum. Elimdeki enstrümanla hiç yapamadığım bir sesse onu alıyorum. Gerçekten ihtiyacım varsa öyle şey yapıyorum. Yoksa yani şeyi, tüketim çılgınlığının haricinde bir de duygusal olarak, yani çok seviyorsunuz enstrümanlar. Çok da güzel şeyler yapıyorlar.
1: Müzisyenlerin oyuncakları.
0: Evet, yani hepsini almak istiyorsunuz. Öyle bir tarafı da var ayrıca. Ama işte dediğim gibi, ben o tüketim çılgınlığı furyasının içine girmemek için ona dikkat ediyorum. Yani ona dikkat etmek gerekiyor. Yani çok dikkat ettiğim halde bile elimde şu anda şeyler var. Fazla aletlerim var. Şimdi onları işte elden çıkarıyorum, öyle hani satabildiğim kadar satıyorum. Bazen hediye ediyorum arkadaşlara hiç kullanmıyorsam. Ki şöyle, onları çok şımarıklık olsun diye de almadım. Ne zaman yaptım? Mesela bundan 3-5 sene önce bu dolar euro falan çok yüksek değilken küçük aletler almıştım. Onlar biraz mesela şeydi, daha şımarıklık yaptım diyeyim. Yani şunu da alayım, bunu da alayım, kullanayım, eğleneyim falan. Kullandım çoğunda aslında da, prodüksiyonlarımda kullandım. Ama gereksiz aletler de almış oldum yani zamanında. Şimdi çok daha dikkat ediyorum şeyden dolayı yani. Abi alacağım aleti buraya koyacağım, olmaz çok. Yani gereksiz bir tüketim olacak yani. Alıyorlar işte modül dediğim sistemlerden, adam duvara koymuş yani. Çok da havalı görünüyor. Bakıyorsunuz. Wow diyorsunuz. Hiçbir şey çıkarmıyor. Bir şey yapmıyor. Yani sonuç yok. Sadece alınmış orada durmuş işte. Onu yapmamak lazım.
1: Prodüktör bir arkadaşım dünyanın her yerinden enstrümanlar topluyor ve bir eve, yaşamadığı bir eve enstrümanlarla doldurmuş. Artık bilmediğimiz enstrümanlar falan, adını bilmediğimiz şeyler. Ve artık kendine kural koymuş, asla bir daha hiçbir şey almayacağım. Bunlarla ne yapabiliyorsam onu yapacağım. Çünkü diyor hala istediğim bir gitar var, istediğim bir piyano var, o var, bu var, yani sonu yok diyor.
0: Ya artık şöyle bir şey var, istediğiniz sesi bir de dijital ortamda bu plugin dediğimiz enstrümanlar, yani müzik enstrümanları veyahut da onları bir piyano sesini, siz normal ortalama bir piyano sesini oradaki efekt cihazlarıyla çok iyi bir seviyeye getirebiliyorsunuz, yakalayabiliyorsunuz, sesini artırabiliyorsunuz, tonunu değiştirebiliyorsunuz. Böyle imkanlar da var. Ayrıca çok fazla var hem de. Yani yüzlerce, binlerce öyle dijital ortamda şeyler yapılmış. Efekt cihazları var. Yani şöyle dünyanın en iyi mikrofonunu alayım diye şey yap. Bir sürü mesela stüdyocularda o şey vardır. O trip vardır. Giderler mikrofon, abi kayıt şununla iyi oluyor, bununla oluyor falan gider. Sürekli şey alırlar, mikrofon alırlar. Tabii ki önemli, şeyde yatsımıyorum ama yani ortalama bir mikrofonla siz elinizdeki o dijital ortamdaki efekt cihazlarıyla yaptığınız işe de tabii orantı alakalı bir şey ama çıkarabiliyorsun, yakalıyorsunuz o standardı. Yani o kadar da şey değil. O kadar da değil. Yani dediğim gibi yapacağınız işe bağlı. Ben mesela kendi elektronik işlerimde mikrofon, ortalama mikrofonum var. Ben çünkü sesi bozuyorum, zaten bozuyorum. Ha, çok şey olduğu zaman da ciddi daha temiz bir kayıt veya tek solo okuduğum bir şey olursa onu da gidip arkadaş bir stüdyo kiralayıp orada okuyorum yani.
1: Yani ekipmanları yaratıcılığa bir araç olarak görmek gerekiyor herhalde.
0: Tabii.
1: Ve o araçların da yaratıcılık sürecindeki yüzdesinin ne olduğuna bir karar vermek gerekiyor.
0: Kesinlikle
1: sanırım.
0: Karar vermek lazım. Çünkü ben mesela, ya ben de şimdi mesela önümdeki set çok minimal yapmaya çalışıyorum. Yine dayanamıyorum yani, arada şey yapıyorum. Bazı özellikle eğer Türkiye içindeyse daha çok alet götürüyorum. Onu da kullanıyorum. Hı hı. Aslında performansta normalde bir bas synth ve bir davul makinesi, zaten laptop da var, içinde sesler var ve gitar şey pedallarım, bağlama ve vokal, tamam bitti. Onda ben çok uzun programlarda yaptığım oldu ama şeyde işte öyle bir açlık oluyor. Yani şu sesi de kullanırım orada. Orada şu alette olsa iyi olur. Alttan şu sesler gelir falan diye.
1: Sahnede de iyi görünüyor bu arada. İzleyici için de güzel bir seyirlik.
0: Evet yani onu da mesela düşündüğüm oluyor. Mesela sahneye götürdüğüm zaman işte mesela geçen şeyi götürdüm, daha oturmalı bir performans vardı, insanların oturduğu bir yerde çaldım, oraya daha çok alet götürdüm, işte daha analog sesler götürdüm çünkü dans yok mesela, dans müziğinde çok hem şey sahne yukarıda oluyor, hem görmüyorlar, hem de o kadar alete de ihtiyaç yok. Yani şeyler, bir davul, bas ve siz üzerine çaldığınız zaman yine de şey yapabiliyorsunuz. Süreyi doldurabiliyorsunuz öyle. Ama mesela öyle akustik bir ortamda daha başka şey oluyor. Şimdi mesela ben şöyle yapıyorum. Yani gideceğim yere göre benim işte enstrümanlarım, atıyorum 10 tane enstrümanım var. Yani işte davul makinesinden bas synthesizer'ına veya başka efekt cihazlarına kadar. Onları da ayırt ediyorum. Gruplamışım. İşte mesela geçen dediğim gibi oturmalı performansa gittiğimde oraya daha analog dediğimiz, daha böyle o an yaratacağınız seslerin olduğu bir alet götürüyorum. Kayıt yapmıyorsunuz yani, içine preset kayıt edemiyorsunuz. Ama kulübe gittiğim zaman daha başka aletler götürüyorum. Burada daha standart işte sesleri yazdığım aletler. Orada belki o sesleri eğip bükebileceğim aletleri götürüyorum. Birkaç tane setim var öyle. Şimdi şey hazırlıyorum bu arada. Ambiyans bir set hazırlıyorum. Biraz daha böyle tribal, daha nasıl söyleyeyim? Fazla deneysel bir şey set hazırlıyorum. Onu da yakında.
1: Türkiye'de de duyabileceğimiz bir set mi?
0: Yani o çok özel bir şey olacak. Öyle çok şöyle özel diyeceğim. Yani yanlış anlaşılmasın. Çok böyle herkesin seveceği bir şey olmayabilir. Biraz daha böyle sesler, yeni seslerle yeni dünya yaratacağız orada. Bir şeyler yapacağım. Çok daha bağlamayı bozacağım. Çok daha vokali bozacağım. Yani mesela kulüpte çalarken süremiz nasıl bu arada ben
1: Bitmek üzere ama hiç bitirmek istemiyorum
0: ha.
1: programı. Nasıl olacak bilmiyorum. Sizinle birlikte düşünmek çok güzel,
0: Ha,
1: çok
0: sağ ol,
1: zevkli.
0: teşekkürler.
1: Bu değişik setuplarınızı göreceğimiz konserler var yakında. Türkiye'de bilmiyorum konfirme olmuş bir şeyler var mı ama
0: Türkiye'de şu anda yok ama yurt dışı var. İşte
1: Eylül'de.
0: Fransa var. Temmuz'da 4 ya da 5 konser yapacağız. Eylül'de bir Almanya turnesi var. 3 konser. Sonrasında Ekim'de yine Almanya'da Berlin'de çalacağım. Asistarap'la birlikte çalacağız. Ya birlikte derken bir gün ben bir gün onlar aynı sahnede. Belki onu konuşmadık. Belki onların sahnesinde bir canlı şey yapabilirim. Sanatçı olarak da katılabilirim.
1: Pandemiden önce yapıyordunuz galiba, değil mi?
0: Pandemiden önce yaptık birkaç bayağı böyle bir gittik öyle sonra pandemi olunca ara verdik. Sonrasında da yaptık birkaç tane. Fransa'da yapmıştık 2-3 tane. Buraya geldiler. Burada İstanbul'da yapmadık herhalde. Türkiye'de beraber çalmadık yok. Ama istiyorlar yani onlarla da böyle hani ekibin bir elemanı gibiyiz. Türkiye temsilcisi gibi bir şey oldu.
1: Çok güzel bir müzikal dostluk, aynı zamanda normalde bir
0: Hem
1: dostluk.
0: müzikal hem de
1: Evet.
0: evet şey olarak da şahıs olarak da çok çok çok iyiler. Çok seviyorum onları.
1: Cem
0: Yani,
1: Bey, hiç kesmek istemiyorum ama
0: valla güzeldi muhabbet.
1: bitirmemiz gerekecek.
0: Ama bir daha geliriz.
1: Artık evet, daha kısa aralıklarla buluşuruz diye umuyorum. Siz zaten şarkılarınızı yayınladıkça ben çalmaya devam ediyorum. Bu albümdeki şarkıları da aslında önceki senelerde single'lar halinde yayınlandıkça çalmıştım. Ama diziden haberim bile yoktu aslında geçen sene çalarken. Bugün böylelikle ilk defa bu programda bir dizi müziği albümü konuşmuş
0: Evet.
1: olduk. Ve bunu da zaten sizinle yapmamız çok uygun oldu bence.
0: Harika oldu.
1: Çok
0: Ben
1: teşekkürler.
0: de teşekkür ederim.
1: Sizi
0: Çok
1: iki
0: sağ
1: ay
0: olun.
1: arayla getirdik buraya.
0: Yine geliriz zevkle. Her
1: Bol bol
0: zaman.
1: gelin. Ve tabii ki şarkı dinleyecek vaktimiz yok. Direkt olarak Vertigo'ya yayını devrediyoruz. Bu akşam Cem Yıldız'la beraberdik ve Alemane. Alemane mi?
0: Alemane.
1: Alemane albümünü konuştuk. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın.
2: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Mehmet Ali Demirel, Işıl Demirel, Nilüfer Öztürk, Mehmet Öztürk, Deniz Onat Öztürk, İrma Öztürk ve Doğa Cansu Öztürk'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
7: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
8: Bir vertigo başlıyor.

Radyo severler iyi akşamlar. Apaçık Radyo'da yeni bir Vertigo programı başlamış durumda bu akşam. Açılışı Fransız topluluk Cat Onoma yaptı. Onların Far From Pictures albümünden Artificial Life adlı şarkıyla programı açtık. Bu şarkıyı ben ilk kez Kadıköy'de Karga Bar'da duymuştum. Bahadır sonradan yıllar geçtikçe arkadaşım, dostum, neredeyse kardeşim oldu. Ondan duymuştum. İlk kez o çalmıştı. Ve bu şarkıyı duyduğumda da aklıma tabii hep Bahadır geliyor. Geçtiğimiz hafta kaybettik Bahadır'ı. Bahadır Dilbaz'ı, müzik adamı, müzisyen, DJ, radyomuz programcısı tabii. Dostum Bahadır Dilbaz'ı kaybetmenin ardından bu akşam aslında onunla ilintili şarkılar çalacağım. Cat Onoma'da açılıştaki parçada onlardan bir tanesiydi. Bahadır David Bowie'yi de çok severdi. Bu akşam ikinci şarkımız Bowie'den olsun. Ashes to Ashes adlı parça Scary Monsters albümünde yer alıyor müzisyenin.

Apaçık Radyo Vertigo programından tekrar merhaba. İkinci parçamız geride kaldı. David Bowie'den Ashes to Ashes idi bu. Scary Monsters albümünde yer alıyordu. Açılışta ise Cat Onoma Francis Strasbourg'dan rock topluluğu, onların Artificial Life parçasıyla başlamıştık. Bu ikisi de geçen hafta kaybettiğim dostum Bahadır Dilbaz'ın çok sevdiği isimlerdi. Bu akşam biraz onun çizgisinden ilerleyelim, onun anısına. Roxy Music de onun çok sevdiği topluluklardan bir tanesi. Grubun ilk albümünden gelsin, If There Is Something. Sonrasında Bahadır'ın müzikleriyle devam edeceğiz.

Apaçık Radyo'da arka arkaya iki şarkı geldi. Bitmiş olan Bahadır Dilbaz'a ait bir yapım, bir beste. Sözler de ona ait. Anla Ki adlı parçaydı bu bitmiş olan. Onun öncesinde ise yine onun çok sevdiği bir topluluk Roxy Music vardı. If There's Something adlı parça geldi İngiliz topluluktan. Şimdi Bahadır son dönemlerinde oldukça üretkendi. Daha doğrusu ürettiklerini gün ışığına çıkardı. Arka arkaya ondan şarkılar dinledik. Sizler de bu şarkıları tabii ki çeşitli ortamlardan edinebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Onun müziğine kulak verebilirsiniz. Anla Ki demin bitti. Şimdi Bahadır Dilbaz'dan iki şarkı daha çalayım. Önce Seslendim Sana adlı bestesi. Sonrasında ise Sıladan Şeyler gelsin.

Bu akşam Vertigo'da geçenlerde kaybettiğim sevgili dostum Bahadır Dilbaz'ı anıyorum. Onun sevdiği topluluklar, kendi müzikleri çalınıyor şu ana kadar. Bitmiş olan şarkılar da ondandı. Sıladan Şeyler ve Seslendim Sana geldi. Arka arkaya bu şarkıları dinledik. Şimdi Noir Désir çalayım. Noir Désir'in müziği de aslında benim için Bahadır'la hep görüştüğüm Karga Bar'la özdeşleşen bir topluluk. L'Aventure Portera adlı parçası gelsin. Belki telaffuzum düzgün olmamıştır. De Visage de Figure albümünden gelsin. Sonrasında ise Dirty Column çalacağım sizlere.

Vertigo programında arka arkaya iki şarkı geldi. Bitmiş olan The Dirty Column'a aitti. Onların aslında yeni bir toplam albümleri çıktı. Şu sıralar gündemdeler tekrar bir bakıma. Ama bu çok sevilen eski bir albümlerinden The Return of the Dirty Column'dan geldi. Sketch for Summer. Yazın bu ilk gününde, resmen ilk gününde. Onun öncesinde ise Fransız topluluk Noir Désir vardı. Onların De Visage de Figure albümünden Le Vent nous portua adlı parçaları çalındı. Yine geçtiğimiz günlerde 24 Mayıs'ta Bob Dylan 85. yaşını doldurdu. Hala aramızda olması bizi sevenleri için hakikaten bu dünyada var oluyor olması büyük bir güzellik. Bob Dylan, Bahadır severdi Bob Dylan'ı da. Bir şarkı çalayım doğum günü kutlama niyetiyle. Bahadır'ı da anarken bir yandan Bob Dylan da 85 oldu. Hayat böyle işte. Bir yandan uzun ömürler, bir yandan kısa ömürler. Le dolu bir hayat. Bob Dylan'dan A Hard Rain's Gonna Fall geliyor şimdi.

Bob Dylan 85 oldu. Doğum günü parçası çaldım ben de. A Hard Rain's A Gonna Fall. The Freewheeling albümünden geldi Bob Dylan'dan. Yine eski bir tüfek yeni albümünü çıkardı. Paul McCartney, Boys From The Dungeon Lane. Oradan Days We Left Behind gelsin.

Paul McCartney'in yeni albümünden geldi. Days We Left Behind albümün ismi. Daha 3 gün oldu çıkalı. Boys From The Dungeon Lane. Programın sonu geldi. Bu akşam programda dostum, radyomuz programcısı, müzisyen DJ Bahadır Dilbaz'ın ardından, onu kaybetmemizin ardından ondan şarkılar çaldım. Sevdiği ve hem de kendi şarkılarından çaldım ağırlıklı olarak. Programın sonunda farklı bir beste var. Bir başka arkadaşım Murat Gökçe'den bir şarkı. Bu yeni bir beste. Daha doğrusu yeni bir yorum demek lazım. Çünkü Gamlı Hazan'ı yorumladı Murat. Murat Gökçe'den Gamlı Hazan'la bu akşamki programımız bitsin. Bir dahaki pazartesi gecesine kadar hoşça kalın.

0: Gitareski.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
4: Kainatın tüm sesleri Apaçık Radyo.
5: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nihal Yüksel ve Hakan Gürvit'e teşekkür ederiz.
2: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.

0: İyi akşamlar.
1: Şu masayı oturtayım. Evet, iyi akşamlar. Apaçık Radyo. Ahtap Atun Bahçesi. Canlı yayındayız. Masadayız, stüdyodayız. Ve Bauer Elektrik'le başladık programı. 64. yayın dönemi Apaçık Radyo'nun. Bu parçada 1996 geldi ki 1996 benim radyoya kapıyı aralayıp girdiğim yıla tekabül ediyor. Bauer Elektrik de 90'ların başında 92-93 gibi kurulmuştu. Bu 96 tarihli iyi albümlerinden biri. Bütün albümleri iyi zaten, aman aman da albüm yok ama Beat iyi bir albüm hakikaten. Without Stopping de dinlediğimiz parça. Bir tür aslında çok da tarifli olmayan bir sada içeriyordu her zaman. Yani shoegaze, trip hop'a veya post rock'a gidip gelen bir takım tarifleri vardı. Dinlediğiniz gibi çok da mühim değil herhangi bir yere saplamış olmak. Evet, bu daha çok böyle ambient ve post rock shoegaze arasında kesişen bir noktada dinledik Without Stopping'i. Evet, şimdi bu kez 2000'lerin başında kurulan Django Django Britanya'dayız ve onunla
2: yeah.
1: Bond.

Gabon, Back of Africa, Django Django, Late Night TLC, CJCH. 2014'da tarihli bir parçaydı Django Django'dan, Britanya'dan. Şimdi biraz daha kuzeye geçiyoruz. Orada Avant Arset, yani daha çok bu Nujay içerisinde telaffuz edilse de Molver'den, Nispeter Molver'le ortak çalışmalarından da bildiğimiz Avant Arset bir gitar, virtüözü de denebilir. Caz ambient içerisinde. Strange Hands albüm Space Pop dinleye geldiğimiz parça.

Eivind Arset laboratuvarından geldi diyebiliriz. Efektler, looplar, elektronik dokumalar, glitchler hepsi tek kalemden çıkartıyor. Arset, Space Bob'tu dinlediğimiz parça. Strange Hands'ten geldi. Evet, şimdi buradan Tucker Zimmerman, ne zamandır çalmak istiyorum. Bilhassa bu parçaya Taoist Tale'la devam edelim. Tucker Zimmerman'a bahsedelim. Parça biraz ilerlesin. Folk olsa da 41 doğumlu Amerikalı şarkıcı. Folk'a dönüyormuşuz gibi ama

Heavenly Waters, Sea Power'dan geldi. Sea Power dönemi, yani grubu yakalamış ve takip etmişler için British Sea Power. Bir süre British Sea Power olarak albümlerini çıkardılar. Ben de öyle tanımıştım. Bir İngiliz bir grup. Ama daha sonra British düştü ve Sea Power olarak kaldı. Tematik olarak genelde böyle tabiata, coğrafyaya çok düşkün, meyilli ve kurdukları hem sada itibariyle hem de yer yer söz indiği zaman müziklerine oradan demiriyorlar. Yani Rachels'ın denize düşkünlüğü ya da ne bileyim Constage mesela Godspeed'in demir yollarının düşkünlüğü gibi bir düşkünlükleri var. Öyle bir ana tema etrafında yürüyorlar. Orayı da çok boşlamıyorlar. Dolayısıyla sesler de bazen sample olarak bazı parçalara dahil oluyor. Post rock, ambient böyle oralarda gene gezen bir İngiliz grup. Ondan önce fazla girmek istemedim parçaya. Tucker Zimmerman çaldık. O folk olan parça. Toy's Tale'di parçanın ismi ki. Tucker Zimmerman folk'un kuvvetli müzisyenlerinden biri. Herhalde işte şimdi 41 doğumlu olduğuna göre 80'lerin ortasını devirmiş diyelim. 90'ına merdiven dayamış. Bir müzisyen ki epey bir suskunluğu var. Bu folk müzisyenlerinin suskunluğu da malum bilinen de bir şey. Vashti Binyon, Bill Fay gibi bir sürü alt alta yazabiliriz. Tucker Zimmerman da bir folk müzisyeni olarak daha sonraki kuşaklar onu bir şekilde öne çıkartıyor, keşfetiyor ve iyi ki de öyle oluyor. Bu yeni parçalarından biriydi dinlediğimiz, yani geç dönem parçalarından biri diyebilirim Taoist'e ile. Şimdi bir de ufak bir bilgi vereyim madem bu kadar çenem düştü. Ahtapot'un Bahçesi işte 64. yayın dönemi, aynı isimli olmasa da ben 30 senedir Açık Radyo içerisindeyim ve dolayısıyla muhtelif programlar yaptık. Ahtapot'un Bahçesi de Cüneyt Cebenoyan'la, Cüneyt'le yapa geldiğimiz bir programdı. Daha sonra ben solo olarak devam ettim bugünlere kadar. Ve bundan sonraki yeni yayın dönemine girmişken de ayda bir, ki şimdilik öyle olsun, Necati Tüfenk'e bir saati alacak Ahtapot'un Bahçesi'nde. Bu kah bazen beraber olur, kah bazen Necati solo olarak yapar. Bir takım kafasından geçen şahane şeyler var. Hem temalar hem de böyle bir takım izlekler, güzergahlar çok iyi olacak bence. Ki radyonun da gediklilerinden biridir Necati Tüfenk. Hem de müzik dünyasının, endüstrisinin, kayıt dünyasının da kıymetlilerinden biridir. Dolayısıyla bunu da bu bapta belirtmek

Radyan, evet, Viyanalı grup Radyan'dan geldi bu. Sikata parçanın ismi. Distorted Rooms'tu kaydın ismi. Bir parça var aslında, Peter Brosman ve Oxbow birlikteliği, müthiş bir parça, bir konser kaydı ama uzun olduğu için onu kesmek mecburiyetindeyim ileriki programlara. Ve şimdi bir New Yorklu bir ekip dinleyelim. Spiral Wave Nomads, Materialized şeyin parçanın ismi. Dinleyelim sonra, son parçadan önce hem buna hem de son parçaya.

Spiral Wave Nomads, New York'lu ikili, gitarist ve davulcudan müteşekkil bir ekip bu ikili grup. Eric Herdman ve Michael Kiefer'dan oluşuyor. Evet, son bir parça. Bu 10 dakikalık bir parça olduğu için şimdi hem Spiral Wave Nomads'ı bahsetmiş oldum hem de son parça. Anons edip çıkayım. Evet, son dinleyeceğimiz parça da Adrian Atlee var, Portishead'ten bildiğimiz. Benim bu birliktelikteki bu artık bir proje mi grup mu bilmiyorum. Geçen sene çıkmıştı. Bu albümden bir iki parça çaldım bu şey içerisinde, zaman içerisinde. Geçen sene yazın çıkmıştı, bu Temmuz Ağustos gibi. O albümden bir parça dinleyeceğiz. Tekrar 137 bu arada birlikteliğin ismi diyelim. Çünkü bir Larry Stevens arkadaşı muhtemelen Adrian Atlee'yi arıyor. Böyle uzun böyle bir deniz seyahatinden sonra, denizde zaman geçirdikten sonra, epey bir şeyden sonra hakikaten kara görmemiş bir halinden bahsediyor. Ve Jim Barr'ı arıyor. Ve üçlü bir araya gelip bu çalacağım albüm ve çalmış olduğum albüm Strangers Oscillation'ın da ismiyle bir 8 parçalık bir koleksiyon üretiyorlar. Albümün hikayesi bu. Ve 64. yayın dönemi Dile Kolay Apaçık Radyo için canlı yayındaydık. Ahtapot'un bahçesi masadaydık. Buradan yayın yapıp son parçayı da böylece anons etmiş olayım. 137 diyeyim. 137. Hadi ecnebice de olsun. Programı kapatmış olayım. Evet. İyi geceler. At Tune parçanın ismi. Buyurunuz.

Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.

İyi geceler Apaçık Radyo'da, apaçıkradyo.com.tr üzerinde ve aplikasyon üzerinden Apaçık Radyo'da iPlus programı bu gece The Truth kanalımla başladı. İlk albüm 1980 tarihli The Return of the Truth kanalından Sketch for Summer geldi. Bu yazın ilk günü olarak adlandırılabilir belki 1 Haziran 2026 saat 23. Apaçık Radyo'nun da yeni yayın dönemi bu sabah başladı. Devamında şimdi Dorothy Cullum'un Binnie Riley'nin devamında Michael Brook dinleyeceğiz. Michael Brook'un tek başına çıkardığı ilk albümü Cobalt Blue'dan bir parçayla devam edeceğiz. Dinleyeceğimiz parça Michael Brook'tan Shona Bridge adını taşıyor. Arkasından Aşağı Temper, Brown Spirits, Bo Hansen şeklinde devam edeceğiz. Program playlistlerine ipalas.blogspot.com'dan veya Substack üzerinde ipalas üzerinden ulaşabilirsiniz. ipalas.atmail.com her daim bu programın mail adresi bu akşamki ve her daim bütün Apaçık Radyo destekçileri ve dinleyicilerine ayrıca bütün teknik ekibine çok çok teşekkür ederim. Herkese keyifli dinlemeler. Programın sonunda görüşmek üzere.

Apaçık Radyo'dasınız. Apaçık Radyo aplikasyonu veya apaçıkradyo.com.tr üzerinden dinliyorsunuz. iPalaz programının sonuna geldik. Gigi Masi'nin son albümü, çok yeni albümü Movement'dan 15 adlı parçayla geri planda bir fade out ederken bir sonraki parça Ana Roxanne'in yeni albümü Poem One'dan gelecek. Dinleyeceğimiz parça One Shall Sleep adını taşıyor. iPlus.blogspot.com veya Substack üzerinde, iPlus üzerinden takip edebilirsiniz. Çeşitli streaming mecralarında da bulmak mümkün. iPlus.com'da her daim mail adresi. Bu akşamki ve her daim bütün Apaçık Radyo dinleyicilerine, destekçilerine ve bütün teknik ekibine tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Herkese iyi geceler. Haftaya görüşmek üzere. Şimdi Ana Roxanne'den manidar bir şekilde One Shall Sleep. Herkese iyi geceler.

0: C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Noi. Türlerden bağımsız yeni sesler.
3: Noi.
2: Hazırlayan Selin vesaire.
4: Çarşamba geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.

Rock on Rock. Hard Rock ve Heavy Metal.

0: Evet, Apaçık Radyo'da Rakonrak isimli programda tekrar karşınızdayız ve ben Ömer Şahin.
1: Ben Cemil Topuzlu. Bu programın gediklisiyseniz açılışı hangi grupla yaptığımızı büyük bir ihtimalle tahmin etmişsinizdir. Yani Anthrax bizim herhalde bu programın miladından beri en çok çalmayı sevdiğimiz, evet. Fan olduğumuz.
0: Kişisel olarak da fan olduğum grup zaten.
1: Yani grup demeyeyim. Yani tarzın öncülerinden biri. Yani biz thrash seven adamlarız. Sen de ben de thrash severiz. Evet. İyi thrash severiz. Yani her thrash grubunu sevmeyiz de iyi thrash metal. Ne yazık ki artık çok az örneği kaldığından programımıza daha az thrash metal çalabiliyoruz.
0: Abi yani death metal'i thrash diye satıyorlar sonra.
1: Aynen, bu kadar güzel anlatılır. Vallahi bravo. Ben de aynısı. Ben de birebir aynı fikirdeyim. Artık death metal'i thrash diye satmaya çalışıyor. Yani gerçek thrash metal yok ortalıkta.
0: Yok.
1: İşte Anthrax'de artık thrash metal'i çalıyorum diye görünüp ne diyelim buna?
0: O da hard rock çalıyor bize.
1: Yani heavy metal. Heavy metal.
0: Tabii canım, heavy metal diyelim. Hard rock da şey gibi yani, oldu onları yani. Biraz ama heavy metal tam, evet. Tam
1: yani abi, speed metal desek olmaz. Groove metal desek belki.
0: Groove metal olur bak.
1: Groove metal. Yani. Anthrax bir tanedir. Yani thrash'in babalarındandır.
0: Yani ne yapsa dinliyoruz, bize fark etmiyor.
1: Aynen.
0: Tabii az dinletiyor bu albümü ama biraz.
1: Yani şimdi 85...
0: Dinletecek gerçi, single çıktı, bilmiyoruz, albüm belki değişik olur.
1: Bakalım nasıl gelecek. Bunun türevleri gelecekse gene de son 5 albüm gibi atacağız bunu da kenara. Yani hiçbir zaman bir Spreading the Disease Among the Living veyahut da State of Euphoria beklemiyorum artık. Yok öyle bir şey yok yani. Tamam,
0: o
1: güzel.
0: O üçlüyü zaten sonra 90'larda da üretmedi ki.
1: Yok yani abi, şimdi 90'larda yok aynen. Yani Sound of White Noise'u beğeniyorum. O şeyle adını söyle, John Bush'la yaptıkları, o Joey Belladonna'nın arada çıktığı. Arkadaşlar bu arada okumayı seven ve şey okumayı seven, biyografi okumayı sevenlere Anthrax gitaristi Scott Ian'ın biyografisini hararetle öneriyorum. Thrash metal'in nasıl çıktığını birebir anlatan nadir düzgün kitaplardandır. Çünkü Anthrax yani thrash metal'in doğuşunda birebir rol oynamış bir grup.
0: 81 abi tam evet. Şey yani.
1: Aynen. Orada hayır bir de yani. Ömer yani örneğin Metallica bunlara geliyor kayıt için. Batı kıyısından ilk albümün kaydı. İşte bu John Zazula falan bunlarda kalıyor. Yani kalacak yerleri yok New York'ta. Yani. Bunları Anthrax'in prova yaptığı artık izbe bir yere gelip orada yatıp kalkıyorlar. Megaforce Records, Zazula yani bu şeye, trash'e en büyük imzayı atan, hatta Zazula'nın da şeyi anlattığı otobiyografisi de çok güzeldir ama orada fazla tekniğe girer. Scott Ian çok güzel o dönemi anlatıyor. Yani trash'in şeyi nasıl çıktı. Trash'in daha ileriki dönemini de okumak istiyorsunuz. O zaman da şeye gideceksiniz. Slayer'ın yeni gitaristi, neydi adamın adı?
0: Oğlu mu diyorum?
1: Sen de o adamı çok beğeniyorsun. Gary Holt. Doğrusu. Gary Holt. İşte Gary Holt'un otobiyografisini okuyacaksınız. O da thrash'in daha ilerleyen bölümünü çok güzel anlatıyor. Ama doğuş kesinlikle Scott Ian'ın otobiyografisi önerilir. Evet, yani bakalım geliyor Anthrax. Anonsunu yapmış olalım. Cursum Perficio albümün ismi. Herhalde böyle okunuyor. Bunun İngilizce okunuşunu da çok merak ediyorum. Bakalım birisi okuyacak, ben de öğreneceğim. Ben böyle hani Türk okur gibi okuyorum. Kusura bakmayın. It's for the kids. İlk single'ları. Bakalım. Aynen. Tekrar çalacağız kesin. Yani bakalım tabii, albüm gelsin diyerek. Şimdi programın yönünü şeye çevirelim.
0: Uzun zamandır, modern metale.
1: Aynen. Uzun zamandır çalamadığımız çünkü... Yani gerçekten grupların tamamen devreden çıktığı bir müzik türü bu. Post grunge, alternatif metal, alternatif rock. Breaking Benjamin 2018'den sonra 7 yıl sonra yeni albümleriyle geliyorlar. Ve Something Wicked single'ını çıkardılar. Ben programımızda Breaking Benjamin çalışımızı, işte ismin nereden geldiğiyle ilgili nasıl güldüğümüzü dün gibi hatırlıyorum 2009-2010'larda. Ama Breaking Benjamin böyle çok da devam etmedi. Grubun beyni Benjamin Burnley. Yani grup komple değişti arkadaşlar. Evet. Zaten 2010'da duraksama oldu. 2014'te tekrar toplandılar. Ve 2014'te tekrar toplandılar dediğim Benjamin Burnley yeni elemanlarla tekrar toplandı. Arada ölümler var. Çok kötü intihar var. Yani hikayesi zor ve üzücü. Şeyler var. Çok ciddi diğer grup elemanlarıyla arasında hukuki davalar var Benjamin Burnley'nin. Ama bir şekilde Breaking Benjamin'e sahip çıktı bu adam ve devam ettiriyor. Tipik Breaking Benjamin. Yani 2000'lerin başında, hatta 2000'lerin 2010'lara kadarki olan dönemde nasıl o Fobia, 2006'daki o Fobia albümünde nasıl Amerika gençliği bu müziği yiyip yuttuysa, hala o iştah varsa.
0: Ama Avrupa şey yapmadı ya, benim.
1: Yok, hiç girmedi Avrupa. Hiç evet. Girmedi Avrupa. Yani şey çok iyi sattı. Amerika'da çok iyi sattılar. Amerika zaten bir şeyi tuttu mu milyonlar satıyor. Ve Breaking Benjamin'in de satış rakamları hiç fena değil. İşte özellikle bu 2006'daki Fobia albümü ilk haftasında 131 bin falan satıyor. Ondan sonra bunların bir single'ları vardır. The Diary of Jane. Çok ünlüdür. Yani öyle böyle değil. Amerika'da her yerde çalıyordu. Ben de Amerika'da bulunduğumda 2010'lu yıllarda. Çok yani popüler bir şarkı. O da çok sattı. Ama Breaking Benjamin bir albüm grubu olmaktan çok öteye gidemedi. Tamam, Awaken falan da çok iyi sattı, şöyle böyle diyorlar da artık yok. Yani örneğin streamler 131 milyon çalımlar. Breaking Benjamin ya öyle böyle değil ama hep böyle belli bir niş kalabalığa hitap
0: ettiler. Ben stream'i şey yapmıyorum ya. Hiç kaynağı almıyorum yani.
1: Almıyorsun ya, ben de öyle. Ben de. Yani bir albüm satışı gibi değil. Kesinlikle yok. Katılıyorum sana. Yok. Kesinlikle katılıyorum. O nedenle Breaking Benjamin yeni single ile karşımızda, Something Wicked. Eski Breaking Benjamin'le birebir aynı. Formülde bir değişiklik yok diyerek.
0: Yok, aynı şeyi devam ettirmişler.
1: Drowning Pool'a geçiyorum. Bir baba
0: bak,
1: daha.
0: Burada değişiklik var değil mi?
1: Evet. Evet. Yani Ryan McCombs bu grubun bence ruhu. Yani önceki vokalistler, işte Dave Williams'ı beğenenler çok vardır. Jason Jones'u beğenenler çok vardır. Ama Ryan McCombs kardeşim, yani hem Soil'la çok çok iyi iş başarıyor. Evet. Ki sen Soil'u çok seversin. Biliyorum.
0: Evet, bayılırım.
1: Chicago'lu grup.
0: Zaten o grup dağıldı, bununla şey yaptı.
1: Yok, dağılmadı. Soil dağılmadı.
0: Sonra tekrar birleşti. Tekrar birleşti ama o eski şeyini. Tabii onlar Soil'la da yakalayamıyorlar.
1: Yok. Şey olarak. Çaldığımızı hatırlıyorum Soil'un yeni albümünde. Yani devam ediyor. Yani Soil'la da söylemeye devam ediyor McCombs, ama iki grubu birlikte idare edecek Drowning Pool. 2022'de Strike a Nerve hiç fena bir albüm değildi ama benim babam zaten 2001'deki o meşhur ilk albümleri Sinner'dır girişleri. Örneğin bu hiçbir zaman Breaking Benjamin kadar popüler olmadılar. Daha böyle...
0: Aslında çok daha iyi müzik yapıyorlar ve bence çok daha oturaklı baktığında öyle. Ama dediğin bence gibi de şey olmadılar. Ama bu biraz post-grunge yani.
1: Evet.
0: Bir şey yani.
1: Kesinlikle. Nu metal.
0: Aynen, nu metal. Tam evet, doğru evet. Söylüyorsun, nu metal. Evet. Şimdi endüstriyel metale de Rob Zombie ile birlikte göz kırpıyorlar gibi hissettim. Ben zaten yani Rob Zombie'ye bayılırım hani şey olarak. Rob Zombie değil de mesela White Zombie'yi daha çok beğenirim şey.
1: Kesinlikle olarak. White Zombie efsaneydi ya. Aynen. Yani onu konuştuk zaten. Yaklaşık bir ay önceki programda. Aynen. Evet. Çaldık.
0: Şimdi o grup gibi yapmışlar yani müziği. White Zombie'nin müziği gibi oluşturmuşlar.
1: Olmuş.
0: Ben beğendim.
1: Vallahi çok ilginç geliyor Drowning Pool gerçekten.
0: Değil mi? Yani bu kadar endüstriyel şeye geçmeleri bana da enteresan geldi şey olarak.
1: CJ Pierce akıllı adam. İyi. İyi. Yani grubu esas da grubun yani basçısı, davulcusu ve gitaristi hiç değişmedi. Hep beraberler. Bir tek vokaller girip çıkıyor gruba. Şimdi dur bakalım. Ryan McCombs iyi vokalidir bunun. Bence kalması iyi oldu. İnşallah yani Ryan McCombs'a devam eder Drowning Pool. The hadi Man Without Fear şarkının da ismi. İkileyelim mi? Okey. O zaman Breaking Benjamin'den Something Wicked single'ı ve Drowning Pool'dan The Man Without Fear single'ıyla programımıza girişi yapıyoruz.

0: Evet, gelelim yeni grubumuza, ZP
1: ZP Threat'in solo albümü şu anda çıkmak üzere. Dark to Light. ZP Threat, Dragon Force'un ünlü vokalisti. Hepimiz Dragon Force olarak biliyoruz ama işte çeşitli gruplara da arada girdi çıktı.
0: Skid Row'a
1: Skid Row
0: özellikle.
1: var. Evet, Skid Row'da uzun süre vokalistlik yaptı. Hiçbir albüm çıkarmadı ama ondan sonra Eric Grönvall için Skid Row'dan attılar. Gerçekten o da ilginçti.
0: Yani bence zaten onun için atmamışlardır. Eğer vokalist
1: Evet.
0: arıyorlarsa bence bir uyumsuzluk yaşamışlar zaten.
1: Büyük büyük büyük bir ihtimalle öyle. Çünkü hala Skid Row Eric Grönvall'dan sonra da vokalist bulamadı kendine.
0: Yani.
1: Neyse, ZP Threat'in albümü yani Dragon Force'a yapıştırmaya çalışıyor biraz ama olmamış tabii. Dragon Force değil bu. Yani bu bir
0: Yok,
1: power metal
0: orada
1: değil.
0: acayip gitarist var abi, yani
1: Evet,
0: Herman
1: evet,
0: Lee var.
1: evet, evet, evet. Doğru söylüyorsun. Yani vokaller için bambaşka bir müzik yazan, bambaşka bir yaratıcı
0: Aynen.
1: unsur var orada. Şey koymuş, Dragon Force'un ünlü şarkısı Through the Fire and Flames'ı koymuş. Yani ki
0: Ama ben
1: bu
0: beğendim. Hard'ın evi olmuş. O böyle sertliği de çok
1: Hayır, ben
0: iyi
1: bu vokali de çok
0: ayarlamış.
1: severim. ZP Threat
0: Evet.
1: vokalini de çok severim. Hiç fena bir solo albüm değil. Dark
0: İyi,
1: to Light.
0: güzel, güzel. Bence güzel.
1: Electric Beings'de çalacağımız şarkı olacak. Bakalım ne çıkacak yani. Ama esas şu Blue Medusa. Bu kadınlar bence 12'den vurmuşlar yani. Gene Dragon Force'tan vokalist Alicia Wilde-Lutz. İki tane shredci kadın almış arkaya. Gitarist. Alissa Day ile Dani Sofia. Alissa Day Mindscar ve Absentia'da çalıyordu. Esas bu Dani Sofia garip bir kadın ya. Till Lindemann'la beraber çalıyormuş. Böyle garip bir tekniği var. Ömer, şeyi seyrettin mi bilmiyorum. Yani ben bir yandan da şeyine baktım bunların.
0: Klibi mi?
1: Klibine baktım. Bu
0: Yok, izlemedim abi.
1: Dani Sofia'nın kullandığı gitarın ne biçim bir kadın, nasıl kontrol ediyor o klavyeyi, o gitardaki o neki, o şeyi, klavyeyi çok kalın ya. Yani ve inanılmaz solo atıyor. Yani Alissa Day de gene daha standart bir gitar kullanıyor da. Yani kadının elleri mi çok büyük, yoksa tamamen arkadan neki bırakıp şeye doğru mu, üste doğru mu uzanıyor? Çözemedim. İnanılmaz da hızlı.
0: Bakarım ben de ileride.
1: Merak ettim yani gerçekten iki
0: Ya
1: tane
0: abi
1: mi?
0: zaten bir şey söyleyeyim mi? Kadın gitaristler de artık çok yetkin değiller bence.
1: İnanılmaz.
0: Baya yani eskiden hani şeyde çok belli ediyorlar ama şimdi normal.
1: Evet.
0: Yani. Zaten müzisyenliğin şeyi mi var? Ben onu şey yapamıyorum. Yani kadın erkeği olmaz
1: Yok
0: ki.
1: ki, yok ki,
0: Yani.
1: yok ki dediğin
0: Yani.
1: gibi. Yani aynı el, aynı klavye, bütün olay yetenekte. Yani kadın
0: Yani
1: iş...
0: klavyeler de çok rahatladı. Eskiden mesela Les Paul'ler, Gibson'lar daha kalın, sert. Şimdi elinin büyük olması gerekiyordu. Şimdi bir
1: Evet.
0: erkek eliyle kadın eli tabii boyutsal olarak aynı değil.
1: Evet.
0: Ama klavyeler de çok küçüldü ve düzleşti.
1: Evet.
0: Shred'lere uygun tasarımlar geldi. İşte Ibanez'lerle, şeylerle birlikte, Jackson'larla birlikte. Yani artık kadınlar da bir de teknik çok ilerledi. İnanılmaz. Zaten biliyorsun inanılmaz kadın piyanistler var. Piyano
1: Piyanistler
0: deyince
1: var dedi.
0: o parmakları da açıyorlar. Yani
1: Abi
0: erkekten daha
1: nasıl
0: iyi
1: yani,
0: piyanistler var.
1: nasıl bir list çalıyorlar, inanamıyorum. Yani listin
0: Abi zaten
1: özelliğini
0: Liszt çalınır
1: biliyorsun.
0: mı ya?
1: Evet.
0: Liszt müziği çalınır mı?
1: Evet.
0: Dedirtmesin insanı ya. O
1: Evet.
0: nasıl müzik öyle?
1: Evet. Evet.
0: Çok zor yani.
1: Çok zor. Çok zor. İnanılmaz. Adamın elleri de büyükmüş. Yazdığı bütün şeyler de ona göre, yani kadınların list çalması kadar zor bir şey.
0: Ama teknik
1: Çünkü
0: çok gelişti.
1: işte teknikle
0: Enstrümanlıkta
1: yaşa.
0: teknik
1: Yaşa.
0: müthiş
1: Yaşa.
0: gelişti yani. Beyin
1: Ama
0: de çok gelişti. Yani bak müzisyenlerin beyni
1: yani
0: de bayağı gelişti.
1: Ömer, gene de ne kadar teknik olursa olsun, fiziksel şeyler de, sınırlar da bir sıkıntı
0: Abi o
1: ya.
0: fiziksel
1: Yani
0: sınırı bak 100 sene öncesiyle şimdi kıyaslamayalım. Yani
1: doğru
0: tepki
1: söylüyorsun.
0: süreleri çok gelişti
1: Çok
0: beyinde. Yani
1: evet.
0: şimdi
1: Doğru
0: dinle mesela
1: söylüyorsun.
0: bak. Yani 1960'lardaki gitaristlerle şimdiki gitaristlerin
1: Doğru söylüyorsun.
0: klavyedeki verdiği tepkiler çok farklı. Çünkü
1: Farklı, evet.
0: evrimleşe evrimleşe, çalışa çalışa Yani ve teknik gelişe gelişe beynin de tepki süresi kaslara gelişiyor. Bakmayın yani bunu da evrimleştiriyoruz. Bundan yani ne yapacaklar diye herhalde şey yani çünkü ben sweep yapıyorum 128'li nota basıyoruz artık yani. Evet. 128'li nota basmak ne demek?
1: Evet.
0: Yani imkansız aslında ama şeyle pickingle yapıyorsun onu.
1: Evet.
0: Ne olacak sonrası dırp diye bir ses çıkacak yani daha evet. Hızlısı yok ki.
1: Evet. Doğru yani, söylüyorsun.
0: Vallahi evet. Bayağı gelişti yani şey olarak.
1: Yani kadında da görüyorsun yani bu şeyde de iki kadında ikisi birbirinden evet. İyi. Yani ben Dani Sofia'yı biraz ön plana çıkardım gibi oldu ama Ali Sade'yi de müthiş bir gitarist. Yani örneğin vokal
0: Ali Sade. Ama ben burada şeyi tabii müzikten bahsedelim şimdi. Ha. Mesela Hardin Heavy çok iyi. Vokal çok iyi zaten. Ama brutal vokal ve soprano vokal çarpışması kaymadı mı arkadaş biz artık ya. Yani
1: bu kadının gerçekten brutalden clean'e geçmesi yani ben
0: ama canavar sesi çıkartıyor brutal evet, oldu çok
1: evet,
0: iyi.
1: Yani evet.
0: Ya beğeniyorum ben ama yapamam. Çok klişe de geliyor. Değişik duygular yaşatıyorlar evet, bana
1: evet,
0: yani.
1: Evet. Evet. Yani lütfen dinleyin bu şarkıyı. Yani
0: evet.
1: Gerçekten Alisa Whitehood yani değişik. Yani bu kadının çok iyi şeyleri var. Yani bunu Dragon Force, şey, Arch Enemy'de de çok
0: Ukraynalı
1: iyi.
0: Ukraynalı bir grup vardı. Çok iyi brutal vokal yapıyordu kadın vokalli. Unuttum şimdi adlarını.
1: Hiç hatırlamıyorum onu.
0: Çok konser verdi. Onlar o kadın çok iyi brutal vokal yapıyor. Bu da değişik.
1: Evet.
0: Yani şey Bruce Dickinson'ın brutali gibi duyuyorum ben evet. Mesela. O bana çok enteresan geldi. Beğendim, bayağı beğendim grubu zaten.
1: 40 yaşında kadın yani. Kaç tane albüm çıkardı ya işte evet. Yani Dragon Force Arch Enemy ile beraber. Arch Enemy'de 4, Dragon Force'da 5 albüm hatırlıyorum yani 9. Şimdi solosu geliyor. Bir de aktif de Kanadalı Alicia Whitehood. Çok da iyi
0: hadi
1: bu dinleyelim. İki gitaristi bulmuş. Bravo diyorum. Hemen tekrar anons ediyorum. ZP Threat'in Dark to Light albümünden Electric Beings ve Blue Medusa'nın son albümünden daha ismini bilmiyoruz. Single Checkmate.
0: Evet dinleyelim.

0: Evet, haftanın gücüne gelelim.
1: Evet, Five Finger Death Punch. Bu adamlar yani gerçekten Zoltan Bathory ile Ivan Moody, bunlar yani son dönemin en iyi nesi denir buna? Çünkü bunu çok dikkatli kurmam gerek. Çünkü şey yani tüccarı. Yani gerçekten
0: çok dikkatli kurdu. Gerçekten ettin acaba adamları?
1: Yani çünkü onun bir kelimesi vardır. Onu kullanmak istemedim, o nedenle tüccarı diyorum. Müziği ne tutuyorsa o da.
0: Abi
1: ne...
0: bir şey söyleyeyim mi? Şunu dinleyince yerinde durmanın, ya sallanmadan durmanın imkanı
1: İmkansız.
0: Yok.
1: İmkansız. Çünkü
0: yani ya adam... kafan sallanıyor ya, evet, ayağın sallanıyor, evet, ya vücudun sallanıyor. Çünkü tonlar inanılmaz. Ritim çok iyi. O gücü de sana çok iyi veriyor.
1: Veriyor.
0: Ya karşısında durmanın imkanı yok yani, sabit. O yüzden.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Ne gerekiyorsa.
0: Çok bir şey beklemiyorsan. Bence süper iş yani.
1: Hayır, bir de hararetle tavsiye ediyorum. Bir Five Finger Death Punch konserine
0: abi
1: gidin.
0: Abi 9. albümleri, adamlara laf söylemeyelim. Bayağı da albüm yapmışlar.
1: Hayır, şeyler de etkililer de yani çok beğeniliyorlar. Canlı çok çok iyiler Ömer.
0: Çok iyiler tabii
1: beni,
0: canım. Yani.
1: Beni çok abi şaşırtmışlardı.
0: Şu kickleri, basları böğrüne böğrüne konserde yiyince nasıl şey yapmayacağım, beğenmeyeceğim.
1: Ivan Moody de çok şey bir vokal. Yani seyirciyi inanılmaz kontrol ediyor.
0: Evet,
1: böyle
0: tutuyor,
1: orkestra şefi gibi yani. Ayrılın diyor, ikiye ayrılın diyor, koşun diyor, ortada çarpıştırıyor müzik.
0: Abi,
1: müzik onlara
0: işte
1: şey veriyor.
0: Bu tarz grupların en büyük başarısı ne? Bir kere albümde çok iyi kayıt yapıyorlar.
1: Aynen.
0: Sana çok iyi dinletiyorlar müziği ve neredeyse yani kayıt teknolojisine yön verecek kadar iyi kayıtlar üretiyorlar.
1: Evet.
0: Bir de yani sahnede de çok iyiler. Yani bu duyguyu, albümdeki o kaliteyi sahneye de taşıyıp üstüne üstlük bir de seyirciyle etkileşimi de mükemmel başardıkları için yani biraz hardcore şeyi de var ya, hani o seyirciyle birlikte söyleme, zıplama, eğlenme,
1: evet, tabii,
0: şeyi de çok tabii iyi başardıkları için zaten yemede yanında yatıyor. Konsere yanında gidince canın pertin çıkmış halde.
1: Aynen dediğin gibi yani, kesinlikle mosh pitler şeyler. Bir de şu noktayı koymadan önce şunu da söyleyeyim. Bir best of çıkardılar. Volüm 1, volüm 2. Adamların ne kadar piyasayı ellerinde tutmaya çalıştıklarının bir örneği olarak. Bunların güzel bir şarkıları vardır. The End diye.
0: Evet,
1: bunu Japonya piyasası için baby metalle söylemişler. Yapmışlar, tamam mı? Şimdi Ömer bak, şarkı İngilizce gidiyor. İşte İngilizce bir şeyler söylüyor adam. The End diyor böyle. Ivan Moody'nin de sesi güzel. The End dedikten sonra arkada Toyana Chepapada diye kadın Japonca vokal giriyor. Ve şu anda Amerika'da bir numara metal çağında.
0: Allah Allah.
1: Yani adamların olayı nasıl şey yakaladıklarının bir örneğidir bu. Yani gayet de güzel manipüle de ediyorlar piyasayı.
0: Canım,
1: yani o nedenle Five Finger Death Punch hem çok iyi iş
0: ama
1: çıkarıyor.
0: Ama zaten bu popüler müzik ya. Evet, nasıl evet, piyasa evet için yaratılmış müzik.
1: Lütfen dinleyin The End'i, baby metalli olan The End. Gerçekten kahkahalarla güldüm ama çok da hoşuma gitti. Çok başarılı bir yorum. Baby Metal zaten hiç fena değil. İyi bir grup. Japonlar,
0: evet,
1: helal olsun kızlara yani. Çok çok iyi iş çıkarıyorlar. Bu şeyle de çok başarılı olsun. The End single'ı da çok başarılı olmuş o yorum.
0: Ve gelelim Melmo, benim için haftanın grubuna.
1: Evet, çok iyiler. Çok iyiler. Yani Helmut'a benzettim Madball'u. Senin neden beğendiğini biliyorum. Acayip hardcore punk bu adamlar. Ama
0: yani thrash var, alternatif
1: evet,
0: var,
1: evet, evet,
0: hardcore var. Çok iyi karma yapmışlar ve bunu çok iyi birleştirmişler.
1: Severek koydum. Benim için evet de sürpriz. Madball çok iyi. Madball evet çok iyi.
0: Yani bu modern müziğin bence şahı diyebilir miyiz yani? Her şeyi kullanmışlar.
1: Bence
0: şey
1: de öyle.
0: Olarak.
1: Zaten
0: ve yavan olmamış yani, kullanmak için kullanmamışlar.
1: Yok
0: İyi
1: yok hayır. Ömer, yani hardcore'un babaları bunlar. Bunlar şey.
0: Tabii canım.
1: 1994'teki Set It Off albümüyle beraber bunlar yani çünkü hardcore tıkandı kaldı biliyorsun 90'ların başında. O şeye
0: ama
1: dönüştü.
0: Bunu diyorduk biz bak geçenlerde de tartıştık ya. Hı. Ya bu son dönemin müziği işte hardcore, işte post grunge şey hı-hı, niye değişmedi? Niye altı dolu dolduramadılar? Çünkü diğer müziklerden bir şey almamak için direniyorlar. Yani tek başına var olamazsın değil mi? Yani olamazsın, blues aynen, çalıyoruz. Blues tek başına mı kaldı?
1: Yok
0: rock'la canım, birleşti, progresifle birleşti.
1: Tabii, tabii, tabii.
0: Şimdiki dinlediğimiz blues bambaşka bir şey evri. Country ile birleşti. Hep birbirlerinden bir şey parça oradan tırtıklayarak, kesişme kümelerinden tırtıklayarak birbirlerinin içine enjekte ederek oluşuyor ve değişiyor yani.
1: Aynen öyle. Bu,
0: yani
1: aynen,
0: son dönemin müzik tarzları ve oluşturan gruplar yok biz bunu yapacağız. İşte Korn çaldık değil mi?
1: Evet.
0: Aynı şeyi yapıyor. Aynen. Almıyor yani melodik yapıyı kullanmıyor diğerlerine. Hard rock var, doom metal var, black metal var, groove metal var. Al abi. Yapıştır ya, değil mi? Bir sürü tarz
1: punk
0: var yani.
1: Punk var ya.
0: Punk var. Evet, yani evet, kullanmıyorlar. Evet. O yüzden hiç, altı boş kalmış oluyor yani.
1: Evet,
0: bu grup doğru, mesela bak almış onu çok iyi. Artık ne görmüş o boşluğu ve müthiş de uyarlamış yani. Yani
1: ben çok de çok beğendim. Ben de çok beğendim ve albümü de dinledim. Yani bu evet, biraz sert gelebilir dinleyenlerimize. Ama işte bizim de sevdiğimiz sert örneğin.
0: Abi
1: de
0: burada artık thrash de var ve evet, çok evet, iyi monte evet, etmiş.
1: Evet.
0: Thrash seviyorsanız bence zaten bu, biraz da modern müziklere yatkınlığınız varsa beğenirsiniz yani.
1: İşte şey Helmet'in en iyi döneminin şey The Meantime dönemini hatırlattı bana. O yüzden benim de çok hoşuma gitti. Not Your Kingdom güzel bir albüm. Ondan evet, Rebel Kids çalacağız. Programı da Drop Dead Gorgeous'la kapıyoruz. Onların single'ları var. İşte metalcore, post-hardcore.
0: Bu nu metal mi şimdi bu çalacağımız?
1: Ya ben metalcore diyorum ben buna ya Ömer.
0: Metal. Bunlar, vallahi ben elektronik müzik diyorum bak söyleyeyim bak şimdi yazmışım da şeyi de hatırlıyorum şimdi dün çünkü şey yaptım. Yani çıkar abi distortion gitarları şeyleri. 80'lerin synthesizer klavyesiyle aynı müziği oluştur. Notalarıyla.
1: Diyorsun ki.
0: Sana 80'ler popu çıkmazsa namertim bak. Ya aynı şey yani. Çünkü adamlar sadece yani sert enstrümanları değiştirmişler. Aynı müziği alıp enstrümanları değiştirmişler.
1: Doğru, doğru söylüyorsun esasında. Yani zaten 2009 yılından beri yoklar. Yani grup şeyinin tepesinde, ününün tepesindeyken The Hot and Heavy albümü 2009'daki çok popüler. Orada bir şey var galiba gitarist mi ölüyor, elemanlardan biri ölüyor, duruyor grup. Herkes kendi şeyine gidiyor, yoluna gidiyor. Şimdi tekrar toplanmışlar. Gene böyle bir Dennis Stillman'la o harekete geçirmiş grubu ve şey yapmışlar.
0: Ha, bu arada ben beğeniyorum ha bunu böyle.
1: Ben de
0: uyarlamaları beğeniyorum çünkü rock setup'la yapılmış işte 80'ler müziğinin değişik bir versiyonu diye bakıyorum ve dinliyorum yani.
1: Evet. Ya benim de hiç hoş şey
0: hiç çok hoşuna gitmedi.
1: Evet. Hiç hoşuma gitmedi değil. Hiç şey yapmadı, beni rahatsız etmedi. Çok
0: etmez
1: hoşuma gitti
0: abi,
1: diyemeyeceğim. Yani. Hiç rahatsız etmedi. Yani kelimeyi o koymaya çalıştım ama hiç hoşuma gitmedi gibi çıktı, haklısın. Neyse. Dil mi sürtmesi, bilim altı, bilim çal. Yok yok değil. Hayır, şaka değil ama yani gerçekten şey. Bakalım onlar yeni albümleriyle gelecekler. Daha albümün ismi belli değil diyerek
0: evet,
1: toparlıyoruz. Five Finger Death Punch'ın son albümü daha ismi belli değil. Single Eye of the Storm. Madball'ın Not Your Kingdom albümünden Rebel Kids ve Drop Dead Gorgeous'ın single'ı Cyanide'la programımızı kapatıyoruz.
0: Evet, ben Ömer Şahin.
1: Ben Cemil Topuzlu.
0: Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol rocklı günler dileriz.
1: İyi geceler.

Absolutely.

0: Apaçık Radyo.
1: Ayın Karanlık Yüzü.

0: Hazırlayan ve sunan Yosif Alay.
1: Çarşamba geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Kılavuz.
1: Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

whispered, "Hold me here," and I did, and it was heavy.

When it was over, I slipped off the skins.

0: Kılavuz.
1: Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

0: Sen ne yaparsın?
1: Apaçık Radyo.

0: Lost Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.
3: Stop the first for my honey and I.
4: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Bayraktar'a teşekkür ederiz.
6: Apaçık Radyo müzikleri.